0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kethiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve tacir uusina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadithi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha fin ve bi senedil muttasıl ile nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: İza eradallahu infaze kadaihi ve kaderihi selebe devil ukule ukulehum hatta yunfize fihim kadaehu ve kaderehu fe iza kada emrehu redde ileyhim ukulehum ve vakaatin nedametü. Hazreti Enes radıyallahu anh'ten ve Hazreti Ali Efendimiz'den rivayeten gelmiş bu hadis-i şerif. Efendim diyor ki, manasını şöyle kelimelerini söyleyelim. İza eradallahu infaze kadaihi ve kaderihi. Allah kazasının, kaderinin infazını yerine getirilmesini murad ettiği zaman selebe zevil ukule ukulehum. Akıl sahiplerinden akıllarını alır. Selbeder. Akıllarını, akıl sahipleri, deli değil, akıllı, tedbirli, bilgili, görgülü, mütehassıs adam onun aklını alır. Hatta yunfize fihim kadaehu ve kaderehu. Kazasını, kaderini onların üzerinde infaz edinceye, yerine getirinceye kadar akıllarını alır. Feiza mada emruhu, işi yerine gelip de hükmü geçince efendim redde ilehim ukulehim, akıllarını geriye ihsan eder onların kafalarına ve vakaatin nedameti. Hay Allah, tüh be, bilmem ne filan. Nedamet artık başlar, pişmanlık başlar. Hay Allah, fırsatı kaçırdık, şöyle oldu, böyle oldu. Fırsatı kaçırmadın işte, Allah göstermedi, olmadı. Yani nasip olmayınca olmuyor. Kada ve kader. Kada, hükmetmek demek. Yani mesela iki kimse karşına geldi, bir onu dinledin, bir onu dinledin. Sen haklısın, sen haksızsın dedin. İkisi arasında hükmettin. Buna kada deniliyor. Efendim, bunu yapana da kadı deniliyor, hükmeden. Yani hakim manasına. Kader de bir şeyi bir ölçüye göre efendim yapmak, takdir etmek manasına geliyor. Allah-u Teala Hazretleri işleri efendim şöyle olsun diye buyurmuş, hükmetmiş, o kazası efendim mukadderatı takdir eylemiş, o da kaderi efendim bunlar hakkında ilmihal kitaplarında, ilmi kelam kitaplarında detaylı efendim çeşitli fikirler, şeyler var. Allah'ın takdiri, Allah'ın hükmü, Allah'ın kazası, Allah'ın mukadderatı, kaderi. Alın yazısı, yani Türkçe söylediğimiz şey alnının yazısı diyoruz buna. Bu böyle belli. Bunun böyle olmasını, yani alın yazısında olması gerekli işi olmasını murad ettiği zaman Allah, adam akıllı, tedbirli, uslu, her bakımdan tamam, münasip, yetişmiş ama onun aklını o anda alır, işini, hükmünü, mukadderat yerini buluncaya kadar iş bittikten sonra aklı tekrar yerine gelir, hatırlar, aklı başına gelir, tüh der, vah der, bilmem ne der, pişmanlık der, Allah öyle hükmetti de ondan. Onun için olmuş şeye böyle pişmanlığa vesaireye lüzum yok, efendim fırsatı kaçırdık bilmem.

ne nasip değilmiş de onda. Ama olacak şey için düşünürsün, taşınırsın, efendim tedbirini alırsın, sevap. O çalışmaları yaparsın helalinden kazanmak için. Men amene bil kaderi emine minel kederi demişler. Men amene bil kaderi emine minel kederi. Kadere inanmış olan insan kederden, üzüntüden emin olur. Üzülmez. Neden? Allah'ın hükmü böyleymiş. Ne yapalım? Bak, akıl da para etmiyor. Tedbir de para etmiyor. Akıllının aklını o anda başka yere kaydırtıyor veya alıyor. Gözü gören insanın gözünü çareleri görmek konusunda kör ediyor, göstermiyor, işini yapıyor Allah-u Teala Hazretleri. Allah-u Teala Hazretlerinin buyruğu neyse o oluyor. O bakımdan olmuş şeye Allah'ın mukadderatı böyleymiş der insan, şey yapar, müsterih olur yani, kedere düşmez. İnançlı insan kedere düşmez. Allah'ın kaderi böyleymiş der. İşinde insan imtihan olur, eşinde imtihan olur. Evliliğinden imtihan olur, çocuğundan imtihan olur. Efendim, kendisi bir büyük laf söylemiştir, oradan başına bir ceza gelir, bir bela gelir, bir imtihan olur. Pür dikkat olacak insan. Bilecek ki her şey Allah'ın hükmüyledir, kazasıyla ve kaderiyledir. Edebe riayet edecek, Allah'a tevekkül edecek. Hata etmişse hemen istiğfar edecek, tevbe edecek. Aman yarabbim ben hata ettim bu işte, affet. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz ne yaptı? Kendisine bir hediye geldi, attı ağzına, sonra nereden geldi bu? Anladı ki meşru bir gıda değil, yani iyi bir şey değil. Hemen parmağıyla boğazını kurcalatıp kustu. İnsan yediğini kusar mı? Kustu. Midemde kalmasın diye. Dedi ki ya Rabbi ben bunu bilmeden yedim, hata olarak yedim ama çıkarttım. Eğer midemin kıyısında köşesinde böyle biraz emilmiş varsa, hani mide emiyor ya gıdaları şeyleri, sen onu da affet dedi. Yani ben çabuk çıkartmaya çalıştım ama biraz da emilmişi varsa ben bunu bilmeden yaptım, affet ya Rabbi dedi. Yani hemen hata edebilir bir insan, bilerek bilmeyerek hata ettiği zaman hemen affet ya Rabbi, tevbe ya Rabbi diyecek. Bir daha o günahı yapmamaya azmedecek. Tevbe etti mi, tevbeyi kabul ediyor. İstiğfar eyledi mi, Allah af diledi mi, affını kabul ediyor. Dua etti mi, duasını kabul ediyor. İşte bunlar bizim elimizde imkan. Elimizde ne imkanı var? Tevbe imkanı var. İstiğfar imkanı var. Dua etme imkanı var. Başka? Tevekkül. Tevekkül var. Sana dayandım ya Rabbi. Sana tevekkül ettim ya Rabbi diyecek. Yapacağı işte Allah'a dayanacak, korkmayacak. Allah'a dayan, sahaya sarıl, hikmete ram ol. Üç kaide söylüyor Mehmet Akif rahmetli. Allah'a dayan. Yani Allah'a tevekkül et. Allah'a tevekkül et, sahaya sarıl. Yani vazifen neyse koşturmaktan geri durma. Tembel durma. Efendim demişler birileri, bak biz burada evimizde duruyoruz. Evimizde duruyoruz. Allah kapımıza rızkı getiriyor, koyduruyor. Bak biz hiçbir şey yapmadan ona kızmış evliya Allah. Demişler ki siz evliya olsanız efendim şu peygamberlerin hayatı gibi yaşarsınız. Sahabe-i kiramın hayatı gibi yaşarsınız. Onlar böyle tembel durmadılar ki. Sahi ettiler, çalıştılar. Yani sahabe-i kiramın hayatını hep okumamız lazım. Onların Müslümanlığı anlayışı çok güzel olduğundan, onlar Peygamber Efendimiz'in talebesi, oradan yetişmiş olduğundan, onlar hiç boş durmadılar, öyle tembel oturmadılar. Hazreti Ömer'in hali ortada, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in hali ortada. Hepsinin çalışmaları ortada. Civa gibi her birisi. Cevval, çalışkan, atılgan, müteşebbis, ayetleri okuyunca gözleri yaşaran, hemen anında tedbirini alan, koşturan, çalışan insanlar. Kimisi vali, kimisi komutan, kimisi mücahit, kimisi asker. Hiç boş durmamışlar. Allah'a dayan, sahaya sarıl. Allah'a dayan, gayret ve kuvvet çalışmaya sarıl, hikmete ram ol. Hikmete kendini teslim et. Hikmeti kabul et. Hikmetin kıymetini bil, hikmetin gösterdiği yolda yürü. Hikmet ne demek? Her şeyi yerli yerinde, akla, basirete, efendim, dine, ilme, irfana, Allah'ın rızasına uygun yapmak demek. Hadise de hikmet derler. Efendim, böyle akıllıca yapılan şeye de hikmet derler. İza eradallahu kabda ruhi abdin bi ardın ceale lehu biha haceten. Bu da uzun kaynaklar göstermiş Gümüşhaneli hocamız. Buhari'de var, efendim
daha birçok yerlerde var.

etmeyi, yani ölümünü. Ruhunu kapsetmek ne demek? Ver bakalım ruhunu artık. Yaşadığın yeter demek, canını almak demek yani. Bir kulunun ruhunu kapsetmeyi Allah murad etti mi? Bir ardın filanca yerde ölsün diye murad etti mi? Kütahya'da ölsün, Konya'da ölsün, İzmir'de ölsün, Hicaz'da ölsün. Nerede yani? Ölümünü nerede murad etmişse, ceale lehu biha haceten. Ceale lehu biha haceten. O kimseye o toprakta bir iş çıkarttırır, oraya gider adam. Bir sebep olur. Durup dururken efendim kalkar oraya gider, orada olur. Çok böyle ibretli şeyleri bazen yazıyorlar gazeteler filan. Gemi batmıştı fırtınadan. İzmit'ten Gölcü'ye giden gemi batmıştı. Yüzlerce insan boğulmuştu fırtınada. Bir gemi. Şimdi o gemide tabii bizim kardeşlerimizden de boğulanlar olmuş. Allah rahmet eylesin. Kurtulanlar olmuş. Yüzmek sayesinde kurtulan ihvanımızdan da bazı kimseler olmuş yani. Allah kimisinin yaşamasını murad ediyor, kurtarıyor. Hatta birisini de kurtarmış o. Yani yüzmüş, kendisi kurtulmuş, birisini de kurtarmış. Bazen böyle oluyor. Bazen de ölmesi gerek. Kader, mukadder olan da ölüyor. Şimdi gemiye girmiş, oturmuş birisi. 10 dakika var geminin kalkmasına. Aman demiş, kırtasiyeciden 10 dakika var. Şurada hemen gideyim, kalem alayım, defter alayım. Yarın hoca ders verdi. Efendim, onu yapmam lazım. Dosya kağıdı alayım. Neyse yani. Gemiden çıkmış. 5 dakika varken daha, yani çabucak almış, geri döndüğü sırada kaptan izleyen fazla diye vaktinden evvel gemiyi kaldırmış. Tepiniyor kenarda. Çantam içeride kaldı efendim, bilmem işte binemedim vapura bilmem ne filan. Yahu bak, Allah seni ayırdı. Allah seni geminin içine oturmuşken senin yaşamakmış kaderin. Allah seni dışarıya çıkarttı, sen burada tepiniyorsun. Girip de boğulacak mısın işte? Ayırıyor Allah. Kimisi de en son anda gemi tam böyle bağları çözülürken aman dur memur bey bilmem ne filan cump atlıyor en son anda gemiye. O seviniyor, oh iyi kaçırmadım gemiyi filan. Ne gemiyi kaçırmadın, eceline gidiyorsun işte, Allah seni orada canını almayı murad etmiş. İşte bu da hayatın, ölümün esrarı. Bu da ölümün esrarı. Adam Konya'ya alışverişe gidiyor veya Mevlana Hazretleri'ni ziyarete gidiyor, vefat ediyor. Veyahut Hicaz'a gidiyor, Ömre'ye gidiyor. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Bakıyorsun vefat haberi geliyor. Nasip yani. Allah öyle murad etmiş oluyor. Şimdi bir insanın rızkı, eceli, nerede öleceği, bu Allah'ın hep bildiği, yazdığı kader, mukadderat, alnının yazısı yani. Hindistan'da ölmeyi murad etmişse Hindistan'dan bir davet çıkar, oraya gider. Şimdi ben coğrafya kitaplarında görüyordum şeyi, Avustralya'yı. Ne param yeter, ne aklımın köşesinden geçer Avustralya'ya gitmek. Bize oradaki arkadaşlarımız çağırdılar. Aman hocam, konferans var, üniversitede eğitim var, seminer var, bilmem ne. Gelemem, edemem. Kalkıyor gidiyor insan oraya. Yani eceli oradaysa diyecekler ki Esat Hoca Avustralya'ya gitti, işte vefatı oradaymış mesela diyecekler. Öyle olacak ama hayat nasip varsa burada geliyor insan, tekrar burada şey yapmış olabiliyor. Allah cümlemizi sevdiği bir kul olarak, sevdiği bir kul olarak, sevdiği bir işi yaparken, hayır üzerindeyken canımızı alsın. Yani Allah saklasın, kumarhanede efendim kumar oynarken fenalaşmış ölmüş veya umumhanede ölmüş, Allah saklasın, veyahut efendim meyhanede içerken çatlamış, sarhoş filan. Bunlar da bir ölüm işte. Bir de güzel yolda, Kabe yolunda, cami içinde, abdestliyken, oruçluyken, efendim Kur'an okurken. Bizim bir arkadaşımızın babası Kabe'de hatim okurken, hatim sürerken ölmüş. Bir fenalaşmış. Yani 6 saatte filan hatim indirebiliyormuş, hızlı böyle okuyabiliyormuş. Okurken, okurken, okurken, hatmi tamamlarken gitmiş. Bundan sonraki hadis-i şerif, اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَذْهَبَ اِلَى الْخَلَاءِ وَاُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَذْهَبْ اِلَى الْخَلَاءِ. Bu da efendim Ahmed İbni Hanbel'den, Ebu Davud'dan, Beyhaki'den ve diğer kaynaklardan Abdullah İbnil Erkam radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadis-i şerif.

0: Sizden biriniz, diyor Peygamber Efendimiz, İza erade ahadüküm, sizden biriniz isterse, en yezhebe ilel halai, helaya gitmek isterse. Hela dediğimiz hı harfiyle yazılıyor Arapçada. Hala ne demek? Hela yani yüz numara, tuvalet diyoruz şimdi. Ne demek aslında? Boşluk demek. Mele, kalabalık yer demek. Eğer hiç kimse olmayan tenha bir yer olsa oraya da hala derler. Yani tenha yer demek. Kimsenin olmadığı yer demek. Yani güzel söylemişler sözü. Tenha yere gitti. Yani şeyi doğrudan doğruya asıl adıyla söylemiyorlar. Kibarca söylüyorlar. Hala yani tenha yere gitti. Veya daha başka bir güzel söyleme yerleşmiş mesela. Abdest bozmaya gidiyor. Demek ki devamlı abdesti geziyor mübarekler. Daima abdesti geziyor. Malum yüz numaraya gittiği zaman abdesti bozulacak. Nereye gitti? Ahmet Efendi'yi göremiyorum ya. Az önce buradaydı falan. Abdest bozmaya gitti. Yani abdesti var. Abdesti yani affedersiniz çiş etmeye gitti falan demiyor yani. Böyle kibar bir tarzda. Şimdi sizden biriniz halaya yani tenhaya gitmek isterse maksat büyük veya küçük abdest bozmak demek yani bu. Abdest bozmak aslında. Ve kıymeti salah. Namazında kâmeti getirilmişse ne olacak şimdi? Müezzin Allahu Ekber Allahu Ekber demeye başladı. Sen de yüz numaraya gitmek istiyordun. Sıkışıklık vardı ki ihtiyaç vardı ki ihtiyacını görmek için oraya gitmek istiyordun. Ne yapacaksın şimdi? Peygamber Efendimizin bu hadisi şerifindeki tavsiyesi diyor ki yüz numaraya git işini gör. Yani vakit çıkma tehlikesi yoksa diye izah vermiş burada şeyimiz ve nedven demiş yani menduptur demiş bu sünnet-i seniyeye daha uygundur. Yani insan namazı nasıl kılacak muhterem kardeşlerim? Huzur içinde kılacak. Aşağısı sıkışmış, karnı şişmiş, efendim gaz var vesaire. Ya şu namaz bitse de, hoca selam verse de, pabucumu kapsam da, yüz numaraya gitsem de olmaz. Yani rahat olacak. Huzurlu olacak, aklı başka bir yerde olmayacak. Bak Peygamber Efendimiz diyor ki camiye girdiniz. Allahu Ekber dedi, rüküye vardı imam. Eyvah reket kaçıyor, patır kütür, patır kütür, patır kütür. Yarış yapar gibi güp güp güp güp böyle cemaat olduğu yerde sallanıyor. Tahta ise zemin, ona Allahu Ekber. Sübhanerabbiyelazim, ne oluyorsun? Böyle yapma diyor Peygamber Efendimiz. Yani vakar ve sekine ile yürü, yani sakin sakin yürü. Yetiştiğin kadarını imamla kılarsın, yetişemediğinde ödersin, arkasından tamamlarsın yani imam selam verdikten sonra. Yani rekatı kaçırmayacağım diye gayri ciddi bir telaşı uygun görmüyor Peygamber Efendimiz. Vakit var, durum müsait, ezan okunmuş, kâmet getiriliyor, yüz numara ihtiyacı var adamda, ne yapacak? Mendup olan yüz numaraya gidecek, sıkıntıyı giderecek. Çünkü sıkıntıyla namaz kılmak mekruh, doğru değil. Abdest sıkışıklığıyla vesaire. Tabii işin doğrusu nedir? Namaz vakti daha girmeden önce bu sıkışıklığı gidermek, güzelce abdest almak, hele hele ezandan önce camiye gelmek. Böyle insanların mükafatı çok fazla oluyor. Ezan okunduğu zaman geldiği zaman onun altında oluyor mükafatı. Artık en sonunda geldiği zaman daha da sadece bir cemaat sevabı almış olur. Bir büyük zat demiş ki benim mescidime sakalar gelmesin. Hamallar da gelmesin. Hadi. Meslek ayırımı yapıyor. Yani hep zenginler mi gelsin yani? Avcılar da gelmesin. Allah Allah. Demişler ki ne demek bu? Demiş ki yani hocam bazı meslek erbabını sevmiyorsun, onlar gelmesin diye ayırım mı yapıyorsun cemaatte? Hayır. Saka dediğim küçük abdesti sıkışmış, su taşıyor yanında. Yani hani eskiden çeşmelerden suyu doldurup da evler terkos yoktu, şey yoktu. Su geliyor diye su taşıyor yanında. Sakalar gelmesin yani. Ne öyle? Namaz mı kılıyor? Aklı yüz numarada mı? Sonra hamallar gelmesin. Hakeza yine tabii büyük abdesti var filan. Sonra avcılar gelmesin. Allahu Ekber diyor, namaza duruyor. Gözü fıldır fıldır o tarafta, o tarafta. Kuş mu arıyorsun? Vuracak mısın? Elinde çifte mi var? Nişan mı alacaksın? Ne oluyor? Avcı mısın sen? Yani av mı arıyorsun? Yani böyle yapmasın demek istemiş. Namaz Allah'ın huzurunda durmaktır. Ciddi bir ibadettir. Yani bu gibi hafiflikler olmasın diye ondan söylemiş diye bir kitapta okumuştum. Duymuştum veya. İza erade ehadüküm seferen fel yüsellim ala ihvanihi Ve innallâhe yezîduhu bi davetihim hayra. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İzâ erâde ehdüküm seferen, sizden biriniz yolculuk isterse, sefere çıkmak isterse, fel yüsellim alâ ihvanihi, kardeşlerine selam versin. Selam versin, yani esselamu aleyküm, Allah'a ısmarladık, ben yolculuğa çıkıyorum filan diye böyle bir vedalaşma ve bir hatır sorma şey gibi oluyor. Efendim, fe innallâhe yeziduhu bi davetihim hayra. Çünkü onların duasına Allah onun hayrını arttırır. O yolculukta hayırlar, karşılaşacağı hayırları arttırır. Hayrını arttırır. Duasını almış oluyor kardeşlerinin. Davet burada dua manasına. O selam verdiği, Allah'a ısmarladık dediği, efendim konuştuğu kardeşlerine seferini söylediği için Allah hayırlı yolculuk versin. Sıhhat afiyet üzere olasın. Allah elem keder göstermesin. Allah işlerini rast getirsin. O da bir şeyler diyecek tabii. O seyahate çıktı diye. Onların duası hürmetine onun hayrını Allah arttırır. Onun için selam versin diye bildiriyor. Tabii yolculuğa çıkmanın adabı vardır, incelikleri vardır. Her şeyin adabı vardır. Etturku küllüha adabın. Adaba riayet etmek. Selamın adabı vardır. Arkadaşlığın adabı vardır. Yolculuğun adabı vardır. Yemek yemenin adabı vardır. Oturmanın adabı vardır. Konuşmanın adabı vardır. Nikahlanmanın adabı vardır. Zifafın adabı vardır. Efendim, evlenmenin adabı vardır. Çocuk yetiştirmenin adabı vardır. Allah razı olsun, bir eski müftülerden, çarşamba müftüsü, bir mübarek zat, Mecmu'ul Adab demiş. Bu İslami edepleri bir kitapta toplamış. Çok severim ben o kitabı. Yani yemek yemek nasıl olacak? Eve girmek nasıl olacak? İşe başlamak nasıl olacak? Dükkanı açmak nasıl olacak? Her sabah besmele ile açılır dükkanımız. Bismillahirrahmanirrahim diyecek, sağ ayağıyla girecek, dua edecek, bilmem şöyle olacak, böyle olacak filan. İşte her şeyin adabı var. Sefere çıkan insan da tabii mümkünse bir iki arkadaş bulacak, öyle çıkacak yola. 2-3 arkadaşla çıkacak. Bir kişiyle gidenin başına çok tehlike gelebilir. 2 kişiyle giden kafi değil. En aşağı 3 kişiyle gidecek. Tabi sefer dediğimiz en aşağı 3 günlük mesafe. Namazı 2 rekat kılmasına sebep olacak mesafe. Efendim, böyle yolda arkadaşla. Er-Rafik Sümmet-Tarik. Önce yol arkadaşını tespit edecek, sonra yola çıkacak. El-Car Kablet-Dar. Ev almadan evvel komşuyu düşünecek. Ben burada bir ev alıyorum, bahçeli, güzel, iki katlı, havuzlu, mavuzlu, yeşillik, manzarası güzel, parası kerepil. Komşular nasıl? Komşular nasıl? Etraf nasıl? Hain mi, zalim mi, müslüm mü, iyi mi, kötü mü, ayyaş mı, sarhoş mu, namuslu mu, namussuz mu? Önce komşu demişler büyüklerimizin. Hadis-i şeriflerde de var bu. Büyüklerimizin tavsiyesi. Evden önce komşu, yoldan evvel yol arkadaşı demişler. İyi bir arkadaş seçecek, efendim yola tabii efendim dua ederek evinden çıkacak. Bismillahi ve billahi tevekkeltu alallah. Allah'ın adıyla yola çıkıyorum diyecek. Allah'a dayandım, Allah'a tevekkül ettim diyecek filan. Yolda da arkadaşlarına gitmeden evvel selamun aleyküm, Allah'a ısmarladık, ben bir sefere çıkıyorum diyecek. Onlar da ona dua edecekler, öyle çıkacak. Yolculuğun adabı bu. Tabii hac yolculuğu filense bir de helalleşmesi, şey yapması da uygun olur. Ben hacca gidiyorum, hakkını helal et, borcum varsa öde filan böyle. Hatta bazı insanlar hac yolculuğunun helal parayla olması dolayısıyla kendi kazançlarında şüphe varsa filan diye giderlermiş bir arkadaşına, bana borç ver. Borç para çünkü helaldir. Bana borç ver derlermiş, borç parayla yani işlerini görürlermiş. Borçlanıyor, kendi parasıyla borcunu ödüyor ama borç parasıyla hacca gidiyor. Yani o temiz para olsun diye inceliklerine dikkat ederlermiş.
1: Allah Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlenizi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına nail eylesin. Peygamber Efendimizin has ümmeti olmanızı nasip eylesin. Dünya ve ahiretin her türlü tehlikelerinden koruyup, dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirdiği kullarından eylesin. Firdevs-i Ala'da Peygamber-i Zişanımıza cümlenizi komşu eylesin. Cennet nimetleriyle mütenaim eylesin.
2: Hadisler Deryası.

hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden herhangi biri bir gecede Kur'an'ın 1/3'ünü okuyabilir mi? Bu sahabelere güç geldi ve şöyle dediler: ya Resulallah, bizim hangimiz buna güç yetirebilir? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İhlas suresi Kur'an'ın 1/3'üdür. Yatağına girdiğin zaman Ayetül Kürsi'yi başından sonuna kadar oku. Senin yanında Allah tarafından sürekli bir koruyucu bulunur ve sabaha kadar şeytan sana asla yaklaşamaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her yatağa girişinde İhlas, Felak, Nas surelerini 3'er defa okur ve her defasında avucuna üfürerek bedenine sürerdi. Ayrıca hasta olduğunda da Felak, Nas surelerini okuyup üzerine üflerdi. Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bildirmesiyle bizim başımıza gelenleri de bilen, bildiren, gelmeyenleri de bilen, bildiren, gelecekleri de ileride olacakları da söyleyen Resulümüz buyuruyor ki مَنْ مَيِّتُ ف۪ي قَبْرِهِ اِلَّا شِفْهِ الْغَرِيْقِ الْمُتَغَوِّسِ Kabri içinde meyyit, ölü, kabrin içindeki ölü, denize düşmüş, batmış ve imdat isteyen, boğulmak üzere olan bir insan gibidir. Kabrin içine konulan insan. Denize düşmüş, imdat isteyen, yüzme bilmeyen, boğulmak üzere olan, çırpınan bir insan gibidir kabrin içindeki ölü. يَنْتَزِرُ دَعْوَةً مِنْ اَبِنْ وَاُمِّنْ Babasından dua bekler, anasından dua bekler, oğlundan dua bekler, ev sadıkın sıkatın, samimi arkadaşından dua bekler. فَيْزَا لَحِكَتُ Ötekiler dua eder de, o umdukları kimseler ona dua eder de, o dua ona erişirse, كَانَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا Dünyadan da, dünyanın içindeki şeylerden de ona daha sevimli gelir o dua. O ölüye, o yapılan şey. Ve ma fiha. Dünyadan ve dünyanın içinde ne varsa hepsinden daha sevimli gelir o yapılan dualar. Ve innallaha azze ve celle le yudhil ala ehlil kubri min dua ehli dünya emsalel cibal. Allahu Teala Hazretleri kabirdeki insanlara ehli dünyanın hayatta olan yaşayan insanların dualarından efendim dağlar gibi rahmet ihsan eder. O dualar üzerine. Dağlar gibi ecir, sevap, rahmet ihsan eder o ölüye. Ve inne hediyetel ahya'i ilel envad ölülere yaşayanların hediyesi nedir? Muhakkak ki ölülerin

0: ölülere yaşayanların hediyesi onlara istiğfar etmektir. Ya Rabbi sen bunların günahlarını affediver demektir. Ve sadakatu anhum onların namına sadaka yapı vermektir. Hayır vermektir, para vermektir, çeşme yaptırmaktır. Ne kadar güzel teşbih etmiş Efendimiz. Denize düşmüş yardım bekleyen, boğulmak üzere olan insan gibi. Onun için geçmişlerinize iyilik etmek istiyorsanız bu hadis-i şerife çokça dikkat edin.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: ordained. And she conceived him, and she withdrew with him to a far place. Then she brought him to her own folk, carrying him. They said, O Mary, you have come with a monstrous thing. O sister of Aaron, your father was not a wicked man, nor was your mother a harlot. Then Mary pointed to the child, Jesus. But they said, How can we speak to one who is still in the cradle, a young child? He said, Lo, I am Allah's servant. He has given me the book and made me a prophet. He has made me blessed wheresoever I may be, and he has enjoined me to pray and to give alms so long as I live, and likewise to cherish my mother. He has not made me arrogant, unblessed, peace be upon me, the day I was born and the day I die and the day I am raised up alive. When the king heard this, his eyes filled with tears. Turning to his advisers, he said, These words have surely come from God. There is very little to separate the Muslims from the Christians. What both Jesus and Muhammad, the messengers of Allah, have brought comes from the same source. So the Muslims were given the king's permission to live peacefully in his country. Amr was given back the gift he had presented to the king, and the two Meccans returned home, bitterly disappointed.
1: That's it for Tell Me About Islam today. We look forward to you joining us again for the next program.
2: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
3: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim. Azimliyim.
2: Uzun süre danışmanlığını yapan Jim Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
4: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
2: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
4: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.
5: Akra, Akra, Akra.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiye.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus, kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı. Sensin kimsesizlerin dayanağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınızsa, hanımlarına en güzel davranandır.

İslam mutasavvıflarının düşüncesi Kur'an-ı Kerim'i uygulamaktır. Hadis-i şerifleri uygulamaktır. Ve bütün malzemesini, terminolojisini, hatta ilimlerinin tabirlerini, teknik terimlerini ayetlerden ve hadislerden almışlardır. Bütün malzeme Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriften çıkar. Onların düzenlenmesinden metotlar karşımıza gelir. Mesela nefsin mertebeleri, tabirler, nefsi emmare. Bu Kur'an-ı Kerim'den alınma bir tabirdir. Kötülüğü çok emredicidir. Yani nefis kendisinin devamını ister, arzularının tatminini ister, arzuların hangi yoldan, meşru veya gayrı meşru yoldan kazanılması onu ilgilendirmez. Arzusu cuşa geldi mi içinden, onu mutlaka yapmak ister. Acıkmışsa yemek ister. Ne hangi ihtiyacı belirmişse onu tatmin etmeye çalışır. Meşru veya gayrı meşru yoldan. Onun için kötülüğü çok emredicidir. Hele hele kız erkek ilişkilerinde, kadın erkek ilişkilerinde bu duygular son derece coşkundur ve insan hayatında çok müessir olmuştur. Edebiyattaki gazeller, kasideler, şiirler, mektuplar, romanlar hep bunun üzerine döner. Sinemalar, filmler, tiyatrolar hep bu konuları işler. Çok kuvvetli duygular, iki cinsin karşılıklı birbirlerine duydukları meyil ve arzular. Bunlar geldi çattı mı, bir insanın söz dinlemesi, laf dinlemesi, emre uyması, farzı tutması çok zor hale gelir. İnnen nefse de emmâretün bissûi. Ha işte nefsi emmare bu. Yani nefsi emmare tabiri Kur'an-ı Kerim'den çıkmış bir tabir. Başka ne var? Levvame tabiri var. O da Kur'an-ı Kerim'den. Efendim mülheme tabiri var. Yanlış olarak mülhime diyorlar. Mülhime ismi fail sigasıdır. Yanlış. Mülheme efendim ismi meful sigasıdır. Doğru. Çünkü ayet-i kerimede bildiriliyor ki feelhemeha fücuraha ve takvaha. Yani nefse facirliğini ve müttakiliğini, yani günahı sevabı, iyiliği kötülüğü ilham eden Allah'tır. Fe elhemeha, yani elhemeha Allahu, Allah ilham etti ona fücuraha ve takvaha, fücurunu ve takvasını. İnsana budur şey yapan, işte bu mülhemedir. Yani bu ayetleri incelemişler, bir emmare nefis var demişler, bir levvame nefis var demişler, bir mülheme nefis var, bir mutmeinne nefis var. Ya eyyetühen nefsül mutmeinne, o da ayet-i kerimeden çıkıyor. Yani terminoloji, tabirler Kur'an'dan, hadis-i şeriflerden. Akra, akra, akra.

Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akre'ye bekliyoruz.

0: Gönüllerden kibri çıkartmak, yüce dağları iğneyle kazımaktan daha zordur.
1: Şeyh Şamil.
0: Akrab.

Ey garip bülbül, gülistan içre efkanın nedir? Hem demin güldür senin, yine bu nalanın nedir? Şad olanlar ağlamaz, gamlı olan gülmez denir. Gamdan azat olmadın, bu şadu handanın nedir? Bu ile geldin, kimesine sana hiç yar olmadı. Yarı yarın kimsenin, acep ki ihvanın nedir?

gönül, senin dahi yarına kurbanın nedir? Bu hayali vasl ile efkân-u âhın ne acep? Kıldığın vaslın temennâ yâr-ı zîşanın nedir? Her birinin gönlü içre bir misafir eğleşir. Ey gönül, senin derunundaki mihmanın nedir? Bu fenada her birinin nice nice şanı var. La mekan ilindeki senin dahi şanın nedir? Kimseler bilmez mukadder kıymetini ey gönül. Ya bilen bunda seni kimdir ki nişanın nedir? Herkesin bir kârı var, senden fakir hiç kimse yok. Hangi pazar içresin yahut ki dükkanın nedir? Geldin ama bu ile yoktur evin, gurbettesin. Hangi ildensin, senin yurdun ad-u sanın nedir? Her biri bir yol.

Her biri bir sulbiden gelmiş ve hem bir aslı var. Sen kimin bağı nihalisin, gülistanın nedir? Herkesin bir azığı vardır, tedarik eylemiş. Sen de yolcusun, bu ilden azı kurnanın nedir? Her biri bir emre mahkum, hükmeden bir şahı var. Sen kimin emrine bağlısın, bu sultanın nedir? Devreder pervaneler etrafı şem'i dembedem. Dost cemali şem'ine senin bu devranın nedir? Ey Hulusi, herkesin tayyibine oldun hedef. Bu nasıl cürmün büyük bilmem ki isyanın nedir?

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Alerjik hastalıklara yatkın olan bireyler, işte dönem dönem döküntüsü olan, kaşıntısı olan, hocam ilaç alerji yapıyor, şunu yiyorum, kabarıyorum, kaşınıyorum ya da işte bunu yiyorum, ishal oluyorum gibi, yani hani vücudum bunu tolere etmiyor gibi, ya da işte ellerim kış aylarında çatlıyor, kızarıyor, işte şey oluyor falan, kanamalar oluyor gibi. Yani alerjiye yatkınlık ifade eden şikayetleri olan hastalarda mutlaka o ajanlardan uzak durmak alerjik hastalıkların en iyi çözümüdür yani. Ama onu

0: dışında da tamamen bunu yemiyorum ama bir kere bir yedim, alerjik reaksiyon başladı. Şimdi bundan nasıl kurtulabiliriz diyecek olursak, ufak tefek hani hastanın durumuna göre, hastalığının çeşidine göre, şikayetlerinin seviyesine göre ilaç takviyeleri önerebiliyoruz. Alerjik rahatsızlıklarda bireylere mutlaka şey tavsiye ediliyor. Yani evinizde ne kadar ihtiyacınız olmayan ürün varsa azaltın. Böyle yünlü, tüylü şeylerden uzak durun. Elbiselerden, halılardan, battaniyelerden minimuma indirmeye çalışın. Evinizi mutlaka sık sık havalandırın. Perdelerinizi ayda bir mutlaka yıkayın. Bol deterjanlı değil. Özellikle bu yumuşatıcılar vesaire, onlardan uzak bir şekilde. Onun dışında da yine yatmış olduğunuz odada yine minimum eşya, yani biblolar, ondan sonra yani toz tutacak, deodorantlar, bunlardan uzak
1: kozmetik
0: duralım.
1: Kozmetik ürünler.
0: Bir de bu yatak çarşafları ve nevresimler, yani burada mite dediğimiz işte insan hücrelerinin dökülmesiyle ortaya çıkan bir takım alerjenler var. En sık gördüğünüz alerji çeşitlerinden bir tanesi bu. Biz gece uyurken yani mesela yüzümüzden, saçımızdan, kaşımızdan bir şeyler, yani hücreler dökülüyor ve yastıklarımıza, işte yorganlarımıza, çarşaflarımıza ve biz onları soluyoruz. En çok alerji de bu tür mitlardan kaynaklandığı ortaya çıkmış. O yüzden şeyde dikkat etmek lazım. Yani odanın çok iyi havalandırılması, çok sıcak olmaması, yine ideal bir oda sıcaklığı 24 dereceye kadardır. Yani 18 ile 24 derece arasındadır. Çok aşırı sıcak ortamlarda mikroorganizmalarda da çoğalma olur. Çok sık bir şekilde yatak çarşaflarının nevresimlerinin değiştirilmesi. Bu gibi önerileri gerçekten dikkat etmek lazım.
1: Evet.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili. Farkında ol, Akra dinle.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. O yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. O'nun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır. Gece ve gündüz gerek uyumanız, gerekse O'nun lütfundan rızkını aramanız, O'nun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için elbette ibretler vardır. O'nun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de O'nun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup sizde olmayan bir eziklik duyarak arzulamayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay olduğu gibi, kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. Çalışarak Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Namaz kılınca yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki dünya ve ahirette umduğunuza kavuşasınız, kurtuluşa eresiniz.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Sadakayla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah yolunda bir çift mal sadaka verir, hayır yaparsa kendisine cennetin kapılarından şöyle seslenilir. Ey Allah'ın kulu, buraya gel. Bu kapı hayırlardan bir hayırdır. Her kim de sadaka ehlinden, sadaka veren birisi ise sadaka kapısından çağrılır. Kişinin ailesi için yaptığı harcama sadakadır. Ne mutlu o Müslümana ki malını Allah yolunda harcar. O maldan miskinlere, fakirlere, yetimlere ve yolda kalmışlara verir. Sevgili dinleyenler, sadakayla ilgili 3 hadisi şerifi paylaştık.

Peygamber Efendimiz etrafındaki kimselere sormuş. Eyyül halki a'cebu ileyküm imanen. İmanı bakımından sizden en çok şaşırdığınız, en çok hayret ettiğiniz, efendim en yüksek imana sahip, en hayranlık duyulacak imana sahip kişi, mahlukat kimdir diye sormuş. Peygamber Efendimiz böyle sorardı. Sorardı, sorulu cevaplı olunca daha iyi öğretilir diye böyle öğretirdi İslam'ın inceliklerini. Sormuş, demişler ki ya Resulallah, melekler. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki ve ma lehum la yu'minuna ve hum inde rabbihim. Onlar Rablerinin huzurunda inanmasınlar da ne yapsınlar? Melekler niçin inanmasın? Mümkün mü inanmamak? Elbette inanacaklar. O şaşılacak bir şey değil. Onun üzerine demişler sen nebiyyun. Peygamberlerdir. Buyurmuş ki ve ma lehum la yu'minuna vel vahyu yenzilu aleyhim. Onlar niye iman etmesinler? Vahiy kendilerine iniyor. İnanmaz mı peygamberler? O da normal. Kalu fenahnu. O zaman bizleriz ya Resulallah demişler. İman bakımından en böyle hayranlık duyulacak, beğenilecek insanlar bizleriz. Demiş ki ve ma lekum la tu'minuna ve ene beyne azhurikum. Ben sizin karşınızdayken siz nasıl olur da inanmazsınız? Ben mucizeler gösterip duruyorum. Tebliğ ediyorum ahkamı ilahiyi. Nurumu saçıp duruyorum üzerinize. Kırıl kırıl aydınlatıyorum ortalığı. İnanmayıp da ne yapacaksınız? O zaman tabii bilememişler. Böyle sıraladıkları halde şey yapmayınca. O zaman buyurmuş ki Peygamber Efendimiz iman cihetinden insanların en şaşılacağı, en hayran olunacak insanlar şunlardır ki grubu şudur ki lekavdun yekûnüne min ba'di benden sonra dünyaya gelirler, bu dünyaya benden sonra gelirler yaşamaya yecidûne suhufen fîhâ kitabun sayfalar bulurlar içinde yazılar olan yü'minûne bimâ fîhâ içindekilere iman ederler. Asıl iman bu, kıymetli iman bu diye bizlere dokunuyor bu güzel şeyin. Bu sözün bir ucu bize geliyor elhamdülillah. Sıkı durun, sevinçli olun, hiç tasalanmayın, gam keder çekmeyin, elhamdülillah doğru yoldayız. Elhamdülillah çok çok faziletli bir durumdayız. Elhamdülillah eğer iman eder de Allah-u Teala Hazretlerinin yolunda yürürsek bize hiç kimse erişemez. Bizim kazandığımız mertebeleri kimse kazanamaz. Şu dünyanın iki para etmez metaına aldanır. Allah-u Teala Hazretlerine has halis kulluk etmeye bakın. Kur'an-ı Kerim'e bağlanın.

çok büyük şerefe sahibiz. Çok büyük şerefe. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benim kardeşlerim, geçen haftalar okuduk ya, ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz diyorlar. Yok diyor, siz benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim benden sonra gelip de bana iman edenlerdir diyor. Sizlere kardeşim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için

0: kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allahu Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki, dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış. Müslüman, İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.
1: İnsan düşün. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşün. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
2: Bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et, bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.
3: Arkadaşım, yoldaşım.

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

Ya ilahi, gel sual etsen bana, cevabım iş bu idamda sana. Ben bana zulmeyledim, ettim günah. Neyledim, nittim sana ey padişah. Gelmeden dedin hakkıma kem diye, doğmadan dedin asa Adem diye. Sen ezelde beni asi yazasın, doldurasın aleme avazesin. Nesne eksildi mi mülkünden senin? Geçti mi hükmüm ya hükmünden senin? Rızkını yiyip seni aç mı kodum? Ya yiyip öğününü muhtaç mı kodum? Kıl gibi köprü gerersin geç diye. Gel seni sen tuzağından seç diye. Kıl gibi köprüden Adem mi geçer? Ya düşer, ya dayanır, yahut uçar. Kulların köprü yaparlar hayır için. Hayrı budur kim geçerler seyir için. Terazi korsun hevaset tartmaya. Kastedersin beni oda atmaya. Sen temaşa kılasın ben hoş yanam. Haşelillah senden ey Rabbül Enam. Geçmedi mi intikamın? Öldürüp, çürüdüp, gözüme toprak doldurup. Hiç Yunus'tan değdi mi sana ziyan? Sen bilirsin aşikare bu nihan. Bir avuç toprağa, bunca kıylukal. Neye gerek ey Kerim-i Zülcelal?

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten mühimindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîm allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûm ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakka thawbul abyadu mined denes. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfe'u zel ceddi minkel cedd.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik. Vallahu ekberu mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallahu mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
1: Gökte yarattığı

0: mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fis semai ve huves semi'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fis semai ve huves semi'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fis semai ve huves semi'ul alim.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Raditu billahi rabba ve bil islam dinen ve bi Muhammedin nebiyya. Raditu billahi rabba ve bil islam dinen ve bi Muhammedin nebiyya. Raditu billahi rabba ve bil islam dinen ve bi Muhammedin nebiyya.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
0: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
1: Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
0: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ.
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El-Esmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا.
0: El-Esmaül Hüsna. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden, Rahim, Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip, ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu. Errahmanurrahimul melikul kuddusus selam. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namut ve ileyken nushur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
0: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh. وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
0: Karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

0: Rabbini senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkeh.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'eluke l'afiyete fi'd-dunya vel-âhireh. Allahümme inni es'eluke l'afve vel-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fauqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allahım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allahım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju. فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام.

0: الإكرام، اسمع واستجب. الله أكبر الأكبر، اللهم نور السماوات والأرض. الله أكبر الأكبر، حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım! Duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım! Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: nas.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına,

0: hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.
2: Namazlardan, farzlardan sonra sevaplı olan ibadetler, sabah namazından sonra oturup Kur'an'la, zikirle meşgul olup güneşin doğmasından yarım saat geçinceye kadar meşguliyetini devam ettirip işrak namazı kılmaktır. İşrak namazını böyle kılan bir kimse hakkında çok hadisi şerifler var, çok müjdeler var. Bazısını sayayım. O gün bir hac ve ömre yapmış kadar sevap kazanır. Bir. İkincisi, İsmail aleyhisselamın soyundan asaletli, kıymetli esirleri düşmanın elinden fidyeyi necat verip kurtarmış, azat etmiş kadar sevap kazanır. Üçüncüsü, ufukları gözün alabildiği kadar uzak yerleri dolaşarak çalışsa, çabalasa, ticaret yapsa elde edeceği rızıktan daha fazla rızık kazanır. Rızkı çok bol olur. Dördüncüsü, o gün ölürse imanla ölmesine sebep olur. Onun için işrak namazını çok karlı bir namaz olarak görüyoruz. Peygamber Efendimiz adetiydi, böyle yapardı. Evliyaullah büyüklerimiz de böyle yapmışlar.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.

0: İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel âkıbetü'n nettekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: جناب پیغمبر buyuruyor ki إذا أخذت مضجعك yatacaksın artık yatma vakti geldi فقل yine de ne diyeceksin? اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تَامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَاِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَاَنْ يَحْضُرُونَ Mahluk yalnız biz değiliz. Allah-u Teala'nın o kadar mahluku var ki görmek, bilmek mümkün değil. Mesela doktorlarımızın bize söyledikleri mikroplar, onlar da Allah'ın mahluku. Ama görüyor muyuz? Görmüyoruz. Görmediğimiz halde doktorun sözüne itimat ediyoruz da bu mikroplardan sakınmaya çalışıyoruz. Allah-u Celle ve Ala'nın ve onun Resulü'nün dediklerine itimat etmezse bir insan, bel bağlamazsa ne olur insanın hali? Buna Müslümanın hali nasıl olacak? Şimdi okurken bu duaları okuyacağız. Çünkü görmediğimiz, bilmediğimiz birçok mahluklar var. Benim görmüyoruz onları. Onların da insanlar üzerinde zararları olabiliyor da. Onun için Cenab-ı Hakk'a diyor ki اَعُوذْ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تَعَامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَيْقَابِهِ Gadabından, ikabından ve ibadının şerlerinden, senin yarattığın kulların içinde şerliler de var. Bu şerli ibad kullarından ve min hemezat-ı şeyatın, bir de şeytan denilen mahluklar var ki onları da göremiyoruz. Onların da insanlar üzerinde ezası vardır. Hemeze, hümezetül hümeze var ya, eylüllikülü hümezetül hümeze, bu hümezeden hümezeden ki insanları incidici hareketleri var. Şeytanlar, gerek ruhan, birçok insanlarda ruhi hastalıklar oluyor. Doktorlara gidiyorlar, bir türlü tedavi olamıyorlar, şifa bulamıyorlar. Mümkün olmuyor hepsi için. İnanılır demek ki bu şerri ibadın ve şeyatının insanlar üzerinde bir tesiri var. Onlardan korunmak ve sıkılmak için diyecektin ki اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ اِتَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَاِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ Öyle. Dua kitapları pek çok şimdi. Bu dua kitaplarının hepsinde yazılır bunlar. Bunlardan oku ve bu duayı yap, öyle yap. اِنَّهُ tahkikşan, la yadurruk. Bunların hiçbirisi sana zarar vermez. Bu duayı yap, okudun yattın mı? Ne şeytana zarar verir, ne cinni, ne perisi, ne de başka ibadı. Zarar vermez. Ve tabi zarar vermek de ellerinden gelmez. Velid ibn-i Muhire'den bu hafta. İzzettehene ahabikum, el yebde bi hacibeyi. Bunlara karşı ben okumuyorum, yatmıyorum da bir şey olduğu da yok dememeli. Bugün çok da okumayan, bilmeyen çok, namazı da yok, bir şeysi de yok. Yatağa kaldır gülür, sabahında kaldır gülür, kalkar işine gider. Bunlara sakın aldanma. Sen Cenab-ı Peygamber'in sözüne bak. Bu ne diyorsa, yap ben Peygamber'imin sözünü dinler, buna uymaya çalışırım. Çünkü Müslümanlık Peygamber'ine iktida ile olur. Peygamber'e iktida edemedikçe, uyamadıkça, ona tabi olamadıkça, kuru kuruya Müslümanlık olmaz. Onun için şimdi buyuruyor ki, اِذَتَّهَنَ اَحَدُكُمْ Koku sürünmek, yağ sürün. Birisi ikram etti, ya kendin sürünecektin. El yebde bi hacibeyi. Evvela kaşlarına sür. Gerek koku, gerek yağlanma. Burada çünkü yağlanma da uyuyorlar. Sıcak memleketlerde yağlanma, güneşin hararetine karşı şey geliyor insanlara. Muhafız oluyor. Bundan dolayı ilk sesle yağlanırlar. Evvela kaşlarına yağlan. Feynnehu yezhebe bi suda. Bu kaşları kokuyla yağıp başkayla yağlamak baş ağrısını giderir. Suda. Baş ağrısı. Ve zâlike evvelu mâ yenbütü alâ ibni âdem. Güneşin. İnsan olduğunda ilk biten tüy de kaş olur. İlk biten tüy kaş. Kaşlı bir tüy. İzâ etleyte rekâte mâleke. Bu iki ibaredir burada. İzâ etleyte umuma hitaptır. İzâ etleyti karşısında Ümmü Seleme var ona hitaptır. Bu şimdi Ümmü Seleme o zaman gitti. O da etleyti diyor. Şimdi bugün âmeye hitaptır. İzâ etleyte. Sen ödediğin vakitte. Yaptığın vakitte. Ne? Zekâte mâlike, malının zekatını verdiğin vakitte, malının zekatını verdiğin vakitte, fakat ezhevet, ezhebde anke şerri. O malın şerri senden gider. Malın şerri olur mu diyeceksin? İnsanların şerri olduğu gibi, malın da şerri var, Çünkü Karun'u bugün yerin altına sürükleyip yuvarlayan şerli mal. Hala gidiyor. Uyananların, yangınların, hırsızların, bilmem birçok şeylerin başlıca sebepleri zekatın yerlerine verilmemesinden ileri gelir. Allah muhafaza. Bunun için Cenab-ı Peygamber diyor, et değilse zekate malik, malının zekatını veriyor musun? Siyorta etti malına. Malın siyorta oldu, korkma gari. Bir şey olmaz senin malına. Seni dünyaya bağlanmaktan kurtarmıştır. Ne olur? Dünyada ömrün, paraların peşinde koşuyordun, kurtuldun şimdi onlar da. Dön Allah'a artık. Allah. Fakat hep de anke şerrehu, o malın şerrinden kendini kurtarmış olur. Onun için zekatını verdin mi? Hem dünyada kurtarmış olursun yakayı, hem de ahirette kurtarmış olursun.

Memleketin fakir fukarasını nisaba katmamak, onlara olan saygıyı göstermemek. Bu en büyük, en büyük çirkinliktir. Memleketin zuafasını görmemek, onların elinden tutmamak, onlara yardım etmek en büyük bir çirkinliktir, en büyük felakettir. Onun için sen 1/40'ını vereceksin. 1/40'ınla bu memleketin fakirah fukarası refaha kavuşacak. Bunu saklıyorsun, şu fakirin daha fakir olmasına demek gelmiyorsun, razı oluyorsun. Öyle olunca Allah-u Teala da bir mahluk daha harç ediyor ki, bu da senin burnundan getiriyor bunu. Ve getirir de. Bu gökten gelmedi. Bunu yaradan Allah'tır. O kuvveti, o kudreti, o şeyi veren, cesareti veren de yine Allah'tır ona. Sebebi bir cezaya, bir cezalıyı halk edecek işte. Bir belalıyı halk edecek. Ben demek ki bunlar nereden geldi diye. اِذَا اَتْلَيْتَ الزَّكَاتَ Yine ayrı bu. Siz sen malının zekatını verdiğin vakitte فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ Sen kendine lazım olan vazifeni yapmış oluyor. Zekatını vermekle vazifen neyse İslam'ın vazifesi yardım, Allah'a kulluk, mahlukuna yardım bunu yapmış olur. وَمَنْ جَمَعَا Şimdi kim? Ki topluyor para. Malen haram. Ama haramla topluyor parayı. Müslümanların efendim hukukuna tecavüz ederekten. Mesela bugün faizi hiç kimse hesaba katmaz. Malını haram ettiğin vakitte. Bir kazan sütün var. Bu bir kazan sütünün içine gel ufacık bir fare düşse. Yağın var, bir kazan yağın var. Gelse içine bir farecik düşse. Ne olacak bir farecik? Ne olur o kazanın sütü? Berbat olur. Binaenle ne kadar halalın varsa da var, haramı karışınca hepsini berbat eder. Allah muhafaza. وَمَنْ جَمِعَ مَالًا حَرَامًا Böyle faizlerle, hukuku nâse riayet etmeyerek toplanan paralarla, toplanan paralarla. Sünnet sadaka. Bundan sonra geliyor, gel ben sana zekat vereceğim. Al bakalım, bol bol zekat, sadaka, hayr-ı hasenat. Oo, ne iyi adam diyor. Maşallah. لَمْ يَكُنْ لَهُ ف۪يهِ اَجْرٌ Ona hiçbir ecir yoktur bu yaptığı hayırlardan. Hiçbir zerre kadar ecir yoktur. Bu yaptığı hayırlardan. Allah muhafaza. Ve kâne aleyh isruhu. Üzerine günaha bakır. Onun için asıl işin kökü lokmanın halal olmasıdır. İnsanların ibadet-i taat etmelerinde lokmanın halallığının çok tesiri vardır. Lokmalarda haram karışınca çocuklar bakıyorsun bozuk çıkıyor. Evlerde rahatlık, huzur olmuyor. Sebebi lokmalara haram paralar karışıyor. Bu haram paralarla beslenen çocuklar da işe yaramıyor mesela. Allah affetsin diyeyim. اِذَا اَذَّنَا الْمُؤَذِّنُ Bunun için helal lokmaya çok dikkat etmek lazım. Bunun için eski anneler, hanımlar kocalarına derler ki efendi ben açlığa tahammül ederim ha. Sen kazancına dikkat et de paranın içerisine haram karıştırma. Eski anneler, hanımlar böyleymiş. Onun için kanaat kenzün layak tabi. Tükenmez bir hazine. Olmakla beraber insanların da saadet selametten başı tercihidir. اِذَا اَذَّنَا الْمُؤَذِّنُ Şimdi müezzinlik başladı. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye ezanı okuma. Büyük bir nimet. Hüve amudullah. Müezzin Allah'ın bir direğidir. Dinin bir direğidir yani. Dinin amud direk. Niye direk diyor? Çünkü bütün kubbeler, duvarlar, şeyler hep o direk üzerinde durur. Direğini aldın mıydı? Direk bugün de metondan yapılıyor. Şundan yapılıyor, neden yapılıyor? Bu direği aldın mı? Göçme nasıl hasıl oluyor da? Demek ki müezzinler ezanı okumazsa din de çöker. Onun için müezzinleri amudullah, Allah'ın dininin direkleri diyerekten tavsiye ediyormuşlar. Müşeb, teşbih burada. Teşbih, yahfazul bina, nasıl binayı muhafaza ediyor da altını üstünü. Müezzin de Müslümanların vakitlerine böylece muhafaza eder. Neden? Minel belâin nazil, gökten nazil olacak belalar vardır. Bu belalara ezanlar karşı gelir. Bu belalara ezanlar karşı gelir. Bir. Vel haciri mel habbi kema fi hadis Enes iza ezzene fi karyetin iza ezzene fi karyetin emeneha Allahu min azabi. Bir köyde ezan okunursa Allahu Teala o köyü ezanın hürmetine azaptan muhafaza eder. Şimdi eskiden Müslümanlar bu ezanı okuyup da bu devlete nail olmak için gayret gösterirlermiş. Bedava ama, para da yok. Sırf Allah rızası için ezanı ben okuyayım da sevabına nail olayım diyerekten. Bugün paralarla ezanlar okunuyor. Bu paralarla okuduğumuz ezanlara bile dikkatsizlik olduğu görüle gelmekte. Halbuki büyük bir nimet. وَاِذَا تَقَدَّمَ الْاِمَامِ Ezanı okudu müezzin efendi, cemaat toplandı. İmam efendi de geçti yerine.

0: قَدَّمَ الْإِمَامِ هُوَ نُورُ اللّٰهِ Allah-u Teala bak ne güzel teşbih ediyor Cenab-ı Peygamber. Bu da Allah'ın bir nurudur diyor. Kendinize geçmiştir. Bu hepimize her zaman bir derttir. Biz yalnız 5 vakitte imama uyup arkasından yat, yat, kalk, kalk onu biliyoruz. Halbuki asıl buradaki nizam uyuma nizamıdır. Büyüklerine uyup ona tabi olmak nizamıdır. Nasıl ki namazda Allah-u Ekber dediği vakitte rükûya varıyoruz. Allah-u Ekber dediği vakitte secdeye varıyoruz. Bu Allah-u Ekber'in yerini ne derse onu da yapmak vazifesiyle mükellef iken Allah'a şükürsün. Yani çok acıdır ki. Onun için bugün çocuklarımızı birçok kimseler var ki bunları caydırmak için aldatırlar ve çocuklar genç tabii arkasını bilemiyor şimdi. Dönme. Ben baba gitmeyeceğim oraya diye zorlananlar da oluyor böyle. Sebebi bilmiyor ki imam nurullah'tır. O nurullahı keşfetmek için kazanmışsın. Ne kadar servet versen olmaz işte. Bu Allah'ın bilmeyi. Ve izzette tevettis suhuf. Saflar sıralandı imam önüne geçti. Eba suhuf tehi erkanullah. Bu safları düzenir. Ne de? Erkan. Allah'ın erkanı. Rükne olarak da. Binaenle febadiru ila amudillah. Siz müezzin olmaya gayret edin. Faktebisu bin nurillah. Allah'ın nurundan da nur almaya çalışınız. İmam Efendi durur ona. Yüz rahmet tepesinden aşağı. Cenab-ı Hakk'ın görmeyiz yüzünden. Yine geride kalan cemaate peyderpey taksim olur. Sağ daha mukadder, sol daha biraz aşağı. Saflar birinci saf, ikinci saf böyle gider. Onun için ön safta imamın arkasında yer alabilmenin sevabı da buna göre fazladır. Ekânü erkânallâhi fil ardı. Binaenle siz yeryüzünde Allah'ın erkanı olarak namazlarınızı cemaatle edaya çalışınız saflar halinde. Ezenin ne faydası var? İzâ ezzenel müezzin. Müezzin Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi mi harace şeytan minel mescid. Şeytan artık orada barınamaz. Birinci şeydi, Allah neden barınamaz? Allah-u Ekber'in nuru onu yakar. O nurdan yakılmamak için kaçmak, işte kaçar. Bir de onu duymamak için kaçar. Allah'ın büyüklüğünü izah eder. Ha? Kaçar. Harace şeytan minel mescid. Mescidden şeytan kaçar. Çünkü şair-i İslamiyye'dendir. Daha 1300 küsur, 1400 senedir bu Allahu Ekber sedası. İlk ezan Cebrail Aleyhisselam okumuştur. İlk ezanı Cebrail Aleyhisselam okumuştur. Adem Aleyhisselam dünyaya indikten sonra. Adem Aleyhisselam dünyaya gelmiş. Yalnız korku da gelmiş kendisine biraz. Kimse yok artık. Cebrail Aleyhisselam gelmiş. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerekten Adem Aleyhisselam'ın yanında bir ezan okumuş. İlk ezan oradan kalmadı.
1: Allah Allah.
0: Ya. Yani ezan okuduğu vakitte şeytan mescitte duramaz. Lehu husasın bir süratle kaçar yani. Süratle kaçar. Hîlâ teketel müezzin. Bitti ezan. Artık korkusu kalmadı. Korkusu kalmayınca yine döner gelir. Hîlâ ekâmel müezzin. Bu sefer Allahu Ekber, Allahu Ekber diye kâmet başlar. Kâmet başladığı vakitte yine duramaz. Harece minel mescid yine kaçar. Ki bu ezanın nurundan kendini kurtarsın. Bitti mi ezan? Reca yine gelir. Gelir. Hatta ye'tiyel mer'el müslüme. Fî salâti. Namazındaki Müslüman'a gelir, işte malından, dünyasından, evinden, barkından, şusundan, busundan vesveseler verir ona. Vesveseler verir. Bu da şimdi o vesveseler kapılaraktan acaba üç mü kıldım, dört mü kıldım, okudum muydu, okumadım mı diye bir şehir içer. فَيَتِقُلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ Kalbiyle nefsi arasına şeytan dağılındı. لَا يَدْرِ اَزَادَ فِي صَلَاتِ اَبْنَ قَسَى Dört mü kıldım, beş mi kıldım, üç mü kıldım? Şaşırır. وَيْذَا وَجَدَ ذَٰلِكَ اَحَدُكُمْ Yeni Cenab-ı Peygamber ümmetine acıyarak da baktınız ki böyle bir vesvese var içerisinde şaşırdınız. Üç müydü, dört müydü, beş müydü diyerekten şey veremiyorsunuz. فَلْيَسْكِبْ سَجْدَتَيْنِ Hüküm verirsin, üçte bir eklersin, dört olur. Kalkarsın, iki rekat daha ne secde yaparsın selamdan sonra. İki secde daha yaparsın. Hani bunu Allah kabul eder, eksikliği de fazlası da. فَلْيَسْكِبْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِزٌ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمْ Selam vermeden evvel diyor burada. Sonra yüsellim. Ondan sonra selam verirsin diyor. Halbuki bizim metnimize göre selam verir. Ondan sonra ona ait hadislerde yine ayrıdır. İzâ erâdallâhu azze ve celle bi'abdin hayran. Ne var? Bir kuluyla hayır murad ediyorsa, bir kuluyla hayır murad ediyorsa, isti'amelehu. Bunu isti'am kullanır. Tabii bu hem bir söz. Ashab-ı kiram bundan bir şey anlayamamışlar. Demişler ki, ya Resulallah, nesti'amelehu, nedir bu isti'am? Diye. قال يهديه الى العمل الصالح. Onu ona ameli salihe hidayet eder. Bu artık iyi işler işlemeye başlar. Namazında, niyazında, ibadetinde, hayrında, hasenatında iyi işler bulur. قبل موته ölmezden evvel bu iyilikler kendisine nasip olur. Sümme yakbiduhu ala zalik, bu iyilikler üzerine de ruhu kabz olur. Demek ki ne bakımdan hayır var ne, buna hayırları devam ediyor. İzâ ezdebel abdü, şimdi günahlar var ya, şeriat kızası, günah işlediği vakitte kul, ne olacak? Nükkite fî kalbihi nükteten, kalbinde bir siyah leke hasıl. Kalbinde bir siyah leke hasıl. Sonra fıintâb, aklı başına geldi, tövbe ya Rabbi, nasıl oldu da ben bunu yaptım diyerekten, tövbe ettiği takdirde suk ile o temizlenir, silinir, yıkanır, temizlenir. Fiini âde, fakat bir tane daha yaptı. Bir daha yaptı derken, zâdet, bu kararsı lekeler, siyah lekeler, çoğala çoğala, hatta tuazzâme fiini kalbi, kalbi istilâde. Kararır kalp. Kalbin karardığı vakte, kellâ berrân, urân denilen katlenli siyahlık buraya yapışır kalır. Bundan sonra kendini toplamanın imkanı olmaz. Vazetten kulağına girmez. Söylesen kulağına girmez. Bu beyazdır desen karadır der. Neresi beyaz onun der. Karadır desen ya beyaz görmüyor musun der. Bu kadar tersine döner işler yani. Allah muhafaza etsin. Çünkü günahların ağırlığı çok fenadır. Günah işlememek mümkün değil. Belki işler insan. Ama derhal arkasından tövbeyi yapıp bir daha yapamaya çalışsın. Hiç yapmazsan daha âlâ. Niçin? Günahları yapmakta en büyük şey gaflettir. İnsan gaflete düştüğü vakitte ne yaptığını bilmez, yapar günah. Ama o gaflete düşmemek için kendin Allah-u Teala'nın kulu olduğunu ve Allah-u Teala'nın mürakabası altında bulunduğunu unutmamak lazım. Bu senin gözcün yani. Rahatsız gözcün. Seni gözlüyor. Hiç meleklere lüzum yok. Deftere, kitaba hiç lüzum yok. Allah-u Teala hepsini biliyor. يَعْلَمِ السِّرَّ وَاَقْلَى Melek açıklıkını bilir, içtekini bilmez. Ama Allah-u Teala içtekini de biliyor. Niyetin neyse onu da biliyor. Niyet saklı bir şeydir. Kimse anlamaz. Allah onları da biliyor. Yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Ne gibi kuruntularım da varsa bunların hepsi eminen Allah'tır. Bunu öyle bil ki Allah-u Teala'nın nezareti altındasın. Yani nasıl olur da artık Allah-u Teala'nın yasak ettiği günahlara istiğfar edebilirsin. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat samadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak ettiren kulların zümlesine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Akran, yol arkadaşım. Akran.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

0: Ey kardeşim, hiç kimseye haset etme. Hiçbir zaman kibirlenme. Gücün yettikçe dinin tecdidine çalış. Niyetini halis eyle ve bilhassa ona ikram eyle.
1: Şeyh Şamil.

Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

0: ilaç. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Alerji aslında genel bir kavram. Vücudumuzda birbirinden farklı birçok sistem var. Solunum dolaşım sistemi, santral sinir sistemi, gastrointestinal sistem, yani mide bağırsak hastalıkları sistemi. Yani birçok birbirinden bağımsız ama birbiriyle bağımlı çalışan sistemin oluşturduğu bir bütün vücut, öyle diyebiliriz. Alerji ise aslında vücudumuzun vermiş olduğu bir reaksiyon. Bunun kökenine inecek olursak eğer, vücutta bir takım işte mast hücresi, eozinofil hücresi dediğimiz bir takım hücreler var ve bu hücrelerimizin sentezlemiş olduğu, üretmiş olduğu bir takım sıvı maddeler var. Ve bu maddeler bir zincirleme reaksiyon oluşturuyorlar vücutta ve etkilemiş oldukları sisteme göre, mesela bir örnek vermek istersek eğer, diyelim ki alerjik rinit. Çok sık görüyoruz. Polikliniğe başvuran hastalarda karşımıza çok sık geliyor. Bu bölgede işte burun tıkanıklığı, bazen burun akıntısı, kokulara karşı hassasiyet, sıcak soğuk hassasiyeti. Biraz daha ilerleyecek olursak mesela bronş hiperreaktivitesi dediğimiz bir durum. Kişi astım hastası değil, kronik bronşit hastası değil ama özellikle enfeksiyonlardan sonra uzamış 3 haftayı geçen öksürüklerin olması. Ama eşlik eden bir sistemik hastalık belirtisinin ya da işte lokal hastalık belirtisinin olmaması gibi bulgularla böyle karşımıza gelebiliyor. Yani alerjide etkilenen organa ait bulgular ortaya çıkabiliyor. Alerji her zaman dışarıdan etkilenecek diye bir kural yok ama çok yani geniş, genel bir kavram olduğu için illaki alerjiyi başlatacak bir sebep, bir faktör olmalı. Bu bazen kişinin kendi bağışıklık sistemi de olabilir. Vücuda giren bir mikroorganizmaya karşı olabilir. Veyahut da işte dışarıdan inhalasyonla, solunumla alınan ne bileyim parfüm partikülü, sigara şeyi partikülü gibi şeyler de olabilir alerjiyi tetikleyen. Ya da cildinize temas eden herhangi bir krem olabilir, işte bu pudralar olabilir, el sabunları olabilir. Yani tamamen etkilenen bölgeye göre, etkileyen ajana göre vücudumuz

0: reaksiyon gösteriyor gerçekten de. Dışarıdan bizi etkileyen her ne ise ve hangi bölgeyi etkilediyse ona göre bulguları ortaya çıkarmış oluyoruz.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.
2: Haberimiz olmadı demeyin, Akra dinleyin.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbinin huzurunda o günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, önceki ayetlerden cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. Orada onlar koltuklara dayanmış olarak ne bir güneş sıcağı ne de şiddetli bir soğuk görürler. Ağaçların gölgeleri yakından üzerlerine düşer. Meyveleri de koparmaları için aşağı sarkıtıldıkça sarkıtılır. Doğrusu takva sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, gölgelerde, pınar başlarında hem de canlarının istediği meyveler içindedirler. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu yağmurla dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra geri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: Akra. Evlilik Okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu'nda. Evlilik Okulu, cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu'nda buluşalım.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
2: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Akra, Akra, Akra,
3: Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
4: Efendim merhabalar, Akra'da yeni bir Güne Merhaba programıyla sizlerle birlikteyiz. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar diliyoruz. Takvimler 18 Eylül 2026 Cuma sabahını gösteriyor. Bir Cuma sabahına daha eriştik. Cumanızı tebrik ediyoruz. Hayırlı, bereketli bir gün olmasını temenni ediyor ve programımıza başlıyoruz. Bugün de sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağız. Efendim, bunun yanı sıra sizlerden gelen mesajları da aktaracağız. Güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağız. Hemen Akra Mobil hattımızı hatırlatalım. 0501-630-3030'a mesajlarınızı yazabilirsiniz, nerelerden bizlere kulak veriyorsanız. Bizleri Akra Medya sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın lütfen. Bugünkü son paylaşımı da hemen göz atalım bu vesileyle. Bir cuma duası var ve şöyle ki: Allah'ın adıyla Allah'a dayandım ve güvendim. Güç ve kuvvet ancak Allah'ın lütuf ve ihsanıyladır. Duasını, dua hadisini görüyoruz. Ebu Davud'da da geçiyor. Bugünün duası da bu olmuş olsun. Akra Medya sosyal medya hesaplarında görebilirsiniz. Sizlerin dualarınızı da, mesajlarınızı da bekliyoruz efendim. Akra, insanın sahip olduğu akıl nimetinin farkındalığına ve sağduyulu düşünmenin önemine dikkat çeken özel bir içerik serisini sizlerle buluşturuyor. Yani sağduyulu akıl. Duyguların, kaygıların ve önyargıların kararlarımız üzerindeki etkisi, bilgi, deneyim ve empatinin düşünce dünyamızı şekillendirmedeki rolü, aşırılıklardan uzak, dengeli ve ölçülü bir bakış açısının nasıl geliştirilebileceği. İşte sağduyulu akıl, vicdan, akıl, tecrübe ve insanı anlama çabası ekseninde bu konulara değiniyor. Belgesel serisinde aklı selim ve sağduyulu düşünceyle doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırt edebilme, hakikati kavrama ve doğru bilgiyle huzur ve mutluluğa ulaşma hedefi ele alınıyor. Sağduyulu Akıl belgeselleri Türkiye saatiyle pazartesi günleri 11.15'te ve cumartesi günleri 17.40'da yayına geliyor. Serinin söyleşilerinde ise doğru bilgiyle düşünmek, deneyimlerden öğrenmek, vicdanı gözeten bir bakış geliştirmek üzerine yine farklı alanlardan uzmanların katılımlarıyla değerlendirmeleri paylaşıyoruz. Sizlerle özel söyleşilerimiz de Çarşamba günleri 16.15 ve Pazar günleri 17.15'te Akra'da yayınlanıyor. Bu kapsamda bu ana dek hazırladığımız tüm belgesel ve söyleşileri de Akra Medya sayfamızdaki yine bu başlığı taşıyan, yani sağduyulu akıl medya kategorisinden erişebilirsiniz. Üniversiteli olmak için son fırsat. YKS genel yerleşime sonuçlarının ardından herhangi bir programa yerleşemeyen ya da ilk aşamada tercih yapmayan adaylar için ek yerleştirme süreci önemli bir fırsat sunuyor. 2026 YKS sonuçlarına göre yeni eğitim öğretim yılı için yüksek öğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri dün itibariyle alınmaya başlandı. Peki hangi bölümlerde boşluklar var ve nelere dikkat etmek gerekiyor? Bununla ilgili ayrıntılar gazete sayfalarında genişçe bir yer tutmuş. Bir, ek yerleşme kılavuzunun tüm yerleşme türleri toplamında boş kalan kontenjan sayısı yaklaşık 115 bin oldu. Bu kontenjanların 50 bin kadarı lisans, diğerleri de ön lisans programlarından oluşuyor. Ek yerleşme adayların sadece boş kalan, boş kontenjan bulunmasına bakarak tercih listesi hazırlamaması gerekiyor. İlk yerleştirmede dolan ve taban puanı oluşan bir program, kayıt yaptırmayan adaylar nedeniyle ek yerleştirme kılavuzunda yeniden yer alabiliyor. Ancak bu programı tercih edebilmek için adayın puanının ilk yerleştirmede oluşan en düşük puana eşit veya bundan yüksek olması gerekiyor. İlk yerleştirmede dolmayan ve taban puanı oluşmayan programlarsa ilgili puan türü hesaplanan adayları tercih edebiliyor. Bu açıdan bakıldığında da başarı sırası şartı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mühendislik, mimarlık ve öğretmenlik programlarında yine ilgili başarı sırası koşulları ek yerleştirmede de uygulanıyor. Bu da bir başka önemli not. Programlar bazında bakıldığında lisans programlarında en fazla kontenjan 2000 dolayında bilgisayar mühendisliğinde, onu psikoloji, yazılım mühendisliği, işletme, gastronomi, görsel iletişim tasarımı, siyaset bilimi, dijital oyun tasarımı gibi bölümler takip ediyor. Yerleşme işlemleri 21 Eylül akşamına kadar internet üzerinden ya da mobil uygulamadan yapılabilecek.

Yapay zeka her yönüyle hayatımızda artık daha çok yer tutmaya, konuşulmaya ve hayatın pek çok alanında uygulamaya girmeye başladı. Ve bunun üzerine çokça tartışmalar da yaşanıyor. Yapay zekanın üçüncü kırılması ise kültürel hegemonya başlığını taşıyan bir yazı var. Gazetede Doktor Muhammed Ersin Toy kaleme almış ve şu bilgileri paylaşmış. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la Güney Kore Cumhurbaşkanlığı arasında gerçekleştirilen görüşmelerde ve zirvelerde de bu konunun gündeme geldiğine dair bilgileri paylaşmış yazısında, ama konunun bizi ilgilendiren kısımlarına göz attığımızda Fransa ve Güney Kore yapay zekanın kültürel hegemonya kurabilme ve kültürel bir tek tipleşme oluşturma potansiyeline karşı farklı anlatımlar ve farklı bakış açılarının korunmasının önemine dikkat çekti. Yapay zeka hayatımıza epey önce girmiş olabilir, ancak etkilerini bugün çok daha yoğun ve somut biçimde hissediyoruz. Daha önce medyada büyük bir kırılmayı tetikledi, haber kuruluşuyla okur arasındaki ilişkiyi değiştirdi, arama motorunun kullanıcıyı kaynağa götürdüğü düzenden yapay zekanın cevabı doğrudan kullanıcıya sunduğu yeni bir yapıya geçiyoruz. Ardından çocukları korumak için yalnız yaş sınırının yeterli olmadığı, algoritmaların sonsuz akışın ve platform mimarisinin de düzenlenmesi gerektiği muhakkak. Yapay zeka ile birlikte bu mesele daha da derinleşti, çünkü çocuk artık yalnız ekrana bakmıyor, ekranla konuşuyor, soru soruyor, tavsiye alıyor ve kimi zaman kaygılarını onunla paylaşıyor. Bu nedenle çocukları koruyacaksak burayı da düzenlememiz gerekiyor demiş ve şöyle devam etmiş. Yapay zeka medya ile okur, çocukla bilgi arasındaki ilişkiyi nasıl dönüştürüyorsa aynı dönüşüm kültürel hegemonya alanında da yaşanıyor. Yapay zeka artık kültürel hegemonya mücadelesinde merkezi aracılık alanlarından biri. Bir içerik yapay zeka tarafından sürekli öneriliyor, tavsiye ediliyor ve farklı soruların cevabına dönüşüyorsa daha fazla görünürlük kazanabilir ve yeni izleyicilere ulaşabilir. Buna karşılık bir eser, yapay zeka sistemlerinin kaynak ve tavsiye düzeninde yeterince yer bulamıyor, uygun sorularla ilişkilendirilmiyor ve cevap sistemlerinde görünür hale gelmiyorsa kültürel dolaşımı giderek daralabilir. Başka bir ifadeyle yapay zeka yalnız kültürel ürünün üretiminde değil, dağıtımı, görünürlüğü ve bir cevaba dönüştürülmesi sürecinde de yeni bir eşik kapısına yerleşiyor. Bu durum onun sahipleri tarafından manipüle edilip bir kültürel hegemonya savaşı üzerinden bilinç savaşının merkezi olarak konumlandırabilir. İşte bu risk ciddi manada kültürel çalışmaların merkezine oturabilir. Buradaki temel mesele aslında şöyle izah edilebilir. Kültürel hegemonya mücadelesi artık yalnız insanların hangi içeriği gördüğü üzerinden yürümeyecek. Yapay zekanın hangi kaynaklara eriştiği, hangi içeriği öne çıkardığı, hangi anlatıyı güvenilir kabul ettiği ve hangi cevabı oluşturduğu da bu mücadelenin parçasına dönüşebilir. Bu da elbette tarafsız bir halde olmayacak. Yapay zekanın sahiplerinin ideolojik, siyasi ve ekonomik beklentilerine göre içerikler, cevaplar ve anlatılar şekil alacak. Dolayısıyla yeni dönemde kültürel hegemonya mücadelesi yalnız içeriğin üretildiği ve dağıtıldığı alanda değil, cevabın hangi kaynaklarda ve hangi bakış açısıyla üretildiği alanda da yürütülecek. Bu durum dolayısıyla bir dizi, film veya belgeselin yalnız üretilmesi, bir platformun kataloğuna girmesi ya da internette bulunması artık yeterli olmayabilir. O eserin yapay zeka sistemlerinin erişebildiği güvenilir kaynaklarda doğru biçimde tanımlanması, doğru bağlama yerleştirilmesi, uygun sorularla ilişkilendirilmesi, hatırlanması ve tavsiye edilmesi giderek daha önemli hale geliyor.

Devam edelim bu alandaki değerlendirmelere. Yapay zekanın bu kırılmalarını iyi takip etmek zorundayız diyor yazar. Dijital platform döneminde mesele bir eserin katalogda bulunması ve algoritmada görünür hale gelmesiydi. Bu dönemde ise buna yeni bir aşama ekleniyor. Cevabın içine girebilmek. Bir yapay zekanın cevabı olabilmek. Bugün yapay zeka yalnız aramıyor, buluyor, sınıflandırıyor, ilişkilendiriyor, açıklıyor ve tavsiye ediyor. Bir bakış açısı inşa ediyor. Bir değerler ve normlar düzeni inşa ediyor. Aynı şekilde popüler beğeni anlatısını da şekillendiriyor. Bu nedenle mesele yalnız yapay zeka modelinin eğitim verisi değil. Güvenilir internet kaynakları, arşivler, kataloglar, veri tabanları ve makinelerin okuyabileceği doğru tanımlayıcı bilgiler de kültürel görünürlüğün parçası. Kültürel görünürlük aynı zamanda bir anlatı, bir bakış açısı ve bir değerler dünyası sunmak. Yapay zeka bu noktada belirli bir kültürel görünürlüğü tahakküme ve kültürel hegemonyaya dönüştürebilecek bir manipülasyon alanına sahip. Bu da dikkat edilmesi gereken bir başka önemli nokta zaten.

0: Hafta sonu için pek çok şehire yağışlı bir uyarı var. Birazdan ayrıntılarıyla göz atacağız. Bu arada sonbahar geldi ama orman yangını riski geçmedi değerlendirmesine görüyoruz. Sonbaharın gelişiyle yangınların tehlikesinin azalabileceği düşüncesi var. Ancak uzmanlar özellikle Ege ve Akdeniz'de riskin devam ettiğine dikkat çekiyor. Profesör Doktor Yılmaz Çatal bu yıl yağışların bitki örtüsü ve toprak nemine olumlu katkı sağladığını belirtiyor. Ancak bunun yangın sezonunun sona erdiği anlamına gelmediğini vurguluyor. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın aynı anda görüldüğü günlerde yangınların kısa sürede büyüyebileceği uyarısında bulunan Profesör Çatal, özellikle bazı bölgelerde yaz koşullarının Eylül ayında devam edebildiğini söyledi. Daha evvel kendisini konuk almıştık. Özellikle yanıcı ve yakıcı maddelere dikkat çekmişti. Yangınların büyümesinde tehlikeli noktalara ulaşan ayrıntılara değinmişti. Yine bir başka konuğumuz Profesör Doktor Ertuğrul Bilgili ise bu yıl yağışlarla birlikte artan otlanma ve ölü örtü birikiminin ormanlardaki yanıcı madde miktarını arttırdığını söylüyor. Yangınların önemli bir bölümü de insan kaynaklı. Bu nedenle anız yakma, bahçe atıklarının yakılması, özellikle bugünlerde hasat sonrası, piknik ateşi gibi faaliyetlerin yüksek riskli dönemlerde ciddi tehlike oluşturduğunu söylüyor. Yangına hassas bölgelerde önleyici tedbirler meteorolojik koşullara göre sürdürülmeli. Vatandaşlar da bu konuda bilinçlendirilmeli ve erken tespit sistemleri yaygınlaştırılmalı önerilerini görüyoruz. Yangınlarla mücadelede yalnızca söndürme kapasitesinin artırılması yeterli değil, yangın çıkmadan önce riskin azaltılmasına yönelik tedbirler önceliklendirilmeli. Efendim, mesajlarınız ulaşıyor bir yandan. Bakalım kimler nerelerden yazmışlar, mesajını paylaşmışlar. Hızlıca bir göz atalım. Ayşegül Hanım Bursa'dan ulaşmış. Selamlar, hayırlı cumalar. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun demiş. Oruç Avcı Nevşehir'den ulaşmış. Hayırlı sabahlar ve hayırlı cumalar diyor mesajında. Şanlıurfa'dan Sadık Turanoğlu mesajını ve selamlarını ileten dinleyenlerimiz arasındalar. Bülent Bey'in mesajını gördük. Bize özel gündemiyle hafta içi her sabah güne huzurla başlamamıza vesile olan akrep çalışanlarına ve tüm arkadaşlarımıza hayırlı, bereketli, huzurlu cumalar dileriz diyor Erol Bey. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Cuma günümüzün rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Güneşli bir Tokat sabahından tüm arkadaşlara selam ve dua ile Alparslan Kuşakoğlu yazmış. Biz de selamlarımızı iletelim kendilerine. Devam edeceğiz mesajlarınızı paylaşmaya. Sizler de yazın lütfen 0501-630-3030'a.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.
2: Bir mucit, bir icat. Tarih boyunca İslam dünyasında yetişmiş önemli bilim adamları ve onların icatları bir mucit, bir icatta. Bir mucit, bir icat, saatler 13.30'u gösterdiğinde Akra'da.
3: Gez, gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.
4: Farkında ol, Akra dinle.

0: Yol durumu.
1: Araya gitmeden önce yol durumuyla ilgili ayrıntıları öğrenelim. Hem İstanbul hem de yurt çapında çalışma yapılan güzergahlar hangileri, ayrıntıları Büşra Pişkin'den öğreneceğiz. Büşra'nın merhaba, hayırlı sabahlar diliyoruz.
2: Merhabalar, hayırlı sabahlar Yekta Bey.
1: Çok teşekkürler. Bugün sanki biraz daha sakin ama yine de orta yoğunlukta bir trafik var gibi. Ayrıntılar için söz sende.
2: Tabii yani okulların açıldığı bir haftada bu kadar hafif bir trafikle karşılaşmayı pek beklemiyorduk. İstanbul sabah saatleri itibariyle şu dakikalarda %51 seviyelerinde bir trafikle karşı karşıya. Bu durum Avrupa yakası için %45 seviyelerindeyken Anadolu yakası için %58 seviyelerinde seyrediyor. Anadolu yakasında Deyüz Karayolu'nda Gülsün'den itibaren başlayan bir yoğunluk var. Kozyatağı'na kadar devam ediyor. Kozyatağı'ndan itibaren başta Avrasya Tüneli olmak üzere yol açık seyrediyor. Avrupa yakasından Anadolu'ya geçiş yönünde ise Küçükyalı'dan itibaren başlayan bir yoğunluk var. Altay Çeşme'ye kadar etkisini sürdürüyor. Yine tabi Bostancı sahil yolunda ise trafik yer yer yoğunlaşıyor ancak hafiflediği noktalarda mevcut. Temoto yoluna baktığımızda ise Samandıra gişelerinden itibaren başlayan bir yoğunluk var. Ataşehir Finans Kent bölgesine yaklaşıldıkça kademeli olarak azalıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanmak için Küçük Çamlıca, Altınüzade, Acıbadem, Üsküdar mevkilerinde trafik yoğunlaşıyor tabii. Özellikle köprü bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk var diyebiliriz şu dakikalarda. Köprü ortalarına doğru bu yoğunluk devam ediyor ancak köprü çıkışında yol açılıyor diyebiliriz ve devamında da yol açık seyrediyor. Yine Ümraniye, Ünalan, Yamanevler, Esenevler ve Bulgur'u çevresinde trafiğin yoğun seyrettiğini söyleyebiliriz. Beylerbeyi ve Üsküdar sahil yolu güzergahında da yoğunluk yaşanıyor. Çamlık kavşağından itibaren başlangıç gösteren bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolları Beykoz Kavacık çevresinde etkisini sürdürüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk söz konusu. Yine üzerinde de aynı yoğunluk hafif bir şekilde devam ediyor ancak köprü çıkışı ve devamında yol açık seyrediyor. Avrupa yakasından Anadolu'ya geçişlerde ise D100 Merkez Efendi Topkapı'dan itibaren artan bir yoğunluk var. Gayrettepe'ye kadar etkisini sürdürüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı noktası ve devamında yol açık seyrediyor diyebiliriz. Hem Akşemsettin civarından itibaren de yoğunlaşan bir trafik var yine. Seyrantepe Yeşilce istikametine kadar yoğun bir şekilde ilerliyor. Devamında ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı noktası başta olmak üzere yol açık seyrediyor. Ayrıca baktığımızda Esenler'den itibaren artan bir trafik var. Bayrampaşa Samsunlar kavşağına kadar uzanıyor. Yine Halkalı, Basın Ekspresi yolu, Bağcılar, Bahçelievler, Ataköy, Şişli, Etiler, Eski Büyükdere Caddesi ve Levent çevrelerinde trafiğin yoğun seyrettiğini söyleyebiliriz. Tabii trafiğin yoğunlaşmasına sebep olan bazı duyurularımız var. D100 Haramdere Beylikdüzü yönünde sol şerit trafik kazası sebebiyle trafiğin yoğunlaşmasına sebep oluyor. Buraya ekipler sevk edildi. Yine D100 Ambarlı Beylikdüzü yönünde de arızalanan araç sebebiyle bir yoğunluk vardı. Burayla da ekipler ilgileniyor. İstanbul'daki yol durumu bilgilerini aktardıktan sonra karayollarından aldığımız bilgilere göre yurdun diğer çalışma yapılan bazı güzergahlarını da paylaşacak olursak tabii İzmir-Aydın otoyolunda, Çeşmeli Kız Kalesi otoyolunda güzergahında, Ankara-Niğde otoyolu güzergahında, Amasya-Turhal yolunda ve İdere Rize Pazar yolu güzergahlarında yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahları kullanacak sürücülerimizin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerini, hızlarını yol şartlarına göre ayarlamalarını önemli hatırlatıyoruz. Bir de bir hatırlatıcı duyurumuz daha var tabii. 20 Eylül Pazar günü yapılacak olan bir etkinlik sebebiyle sabah 8 itibariyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiğe kapatılacak. Bu bilginin de önemli olduğunu düşünüyoruz. Tabii İstanbul'daki trafik yol durumunun şu dakikalarda %49 seviyelerinde seyrettiğini hatırlatarak herkese güvenli yolculuklar ve hayırlı günler diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Büşra Hanım. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz öyleyse.
2: Aynen.
1: Efendim yol durumu bilgilerini paylaştık. Mesajlarınız ulaşıyor bir yandan. Bakalım kimler yazmış? Muğla Seydi Kemer'den Gülşen Çelik, tüm arkadaşlarımıza hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Selam ve dualarımızda hayırlı cumalar olsun aynı zamanda. Kırıkkale'den Haydar Pehlivanlı ve Fatih Baştu, cumanın rahmeti, bereketi, selamı tüm arkadaşların ve yayın ekibinin üzerine olsun demiş mesajında. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Başka kimler var bakalım? Yine bu mesajlarla ulaşan, cuma tebriği ve dualarıyla ulaşan dinleyenlerimiz, arkadaşlarımız arasında Aksaray'dan Ulaşmış dinleyicimiz Hatice Hanım. Refet Bey İsveç'ten yazmış. Yine Cuma tebriği ve dualarıyla, selamlarıyla ulaşmış programımıza. Biz de selam ve hürmetlerimizi iletelim. Cemal Bey Samsun'dan yazıyor. Tüm akra dinleyenlerimize iyi cumalar. Dua yürüyüşünde bizlere eşlik ediyorsunuz. Tüm gönül dostlarımıza selamlar demiş ve bu yürüyüşe dair fotoğrafı da paylaşmış. Teşekkür ediyoruz Cemal Bey'e de selamlarımızı iletelim. Ve Samsun'dan bize kulak veren dinleyenlerimize de devam edeceğiz. Paylaşmaya sizler de yazın lütfen 0501 630 30 30'a. Birazdan buradayız.

0: Güne Merhaba programı devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi bir bağlantımız olacak. Haberini de paylaşmıştık. Özellikle bazı gıda maddeleri, et ve süt ürünleriyle alakalı yapılan bir düzenleme var. Tabii ayrıntılarını konuşacağız değerli konuğumuzla. Buradaki yapılan yenilikler ne anlama geliyor? Bazı teknik ifadeler de var tabii. Tüketicinin lehine olan durumlar nelerdir? Ayrıntıları konuşmak üzere kıymetli hocamız Profesör Doktor Fatih Gültekin beyefendi program misafirimiz. Değerli hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İnşallah herkes iyidir. Tüm izleyicilerimizin de böyle keyifli, huzurlu ve sağlıklı olmasını diliyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun hocam. Uzuncu bir aradan sonra yayında Akra'da sesinizi duymuş olduk. Bu vesileyle yayınımıza bu yoğunlukta yer verdiğiniz için, katıldığınız için evvela teşekkür ederiz. Habere dönecek olursak, bazı yapılan düzenlemeler var. Sucuk, pastırma, köfte, kıyma, hazır et, et karışımları gibi. Biraz tabii teknik ifadeler de içeriyor yer yer. İsterseniz et ürünleriyle başlayalım. Buradaki yapılan yenilikler nelerdir hocam?
2: Evet, yani yapılan yenilikler gıdaların daha güvenli olması, efendim içeriğinin daha kontrollü olması ve tüketicinin de ne yiyip ne içtiğini bilmesi açısından böyle güzel dokunuşlar var. O yüzden ben beğendim, çok güzel gelişmeler. Hı hı. Kıymalarla ilgili artık, yani satış noktalarında artık kıymalar hazır olarak bulunmayacak. Yani tüketici isteyince anında çekilerek verilecek. Çünkü gıdanın çekilmiş halde bulunması hem daha kolay bozulma sürecini hızlandırıyor hem de tahşişi engellemiş oluyor çekilmeden beklediği zaman. Tüketici mesela dönerle ilgili, işte bu yaprak döner midir, kıyma döner midir, yaprak kıyma karışık mıdır, bu net olarak belirlenecek. Sonra önceden şeyler vardı, mesela %100 dana ibaresi vardı mesela, artık bunlar ortadan kalkacak. Yani şimdi %100 dana yazıyordu, peki %100 dana yazmazsa ne olacak, bu %50 dana mı yoksa yüzde kaç, bir belirsizlik vardı. Dolayısıyla bu ifadelerin artık kullanılması yasaklandı. Dana ise dana, tavuksa tavuk. Artık bu tamamen %100 olduğunu bize gösteriyor. Bir de içerikle ilgili bazı sınırlanmalar geldi. Mesela işte dönerde tuz ve yağ miktarı sınırlandı. Yağ miktarı %25'i geçemeyecek. Tuz miktarı da %2'yi geçemeyecek. Yani biz doymuş yağın fazla olması, tuz miktarının fazla olması bizim sağlığımız açısından bizim istemediğimiz bir şey. Dolayısıyla bunların da gıdanın sunulurken belirli sınırların altında olması böyle halk sağlığını koruyan güzel düzenleme olarak değerlendiriyorum ben etlerle ilgili.
1: Hı hı. Bir de tabii süt ürünleriyle alakalı kısmı var hocam. Yakın zamanda da gündeme gelmişti, özellikle tereyağı ya da tereyağı benzeri ürünler tabii market raflarında yer alıyor. Üzerinde doğal gibi, tereyağı gibi ya da o doğallığı yansıtan görseller, ifadelerle bazen çok kolay aldanabiliyoruz. Burada da yine doğal olması ya da olmaması, işte tam yağlı, yarım yağlı gibi çokça yine teknik durumlar da söz konusu olabiliyor. Buradaki düzenlemeler ve tüketicinin faydasına olan yönler nelerdir?
2: Gerçekten sütlerle ilgili de hem yağ ve şekerle ilgili düzenlemeler oldu. Şimdi üreticiler bir taraftan yaptıkları iyiliği anlatmaya çalışırken değişik ifadeler kullanıyorlar. Yani bunlar tamamen tüketiciyi yanıltmak niyetiyle yapılmış şeyler değil ama normalde olduğundan farklı bir şey varsa bunu bir şekilde ifade etmeye çalışıyordu. Bunlar da birçok böyle farklı ifadelerin kullanılmasına sebep oluyordu. Şimdi yağ oranlarıyla ilgili artık standart 4 ifade belirlenmiş oldu. Hani önceden çiftliktir vesairedir değişik şeyler kullanılıyordu. Şimdi artık öyle değil. Tam yağlı. Yani %3,5 veya daha fazlaysa yağ oranı, bu tam yağlı olarak adlandırılacak. %3 ile 3,5 arasındaysa yağlı süt olarak isimlendirilecek. %1,5 ile %1,8 arasındaysa yarım yağlı ifadesi kullanılacak. Eğer %0,5'in altındaysa yağsız süt olarak isimlendirilecek. Dolayısıyla bu 4 şeyle, 4 tanımla sınırlandırılmış oldu içme sütleri. Hı hı. İşte doğal kelimesi artık sadece tam yağlı ve yağlı sütlerde kullanılabilecek. Yani diğerlerinin yağ artık azaltıldığı için onlarda doğal kelimesi kullanılamayacak. Bir de şekerle ilgili güzel düzenlemeler var. Şimdi miktarı sınırlandırıldı bir kere. Yani aromalı ve keşneli sütlerde eklenen şeker miktarı %5'i aşamayacak. Yani bu bir sınırlandırma getiriyor. Bu bize çocuklar açısından önem arz ediyor. Şimdi çocuklar tabii sade sütü ısrar edip de ona alıştıramayacak olursak çeşitli sütler daha çok çocuklar seviyor. İçinde şeker olduğu için, aromalar olduğu için daha çok onların işte ödül duyguları biraz daha hareketlendiriliyor ve daha çok tercih ediyor çocuklar. Bu sefer normal sütü de içemez hale geliyorlar ama en azından eklenen şekerin %5'i aşmayacak olması güzel. Bir de glikoz ve fruktoz şurubu artık eklenemeyecek. Bu kesinlikle yasaklandı. Bu da güzel. Ancak tabii yani pancar şekerinin kullanılıyor olması o ürünün tamamen sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Bunu da belirtelim. Yani bizim yani şeker açısından şeker şekerdir. Mutlaka glikoza fruktoz şurubuna göre biz pancar şekerini tercih ediyoruz. Ancak o da şeker sonuç itibariyle. Sonuçta toplamda ne kadar şeker tükettiğimiz önemli. O yüzden bizim her halükarda genel yaklaşımımız eklenmiş şeker dediğimiz bu serbest şeker miktarlarını olabildiğince azaltmayı öneriyoruz. Bu yüzden her ne kadar bu güzel bir gelişme olsa da bu istediğimiz kadar tüketeceğiz anlamına geliyor olmasın. Bir de bu çeşitli ve aromalı sütlerde sadece doğal aromalar kullanılabilecek. Bu da güzel bir gelişme. Çünkü aromalar şöyle oluyor. Ya doğal aromalar oluyor. Bunlar doğal ürünlerden özüt alınarak elde ediliyor. İşte portakaldan portakal aroması gibi. Sonra doğala özdeş aromalar var. Bunlar da aslında doğal aromalarla aynı molekül yapısına sahip. Ancak laboratuvarda üretiliyor. Mesela vanilin gibi. Mesela vanilin de aslında vanilyayla yaklaşık aynı molekül yapısına sahip ama sentetik bir aromadır. Bir de sentetik aromalar var. Bunlar doğal

0: havada olmayıp laboratuvarda üretilen, molekül olarak laboratuvarda üretilen aromalar şimdi sadece doğal aromalar kullanılacak. Yani sentetik veya doğala özdeş aromalar artık kullanılamayacak. Bu da güzel bir gelişme. Yani özetleyecek olursak yani çok olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Hem gıda güvenliğini artırıyor, hem aşırı tuz, yağ ve şeker kullanımına sınırlandırmalar getiriyor. Bir de tüketicinin daha doğru bilgilenmesini sağlıyor. O yüzden çok güzel bir uygulama. Ancak hep hatırlatıyoruz, hani yasal sınır getirilmiş olsa, hani o üründe bir şekilde şeker miktarı, yağ miktarı sınırlandırılmış olsa da o ürünler böyle sınırsız kullanılacak anlamına gelmiyor. Bunun altını çiziyoruz. Biz her zaman ölçülü tüketmeyi, olabildiğince ürünleri doğal şekilde tüketmeyi öneriyoruz, önemsiyoruz. Bunun altını çiziyoruz. Efe abi.
1: Kesinlikle hocam, bu en önemli vurguydu zaten ki sizin de hattizatında uzun yıllardır gıda katkı maddeleri üzerine gerçekleştirdiğiniz birçok çalışma var, yayınladığınız eserler var. Akra'da da dinleyicilerimizle buluşan özel içerikler de olmuştu. Ve bu konuda hem sizin aktardığınız bu kıymetli bilgilerle birlikte bir farkındalık oluşması, hem de tüketicilerin de bu yeni düzenlemelerle beraber farkındalığının artması, hassasiyetinin artması da sevindirici gelişmeler ve dileriz her alanda bu çalışmalarda artmış olur.
0: İnşallah.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler, sağlıklı günler diliyorum. İyi yayınlar
1: Çok
0: diliyorum.
1: sağ olun hocam. Değerli dinleyenlerimiz, hem et ürünleri hem de süt ürünleri ile alakalı bu ürünlerin hazırlanması ve sunulmasına ilişkin yapılan düzenlemelere dair ayrıntıları öğrenmiş olduk. Profesör Doktor Fatih Gültekin hocamız program misafirimizdi. Bir kez daha teşekkür ediyoruz kendilerine.
2: Akra dinliyorsunuz. En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.
3: Güne Merhaba programı devam ediyor. Günün dosyası.
1: Efendim, günün dosyasında bugün toplumsal geleceğimizin teminatına bir vurguyla evliliği kolaylaştırmaya dair tavsiyeleri paylaşacağız buradan hareketle. Tabii malumunuz, inancımızda, İslam inancında evlilik yalnızca iki insanın hayatını birleştirmekten ibaret değil. Kur'an, sünnet ve icma ile temellendirilen evlilik aynı zamanda hukuki bağlayıcılığı olan kutsal bir akit. İnsanın hem dünyadaki huzuru hem de neslin devamı açısından önemli bir yere sahip. Yüce Allah, Nur suresinin 32. ayet-i kerimesinde içinizden bekar olanları evlendiriniz buyurarak toplumda önemli bir sorumluluk yüklüyor. Rum suresinde ise eşlerin birbirlerinde huzur bulmasını, aralarındaki sevgi ve merhametin Allah'ın varlığının delillerinden biri olduğu bildiriliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de pek çok hadis-i şerifinde gençleri evliliğe teşvik etmiş ve ailenin dini, insani ve toplumsal önemine dikkat çekmiştir. Semavi dinlerin tamamında olduğu gibi İslam'da da aile toplumun temel yapı taşı. Bu nedenle evlilik çağındaki gençlerin yuva kurması yalnızca gençleri değil, anne babaları, akrabaları, yakın çevreyi ve hatta toplumu yöneten kurumları da ilgilendiren bir konu. Maide suresinde yer alan iyilik ve takvada yardımlaşma emrini bugün gençlerin yuva kurmasına destek olmak açısından da düşünmek gerek. İyilik yalnızca maddi açıdan ihtiyaç sahiplerine yardım etmek değildir. İmkan olmayan veya çeşitli sebeplerle evlilik konusunda desteğe ihtiyaç duyan gençlerin elinden tutmak, onlara yol göstermek ve maddi manevi destek olmak da önemli bir iyilik alanıdır. Çünkü evlilikten beklenen yalnızca

iki kişinin aynı evi paylaşması değildir. Asıl amaç huzurlu bir aile kurmak, neslin devamını sağlamak, değerleri yeni kuşaklara aktarmak ve sonuçta daha sağlıklı bir toplum oluşturmaktır. Bugün evlilik yaşlarının geçmişe göre oldukça yükseldiğini görüyoruz. Gençler çoğu zaman eğitim, meslek edinme, iş bulma, kariyer yapma ve daha iyi ekonomik şartlara ulaşmak gibi gerekçelerle evliliklerini erteliyor. Elbette eğitim almak, meslek sahibi olmak ve ekonomik olarak ayakta durmak önemli. Ancak bunların evlilik için aşılması gereken şartlara dönüşmesi, gençlerin yıllarca beklemesine neden olabiliyor. Yaş ilerledikçe insanın alışkanlıklarını değiştirmesi ve başka biriyle ortak bir hayat kurmaya uyum sağlaması da zorlaşabiliyor. Genç yaşlarda daha kolay şekillenebilen biz duygusunun yerini zamanla güçlü bir ben anlayışı alabiliyor. Bu nedenle evlilik makul sebepler dışında sürekli ertelenmemeli. Gençlerin yuva kurma isteği desteklenmeli. Gençlerin evlenmesinde anne babalara da önemli görevler düşüyor. Ancak kimi zaman ailelerin beklentileri gençlerin önündeki en büyük engellerden biri haline gelebiliyor. Yüksek mehirler, pahalı ev eşyaları, müstakil ev, araba veya gösterişli düğün talepleri daha hayatlarının başındaki gençleri ciddi bir ekonomik yükün altına sokabiliyor. Oysa aile huzurunun altının ayarı, takımın miktarı veya evdeki mobilyaların markası belirlemez. Bunlar zamanla değişebilecek ve tamamlanabilecek ihtiyaçlardır. Asıl önemli olan eşlerin birbirine karşı sevgisi, saygısı, güven ve sorumluluk duygusudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de eş seçiminde öncelikle dindarlık ve güzel ahlakın gözetilmesini tavsiye etmiştir. Zenginlik ve dış görünüş zamanla değişebilir. Ahlak ve güzel karakterse aile hayatının temelini oluşturan kalıcı değerlerdir. Eş seçiminde gençlerin iradesi de esas olmalı. Evliliği zorlaştıran bir başka mesele de gençlerin kendi tercihleri yerine ailelerin belirleyici olmaya çalışması. Elbette anne babaların tecrübesi ve rehberliği önemli. Ancak evlenecek olan gençlerin kendi iradeleri ve birbirleriyle kurdukları duygusal uyum da göz ardı edilmemeli. Anne ve babaların rehberlik etmek yerine baskı kurması, gençlerin ailelerini üzmemek adına evlilik kararlarını yıllarca ertelemesine yol açabilir. Daha da önemlisi, bazı aileler maddi çıkar, miras veya varlıklı bir aileyle dünür olma isteği gibi sebeplerle çocuklarını istemedikleri kişilerle evlenmeyi zorlayabilir. Böyle bir yaklaşım, gençlerin evlilik düşüncesinden tamamen uzaklaşmasına neden olabilir. Gençlerin evlilik konusunda taşıdığı bir başka kaygı ise şiddet korkusu. Şiddet hiçbir şekilde aile hayatının parçası olamaz. İslam'da evlilik bir başkasının, bir insanın diğerine kulluk etmesi veya boyun eğmesi anlamına gelmez. Eşler arasındaki ilişki sevgi, saygıyla, sadakat, güven ve istişare üzerine kurulmalıdır. Bu nedenle gençlere evlilik öncesinde hem dini hem de psikolojik açıdan sağlıklı bir hazırlık imkanı sunulmalıdır. Yüce Allah bütün varlıkları çift olarak yarattığı gibi insanı da çift olarak yaratmıştır. Evlilik, insanın fıtri ihtiyaçlarından biri olduğu gibi neslin devamı, ahlaki değerlerin aktarılması ve toplumun ayakta kalması açısından da büyük önem taşır. Tarih boyunca toplumlar evlenmek isteyen gençlere çeşitli şekillerle destek olmuştur. Bugün de ekonomik şartlar, işsizlik, meslek edinme ve gelecek kaygısı nedeniyle evliliği erteleyen gençlerin önünü açmak için devlet kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve hayırseverlere elbette önemli görevler düşüyor. Bunun ilk adımı düğünleri ve ev kurmayı gereksiz bir gösteriş yarışından çıkarmaktır. El alem ne der? Anlayışı bir kenara bırakılmalı, sade ve nitelikli nikah kültürü teşvik edilmeli.
sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin işbirliğiyle

Ailemizi güçlü ve huzurlu ailelerde inşa edeceğiz. Aileyi güçlendirebildiğimiz ölçüde toplumu da geleceğe daha güvenli taşıyabiliriz.

men tezevvece sıkaten billahi ve hisaben kâne alallâhi teâlâ en yuvînehu ve en yubârike lehû. Kim? Allah'a güvenerek sevabını, mükafatını Allah'tan bekleyerek efendim evlenirse. Allah'ın üzerine vacip olur, o kula yardım etmek ve ona bu hususu mübarek, bereketli, hayırlı kılmak efendim Allah'ın üzerine vacip olur. Yani Allah muhakkak ona yardımcı olur ve muhakkak ona bu konuda nice nice hayırlar, bereketler ihsan eder. Görüyorsunuz evliliği Müslüman neden yapıyormuş Peygamber Efendimiz'in bu hadis-i şerifinden anlayalım. Herkes anlasın, biz biliyoruz zaten. Efendim, ben tezevvece sıkıntan billah, Allah'a dayanarak evleniyorum. Yani neden? Efendim, işte acaba geçinebilir miyim, geçinemez miyim? Yok biraz, efendim, bu maaşla yuva geçindirilmez, evlenmeyeyim filan demek yok. Allah'a dayanacak, güvenecek. Vahdisaden ve sevabını da Allah'tan bekleyecek. Evlilik sevap mıdır hocam? Evet, çok sevap. Evlilik kendisi sevaptır. Evlilik ilişkileri sevaptır. Evli insanın ibadetlerinin sevabı kat kattır, fazladır. Evlilik, efendim, insanın dininin yarısını kurtaran çok önemli bir iştir. Kim bunu böyle, madem böyle sevaplıymış diyerek, Allah'a güvenerek sevabı numarası yaparsa, Allah ona yardımcı olur ve ona bereketler, ihsan eder. Evliliği yuvası hayırlı, bereketli olur. Şiir akide.

Evlilik Okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu'nda. Evlilik Okulu, cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu'nda buluşalım.

0: Efendim yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşırken mesajınız ulaşıyor bir yandan. İstanbul'dan selam ve dualarla diyor Muhammed Köten. Az evvel yapay zeka ile ilgili haber paylaşmışsınız. Biz de biraz da buradan hareketle mesajımızı da o yönde hazırladık demiş. Rabbim bu mübarek cuma gününde dualarımızı kabul, gönüllerimizi huzurla doldursun. Sağlık, bereket ve hayırlar nasip eylesin. Duasıyla da ulaşmış programımıza dinleyicimiz, teşekkür ediyoruz. Gönül Sevim Karabük'ten selamlarını iletmiş. Balıkesir'den Osman Doğan, Adıyaman'dan Yusuf Şabaş efendim, bir başka dinleyicimiz Recep Bey, aynı zamanda başka kimler var bakalım, hızlıca isimlerinizi zikredelim kalan dakikaları hızlı değerlendirmek için. Eda Hanım'ın mesajını gördük. Betül Hanım Konya'dan ulaşmışlar. Şükran Hanım Ümraniye'den mesajını iletmişler. Ve Salim Bey de Cennetül Muallâ'dan fotoğraflarla katılmış programımıza. Tüm dinleyenlerimizin, arkadaşlarımızın cuma tebriklerini, dualarını, selamlarını aldık. Pek çok şehirden katılımlar vardı. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de tüm dinleyenlerimizin cumasını tebrik ediyoruz.
1: Hava durumu.
0: Bugün pek çok şehir için yağış uyarısı var. Yurdun büyük bir bölümünde yağışlar görüyoruz. Genel olarak baktığımızda ise Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde, Doğu Karadeniz kıyılarında, Osmaniye'de, Kastamonu'nun iç kesimlerinde, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde yağışların kuvvetli olabileceği değerlendiriliyor. Yanı sıra Balıkesir, Kütahya, Afyon, Isparta, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin çevrelerinde de kuvvetli yağışlar söz konusu. Sıcaklıkların ise batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyrediyor.

0: Derken diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bir de kuvvetli rüzgar uyarısını görüyoruz. Nerede? Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli fırtına saat 50 ila 80 kilometre şeklinde esebilir. Bugün İstanbul 26, Çanakkale 28, Denizli 28, İzmir 30, Adana 29, Antalya 32, Ankara ve Eskişehir 23, Konya 24, Düzce 24, Sinop 27, Amasya 26, Trabzon 25, Erzurum 22, Malatya 29 ve Şanlıurfa 34 derece.
1: Akra'da bugün.
0: Bugün Akra'da yayına gelecek bazı programları da hemen paylaşalım sizlerle. Birazdan günün sohbeti var. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Köşan ilim öğrenmeyi anlatıyor. Onda son peygamber ve İslamiyet, ardından yine Mahmut Esat Köşan hocamızın cuma sohbeti yayına gelecek 10-15'te. Hayır işlemek ve hayra vesile olmak konularıyla. Son Peygamber Alemlere Rahmet programımız 11-15'te yayında olacak. Peygamber Efendimizin üstün yönleri anlatılacak. Hayatımız en güzel örnek 11.40'ta sizlerle. 13'te ana haber bülteniyle birlikteyiz. 14 haberlerin ardından Esma'dan Yansımalar programında El Gafur Celil Celaluhu ismi anlatılacak. Saat 15'te Hadisler Deryası var. Yolculuk adabı bugünkü sohbetin konusu. Hayatın içinden farklı hikayelerle Sırça Köşk 16.30'da gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de Yunus Emre dizeleriyle Divan Aşk 22'de Akra'da sizlerle. Efendim böylelikle geldik programımızın sonuna. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve hakka hamdihi. Ve salatu ve selamu ala hayr-i halkihi. Seyyidina Muhammedin ve alihi. Ecma'ine tayyibine tahirin. Ve ba'd.
2: Taberani'nin rahmetullahi aleyh Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet ettiği ve Tirmizi'nin de kaydettiği Hasan dediği bir hadisi şerife göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki men haraca fi talebil ilmi fehüve fi sebilillahi hatta yerci'a. Kim

ilim talep etmek için çıkarsa evinden, beldesinden yola, dönünceye kadar o Allah yolundadır. Dönünceye kadar fi sebilillah, Allah yolunda bulunmaktadır. Biliyorsunuz herkesin doğduğu beldede ilim olmuyor. Ama insan heves edince, Gümüşhaneli hocamız rahmetullahi aleyh, önce babasının yanında ticaret yaparmış. Gümüşhane'den Trabzon'a gelir gider mal alıp ticaret yaparlarmış. Bülüğ çağına erince efendim, o ticareti terk etmiş, İstanbul'a bir vesileyle gelmiş, kalmış burada. Çünkü ilim öğrenmek aşkıyla kıvranıp duruyor. Ondan sonra da haber göndermiş memlekete ki babam benim kusuruma bakmasın, ben ilim öğrenip şey yapacağım. Bu eserleri yazmış. İşte böyle ilim talep etmek için yola çıkan bir insan, beldesinden çıkmış, gidiyor. Dönünceye kadar ilim tahsil edip dönünceye kadar Allah yolunda bulunmuş bir insan olur. Çünkü ilim Allah yoludur. İlim öğrendiği zaman hakiki bir ilim insanı Mevla'nın rızasına götürür. İnsan Allah'ın sevdiği şeyleri ilim ile öğrenir. Sevmediği, gazap ettiği şeyleri ilim ile öğrenir. Ona göre hayatını tanzim eder. Bu bakımdan ilim son derece kıymetlidir. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Men haraca min beytihi yuridu salah. Kim namaz kılmayı isteyerek evinden dışarı çıkarsa fehüve fis salati fatethü ev edrekeha, ister o namaza yetişsin ister kaçırsın, Allah namazda sayılır. Evinden çıkıp efendim şey yapmak istiyor ya, namaz kılmaya gidiyor da gitti, hay Allah, geç kalmış efendim, yetişemedi, kaçtı namaz. Namazda fehüve fis salati, namaz içinde gibi. Ne kadar güzel. Demek ki kalp temizliği ne kadar kıymetli bir şeymiş. Demek ki niyet halisliği ne kadar hoş bir şeymiş. Bunun gibi bir başka hadisi şerifi hatırlayın. Kim canı gönülden şehit olmayı temenni ederse Allah onu şehitlerin mertebesine eriştirir. İsterse yatağında ölsün. Yatağında öldü işte, harp olmadı, burnu kanamadı, yüzü çizilmedi, tırnağı kopmadı, yani o kadar kolay. Ama temenni ediyordu ya, şehit olmayı istiyordu ya, aklı fikri oydu ya, işte o ecri alıyor. İşte bizim dinimiz böyle. Bizim dinimizde kalp temizliğinin, niyetin o kadar büyük bir ehemmiyeti var ki tarihlere sığmaz. İnsan neye niyet etmişse ona göre ecir alır. Bunun tabii ters tarafa işleyişi de var. Kötü niyetle iyi bir şey yapsa kâr etmez. Camiye gideyim, efendim oradan bir pabuç çalarım, yeni bir pabucu giyerim ayağıma, pabucumu değiştirmiş olurum. Geldi burada namaz kıldı. Allah ona o namazın sevabını verir mi? Mümkün değil. Başka niyetle geldi. Veyahut efendim ben camiye gideyim, oradaki şahıs beni birkaç defa görsün namaz kılarken, ondan sonra dükkanına giderim, bana bir iş ver derim, veya fabrikasına giderim, bana bir iş ver derim. O da beni camide gördüğünden, takkeli şeyle gördüğünden, tamam bu Müslüman bana hıyanet etmez, beni aldatmaz der, işini alır. Onun için birkaç defa şu adamın yanında görüneyim. Bak, niyet ona gösteriş oldu, ecir almaz. Onun için kalbimizi pak tutacağız. Niyetimizi dümdüz tutacağız, dosdoğru tutacağız. Eğri büğrü olmayacak, sağa sola yamulmayacak. Niyeti pak oldu mu insan, camiye gidip evine dönünceye kadar, efendim ilim öğrenmeye gidip dönünceye kadar, efendim Allah yolunda olmuş oluyor. Namaza yetişmek üzere evinden çıkıp gittiği zaman, efendim namazı yetişemese bile gene kılmış gibi Allah ecir veriyor. Peygamber Efendimiz bir de bize edep terbiye öğretmiş. Diyor ki namaza yetişemezseniz acele etmeyin. Şimdi bazen namaza duruyoruz, Allahu Ekber, imam başladı. Arka taraftan duyuyoruz, kapı bir açılıyor, pat bir kapanıyor, patır küldür, patır küldür, patır küldür. Böyle caminin zemini sarsılıyor. Ne o? Rekatı kaçırmayacak. Böyle şey yok. Sekinet ve vakar ile, ciddiyet ile Mevlam'ın huzurundayım, Rabbim benim halimi görüyor diye. O rekata yetişirsen yetişirsin, yetişemezsen yetişemezsin. Sakin sakin, ölçülü ölçülü yapacak insan yaptığı. Kaçırsa bile Allah o ecri veriyor. Niyeti neydi? İyiydi. O iyi niyetine göre ecri veriyor. Hadis-i şerif hatırınızda kalsın. Men harece fi talebil ilmi fehüve fi sebilillahi hatta yerca. Dönünceye kadar ilim talebi için yola çıkmış insan Allah yolundadır. Fi sebilillah vakit geçirmiş demektir. Men harece yuridu ilmen yeteallemuhu fütühallahu ebvabun ilel cenneti ve fereşethül melaiketü eknafeha ve sallet aleyhi melaiketü semavati ve hitanül bahri velil alimi minel fadli alel abidi kefadlil kameri leyletel bedri ala asgari kevkebin fis sema innel ulema veresetül enbiya innel enbiya elem yuverrisu dinaren vela dirhemen velakinnehum verresul ilme
Femen ehaze bil ilmi fakat ehaze bi hazzihi mevtul alemi musibetun la tücbel ve selmetun la tüseddü ve huve necmün tumise mevtu kabiletin eyseru min mevti alim sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Bu hadisi şerifi duyduktan sonra bu camideki cemaatin hepsi ilim yoluna girer artık. Bunu duyduktan sonra Ebu Derda radıyallahu anh'ten buyurulmuş ki, o rivayet etmiş, Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, men harece yuridi ilmen yeteallemuhu, kim bir ilmi öğrenmek için çıkarsa, fütühalehu evvabun ile cenneti, ona cennete doğru kapılar açılır. Nereden çıkarsa, deminki gibi burada gene nereden çıkacağı söylenmiyor, evinden çıkarsa veyahut beldesinden çıkarsa, her ikisi de olabilir. Evinden çıkarsa ne demek? Yani evinden çıkıyor, aynı şehirde filanca camiye, filanca medreseye, filanca okula gidiyor. Beldesinden çıkarsa ne demek? Türkiye'den kalkıyor, Suudi Arabistan'a gidiyor veya bilmem Irak'a gidiyor, Suriye'ye gidiyor, Şam'a gidiyor, bilmem Pakistan'a gidiyor diyelim mesela. Böyle. Şimdi ilim öğrenmek için kim çıkarsa ona cennetin kapıları açılır. Cennete kapılar açılır diyor. Cennetin kapıları denmiyor. Fütühalehu babun ile cenneti. Ona cennete doğru bir kapı açılır. Bir kapı. Cennete doğru bir kapı açılır. Ve fereşetül melaiketü eknafeha. Melekler onun üstüne kanatlarını yayarlar. Melekler onun üstüne kanatlarını yayar. Yayarsa ne olur? Melek kanat yayarsa insan kötülüklerden korunmuş olur. Yani en aşağısı sen üstüne bir gölge bir şey olduğu zaman güneşin şerrinden korunuyorsun ya. Sıcaklığından, yakmasından vesaireden, çarpmasından korunuyorsun ya. Manevi ne zararlar vardır? Melekler senin üstünü örttüğü zaman sen onların hepsinden korunmuş olursun. Melekler böyle seni hani tavuğun civcivini koruduğu kuladığı gibi demek ki melekler kanatlarını üstüne yayıp seni koruyup kollayacaklar. Ne güzel. Ve sallet aleyhi melaiketü semavat. Göklerin melekleri o ilim öğrenen kimseye salat eder. Yani dua eder demek. Melekler dua ederler. Bu ilim yoluna giden insanı ya Rabbi affeyle, mağfiret eyle, hayırlara erdir, şerlerden koru. Melekler senin için dua etmeye başlarlar. Tabi melekler Allah'ın hiç ona isyan etmeyen muti varlıklarıdır, yaratıklarıdır. Onların duaları insanoğluna çok fayda sağlar. Peygamber Efendimiz birisinin evinde yemek yedi de öyle dua etti. Sana melekler dua etsin dedi. Meleklerin dua etmesi günahkar ağızlı bir insanın dua etmesi gibi olmaz. O çok büyük bir hayırın alameti. Başka ve hital bahri. Denizin balıkları da dua ederler. Yani göktekiler, denizdekiler hepsi o kimse için dua ediyor. Denizdeki balıklar bile dua eder. Demek ki biz ilim yoluna girdik mi cümle alem dostumuz oluyor. Denizdeki balıktan bana ne benim haberim yok dersin. Bak denizdeki balık bile sen ilim yoluna gittin diye gökteki melekle beraber dua ediyor. Sonra velil alimi minel fadli abidi kefadlil kameri leyletel bedri ala asgari kevkebin fissema. Alimin abid üzerine üstünlüğü. Biliyorsunuz bir alim var, yani ilim öğreniyor, biliyor. Hadis öğreniyor, tefsir öğreniyor, fıkıh öğreniyor, Allah'ın rızasının yollarını öğreniyor. Bir de ibadet ehli bir insan var. Namaz kılıyor, namaz kılıyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor, tesbih çekiyor. Bakıyorsun ya bu mübarek adamcağız yani melek midir nedir? Sabahtan akşama ne zaman görsem namazda, niyazda hep böyle güzel halde görüyorum. O ibadet ediyor, bu ilim öğreniyor. O ibadet edene abid derler, ibadet edici. Bu öğrenene, bilene de alim derler. Alim abidden üstündür. Bir kere bunu bilin de ne kadar üstündür bu burasında bu cümlede onu bildiriyor Peygamber Efendimiz. Velil alimi minel fadli alel abidi. Alimin abid üzerine faziletinden yana ne kadar üstün olduğunu anlamak istersen ne kadardır o? Kefadlil kameri leyletel bedri ala asgari kevkebin fissema. Mehtaplı gecede dolunayın gökyüzündeki en küçük bir yıldıza göre nuru ne kadar daha üstünse o kadar daha üstündür alimin derecesi, fazileti. Şimdi mehtaplı bir havada gökyüzüne baktın mı zaten kolay kolay yıldız görünmez. Sadece mehtap görünür, pırıl pırıl. Yolunu bile aydınlatır insanın. Yolu görür, havuzu görür, bahçeyi görür, karşıdaki dağları görür, önünde deniz var da denizi görür, gölü görür. Böyle her taraf aydınlanıyor o şeyden, mehtaptan. Öbür de tarafta belki kıyıda köşede bir küçücük yıldız vardır. İşte o yıldızın ışığı ne kadar zayıf bunun yanında senin gözüne göre. Alimle abidin farkı o kadardır. Alim dolunay gibidir, ötekisi sönük bir şey gibidir. İlim çok kıymetli. Sonra innel ulema veresetül enbiya. Muhakkak ki alimler peygamberlerin varisleridir. Alimler peygamberlerin varisleridir.

0: mirasçılarıdır. Peygamberlerin mirasları onlara kalır. İnnel enbiya elem yuverisu dinaren vela dirhemen velakinnehum ve resul ilme. Muhakkak ki peygamberler dinar, dirhem, para, pul, miras bırakmazlar. Onlar para toplamaya gelmemiş ki buraya, insanlara ilim öğretmeye gelmiş. Efendim para, pul bırakmazlar geride. Ne bırakırlar? İlim bırakırlar. İlim miras bırakırlar geriye. Hikmet bırakırlar, hadis bırakırlar, bilgi bırakırlar. Bırakmış olduğu mirastan kendisine düşen hisseyi almış demektir. İlim öğrenince onun varisi olmuş oluyor. İlim bırakıyor. Mirası ilimdir. Peygamberlerin işte ilimden payı olan, nasibi olan, alan, öğrenen kimse mirasını almış olur. Ah bak, ben Peygamber Efendimiz'den biraz miras almışım. Allah sizlere de nasip etsin. Okuyabiliyorum bak Arapçayı. Elhamdülillah. Çok şükür. Hâzâ min fadlı Rabbi. Mevlam'a hamdü senalar olsun. Demek ki varisçilerinden birisiyiz. Allah cümlemize nasip eylesin.
1: Bi hürmeti Esra Suretil Fatiha.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Hamd ve tesbih Allah'a özgüdür. Onun güç ve kuvvetinden başka bir güç ve kuvvet yoktur. Allah'ın dilediği olur. Dilemediği olmaz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve ilminin her şeyi kuşattığını biliyorum.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Duha Suresi. Sevgili dinleyenler,

0: öğüt verici, uyarıcı kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Duha suresinden bahsedeceğiz bugün. 11 ayettir. Adını birinci ayetteki kuşluk vakti anlamına gelen duha kelimesinden alır. Sure, tefsirlerde yapılan benzetmeyle İslam güneşinin yükselişini sembolize eden kuşluk vaktiyle küfür ve şirk döneminin bitmeye yüz tutmuş karanlık bir geceyi andıran haline yeminle başlar. Allah'ın Hazreti Peygamber'i terk etmediği ve kendisine darılmadığı, ebedi saadetin müjdesinin verildiği ayetlerle devam eder. Duha suresinde Peygamberimize ilahi yardımın sürekliliği, ona bahşedilen nimetler ve yapması istenen davranışlar anlatılmaktadır. Sure, Peygamber Efendimizin şahsında bütün Müslümanlara verilen öğütlerle sona erer. Kaynaklarda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy gelmemiş, ardından Duha suresi indirilince sevincinden tekbir getirdiği geçmektedir. Bu hatırayla Kur'an okurken bu sureden itibaren surelerin bitiminde Allahu Ekber demek sünnettir.
1: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Sağduyunun sesi Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız.
2: Önceki programımızda değişik başlıklar altında Mescid-i Nebevi minberinin tarihçesi konusunu okumuştuk. Bugünse ilk olarak Müslüman kabilelere valiler ve zekat tahsil memurları gönderilişini okuyacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam Cirane'den Medine'ye döndükten ve Zilkade ayının kalan son günleriyle Zilhicce ayını da geçirdikten sonra Hicret'in 9. yılı Muharrem ayının hilalini görünce İslam beldelerinden bazılarına valiler ve zekat tahsil memurları gönderdi. Gönderilen bazılarının kimler olduğu ve nerelere gönderildikleri. Muhacir bin Ebu Ümeyye bin Mughire Sana'ya, Ensardan Beni Beyazaların kardeşi Ziyad bin Lebit Hadramevte, Büreyde bin Husayb veya Ka'b bin Malik, Eslem ve Gıfarlara, Abbad bin Bişr el-Eşeli Süleymlere, Müzeynelere, Rafi bin Mekis Cüheynelere, Dahak bin Sufyanül Kabi Beni Kilaplara, Büsr bin Sufyanül Kabi,

0: Beni Ka'blara, İbni Lübiyetül Ezdi Beni Zübyanlara, Zat bin Hüzeymlerden bir zat Sa'd bin Hüzeymlere, Malik bin Nüveyre Beni Hanzelelere, Amr bin As Fezarelere gönderildi. Dahak bin Süfyan Beni Kilapların içlerinde dolaşarak kendilerini Allah'a ve Allah'ın Resulüne imana davet etti. Allah'ın kitabını ve Resulullah'ın sünnetini anlatıp kendilerinin bunlara bağlanmalarını sağladı. Zenginlerden zekatlarını toplayıp fakirlere dağıttı. Uyeyne bin Hısn'ın Büsr bin Süfyan'a engel olan Beni Temimleri takibe gönderilişi. Peygamberimiz aleyhisselam Büsr bin Süfyanül Kabi'yi zekat tahsili için Huzalardan Beni Ka'blara göndermişti. Gönderirken de halkın kusurları hakkında müsamahakar davranılmasını ve zekat olarak malların en iyilerini seçip almaktan da sakınılmasını emir ve tavsiye buyurmuştu. Beni Temimlerden Beni Cehm ve Beni Amr bin Cündüb bin Uteyrler, Zatül Eştat'ta konup orada Beni Ka'blara ait sudan birlikte yararlanmaktaydılar. Nuaym bin Abdullah Ennahamül Adevi, Huzaları Zatül Eştat'ta veya Usfan üzerinde buldu. Zekatları teslim almak üzere davar, sığır, deve gibi hayvanların toplanmasını onlara emretti. Huzaların zekatları toplandı. Beni Temimler bundan hoşlanmadılar ve ''Bu nasıl iş? Mallarınız boş yere elinizden alınıyor. Ne diye mallarınızı onlara veriyorsunuz?'' dediler. Savaşmak için toplandılar. Yaylarını boyunlarına astılar, kılıçlarını sıyırdılar. Büsr bin Süfyan'ı zekat mallarını toplamaktan men ettiler. Huzalar, ''Biz İslam dinine girmiş Müslüman bir cemaatiz. Bu zekat dinimizin esaslarındandır. Dinimize göre mallarımızın zekatını vermek gerekmektedir.'' dediler. Beni Temimlerse, ''Vallahi biz bir tek devenin bile yanımızdan ayrılıp götürülmesine meydan vermeyeceğiz. Vallahi zekat memuru hiçbir zaman zekat almak için develerin yanına yanaşamayacaktır.'' dediler. Zekat tahsil memuru, Beni Temimlerin bu tutum ve davranışlarını görünce, onlardan korkarak geri döndü. O zaman İslamiyet Araplar arasında tamamıyla yayılmamış bulunuyordu. Araplardan henüz Müslüman olmayan kabileler vardı. Zekat tahsil memuru Büsr, Medine'ye dönüp durumu Peygamberimiz aleyhisselama arz etti ve ''Ya Resulallah, ben üç kişinin başında bulunuyordum. Huzalar Beni Temimlerin üzerine yürüdüler ve eğer akrabamız olmasaydınız kolay kolay yurdunuza dönemezdiniz, kavuşamazdınız.'' Siz Resulullah'ın mallarımızın zekatlarını alacak memura engel olmaya kalkışmakla Muhammed Aleyhisselam'ın düşmanlığını hem bizim üzerimize hem de kendi üzerinize çekeceksiniz diyerek onları kendi yurtlarından çıkardılar. Bunun üzerine Beni Temimler dönüp kendi yurtlarına gittiler dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, yapılmayacak bir şeyi yapan şu kavmin hakkından kim gelir buyurdu ve ilk görüştüğü kişi Uyeyne bin Hısn oldu. Uyeyne bin Hısn, vallahi ben onlara yeterim. Hemen onların arkalarına düşer, Yebrin'e ulaşsalar bile inşallah onları bulur sana getiririm. Sen de ya haklarında dilediğini işlersin ya da onlar Müslüman olur kurtulurlar dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhisselam, onu hicretin 9. yılında Muharrem ayında 50 süvarinin başına geçirip Beni Temimleri takibe gönderdi. Gönderilen süvariler arasında ne bir muhacir ne de bir ensari vardı. Uyeyne bin Hısn yanındaki süvarilerle geceleri gidiyor, gündüzleri gizleniyordu. Rekube'ye ve oradan da Arca varıp ulaştı. Yebrin, Beni Sa'd yurtlarının en yukarılarıdır. Rekube'de Mekke ile Medine arasında bir yokuş olup Arc'ın yanındadır. Uyeyne bin Hısn, Arc'da Beni Temimlerin Süleymoğulları toprağına geçtiklerini haber alınca arkalarından gitti. Onları Süleymoğulları yurdunda buldu. Beni Temimler yüklerini çözmüşler, hayvanlarını salmışlardı. Çadırlar bozuk düzendi. 11 kişi yakaladılar. Esir aldılar ve Medine'ye döndüler. Peygamberimiz aleyhisselam esirlerin Remle binti Haris'in konağında tutulmalarını emretti.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, cömert Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Allah cahil cömerdi, cimri ibadet düşkününden daha çok sever.

0: Cuma Sohbeti. Hayırlı cumalar sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın Cuma Sohbeti ile sizi baş başa bırakıyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü sevgili Akra dinleyicilerim. Size bugün yine Cuma konuşmamda bir hadisi kutsinin mealini açıklamaya gayret edeceğim. Eski İstanbul müftülerinden Fikri Yavuz kardeşimin hazırladığı

Nin bıraktığı hayırın, hasenatın, yazdığı kitapların, yetiştirdiği talebelerin, evlatlarının, hayırlı dostlarının, efendim kendisi için dua edenlerin hayrını görüyor. Tabii Allah saklasın, ömrünü yanlış geçirenler de, yanlış yollarda heba edenler, ifna edenler de sonra çok pişman oluyorlar. Bu da bir ibret. Evet, bu hadisi kutsi kitabının 40. hadisi şerifinde, uzun bir hadis-i şerif bu, hadisi kutsi. Buradan başlamak istiyorum. Tabii her zamanki gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek sözlerini de Arapça ibareyi de okumak istiyorum. Çünkü Arapçayı bilen ve takip edebilen sevgili dinleyicilerim vardır. Onlara faydası olur. Efendim o mübarek sözlerin, o güzel Arapçanın, efendim sözlerinin tabii ayrıca bereketi var. Hamidullah Bey profesör çok güzel bir nükte söylemiş. Benim çok hoşuma gitmişti. Efendim Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in zevceleri için ve ezvacuhu ümmehatüküm buyuruluyor. Yani Peygamber Efendimiz'in hanımları siz müminlerin anneleridir buyuruluyor. Efendim o bakımdan onlar Arapça konuştuğuna göre Arapça bizim ana lisanımız olmuş oluyor. Tabii güzel bir nükte bu. Bizim evet Türkiyelilerin ana dili Türkçe ama bir bakımdan da Müslümanların, bütün Müslümanların ana dili Arapça olmuş oluyor. Binaenaleyh eğer ana dillerini bilmiyorlarsa biz de yavaş yavaş adım adım öğretmeye de yardımcı olmuş oluruz. O faydası da var. Ayrıca tabii o mübarek sözlerin, efendim her şeyin aslı tercümesinden daha kıymetlidir. Kendisinin büyük değeri var. Belki bir ilmi nakleden bir insandan dinleyen bir insan efendim daha bilgili, kavrayışlı olabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurmuş. Benden sözleri nakledin, rivayet edin. Belki efendim kendisine söz nakledilen kimse efendim sözü nakleden raviden daha anlayışlı, geniş kavrayışlı olabilir buyurmuş. O bakımdan daima ayetlerin ve hadis-i şeriflerin ve kibar-ı kelam dediğimiz güzel sözlerin sahibi belli kibar-ı kelamın, efendim büyük sözlerin, şiirlerin aslını vermeyi ben daima tasvip ederim. Yayınlarda öyle olmasını temenni ederim. Onun için burada da okuyorum sevgili dinleyiciler. Yekulullahu Teala, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisi kutsiye şöyle başlıyor. Allahu Teala Hazretleri buyurur ki, tabi Allahu Teala Hazretleri onu kendisini Habibullah edinmiş, peygamber seçmiş, efendim ona vahiy göndermiş, Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Ayrıca da her zaman efendim onun gönlü pırıl pırıl, Allahu Teala Hazretleri ile daima efendim irtibatlı. Tabii Allahu Teala Hazretleri ona isteklerini her zaman bildiriyor. O da bize naklediyor. Allahu Teala Hazretleri şöyle buyurur diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah cümlemizi şefaatine erdirsin. Cennette ona komşu eylesin. Yebne Adem. Ey Ademoğlu. Burada Ademoğlu dediği zaman sadece erkekler anlaşılmaması lazım. Yani Adem aleyhisselamdan türeyen bütün insanlar Hazreti Adem'in evlatları olduğu için efendim hepsi bu hitaba muhatap olmuş oluyor. Bu hitap bütün Müslümanlara, hatta bütün insanlara, bütün insanlara, yani Müslüman olsa da olmasa da hitap böyle de, ama efendim İslamiyet'i uygulamıyor. Hitabı duyuyor da dinlemiyor, o zaman vebali kendisine ait olur. Bizim dinimize göre biz bütün insanları ümmeti Muhammed olarak görüyoruz. Yani şu dünyadaki hali hazırda yaşayan insanların hepsine baktığımız zaman onların hepsi ümmeti Muhammed'dir. Neden? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamberlik devresinin insanlarıdır. Peki bir kısmı Kur'an-ı Kerim'i anlamamış, öğrenmemiş, Peygamber Efendimiz'e efendim şehadet getirmemiş, bağlanmamış, eski inançlarında devam ediyor veya yanlış inançlarda, beşeri efendim sapık itikatlarda filan, ne diyeceğiz? Onlar henüz Müslüman olmamış ama
belki olabilir. Yani potansiyel olarak içinde Müslüman olma ihtimali var. Onların durumları böyle bir şeye açık. Eğer Müslüman olurlarsa ümmeti Muhammed'in efendim ümmeti icabeti olurlar. Yani İslam'a davete icabet etmişler. Hak yola gelmişler, adım basmışlar. Doğru yolun, selamet yurdunun içine adım

selamlarını atmış oluyorlar. Eğer icabet etmezlerse efendim ümmeti dave oluyor. Yani kendilerine davet hitabı efendim vaki olan, davet edilme durumunda olan insanlar demek oluyorlar. Ey Ademoğlu, yani ey insanlar, bütün insanlar, yani şu anda ister Müslüman olsun ister Müslüman olmasın, Müslüman olmayanlar İslam'a davetliler, Kur'an-ı Kerim'e uymakla vazifeliler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i kabul etmekle mükellefler. Ya severek bunu yapmaları lazım. Yahudilerin, Hristiyanların bunları severek yapması lazım, başka dinlere mensupların. Çünkü onların zamanında o peygamberlere tabi olunacak da Allah onlardan sonra onların kardeşi olan ama Seyyidül Enbiya vel Mürselin, bizim peygamberimiz göndermiş, binaenaleyh devir devri Muhammed'i olduğundan elbette severek uymaları lazım. Hazreti Musa'yı sevenlerin Hazreti Muhammed'e uyması lazım. Çünkü Hazreti Musa ahiretiyle irtihal etmiş, devresi kapanmış. Hazreti İsa'yı sevenlerin Hazreti Muhammed'e tabi olması lazım. Çünkü Hazreti İsa'nın devresi kapanmış ama hepsine salatü selam olsun, hepsi büyüğümüzdür, seviyoruz, göğsümüzde gönlümüzde sevgileri var, yerleri var ama devir devri Muhammed'i, şimdi hepsi aynı kaynaktan peygamber gönderilmişler, bu halde insanların hepsinin uyması lazım. Evet, Allahu Teala Hazretleri buyuruyormuş ki bizlere, Peygamber Efendimizin naklettiğine göre bu hadis-i şerifte, İf'al hayran fe innehu miftahul cennet ve yekudu ileyha. Hayır yap, hayır işle. Çünkü o cennetin anahtarıdır ve cennete sevk eder insanı. Evet, hayır yapmak. Hayır kelimesi efendim çok geniş bir kelime. İyilik demek, şer kötülük demek Arapçada. Hayır iyilik demek. Efendim iyi olan şeyler de çoktur tabii. Sonsuz derecede iyiler vardır. Bir liste yapmak istense bitmez. Ama iyilerin en başta gelen iyiliği, en başta gelen iyilik, baş iyilik, insanın bütün hayırların başı olan imana sahip olmasıdır ve İslam'a girmesidir. İlk önce Allah'ı ve Resulullah'ı tanımasıdır tabii. Bütün hayırlar ondan sonra başlar. Tabii iman ettikten sonra da insan hayırlı bir insan olmalı. Yani iyilik üreten, her tarafa kendisinden iyilik yayılan, elinden iyilik çıkan, dilinden iyi söz çıkan, efendim ömrü iyilikle geçmiş bir insan olması lazım. Ey Ademoğlu, iyilik yap. Çünkü o cennetin anahtarıdır. Evet. Allahu Teala Hazretleri insanları iyilikleriyle, efendim bu dünyada yaptığı faaliyetlerle denediğine göre, imtihan yeri olduğuna göre bu dünya, bu dünyada imtihanı kazanmanın şekli de iyilik yapmak olduğuna göre, hepimizin daima iyi şeyler düşünmesi ve nasıl bir iyilik yapabilirim diye düşünmesi lazım ve en geniş hangi iyiliktir onu yapayım diye en geniş iyiliği öne alması lazım. Yani diyelim ki iyiliğin bir ölçüsü olsa, hani uzunluğu metreyle ölçüyoruz. Ağırlığı kiloyla ölçüyoruz. Daha büyük ağırlıklarsa tonla ölçüyoruz. İyiliğin bir ölçüsü olsa, mesela ton diyelim. Efendim, insanın elinden 100 tonluk bir iyilik yapmak imkanı geliyorsa, varsa, o yarım kilo iyilik yaparsa çok az bir iyilik olur tabii. 100 ton olanı yapmaya çalışmalı. Daha fazla yaparsa, efendim yapma imkanı varsa, miktarı daha fazla olan iyiliği yapması lazım. Öyle bir iyilik yapmalıyız ki miktarı çok olmalı. Öyle iyiliği tercih etmeliyiz ki daha çok insana efendim sevinç vermeli, fayda götürmeli. O halde muhatabı çok olan, efendim istifade edeni çok olan bir iyilik öne alınır daima. Miktar olarak çok olan ve çok insanı mutlu edecek olan iyilikleri tercih etmeye çalışmalıyız. Burada bir sıralama yine yapalım. En büyük iyilik tabii iman etmektir. Eşhedü en la ilahe illallah diyecek bir insan Allah'ın varlığına inanacak. Allah'ın varlığına inanınca da Allah'ın gönderdiği elçisi Muhammed-i Mustafa'ya tabi olacak. Çünkü Allah elçi göndermiş, haberi onunla vermiş, kitabı ona indirmiş. Ondan sonra ne demesi lazım? Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Evet, en büyük hayrı yaptı. Şimdi efendim ayrı bir aleme girdi. Tehlikeli bir alemden kendisini kurtardı. Dalgalı bir ummanda, kayalık bir sahilde, azgın dalgaların kendisini kaldırıp kayalara vurup parçalayacağı bir yerde efendim birden kendisini efendim sahile salim bir şekilde ulaştırmış oldu. Tamam, selamet kıyısına erdi, ayağını bastı. O korkunç dalgalardan, otopotların olduğu, efendim köpek balıklarının olduğu, efendim tehlikeli dalgaların olduğu, boğulma tehlikesi olan yerden kendisini kurtardı. Güzel, en büyük hayır.

iman etmek. Ondan sonraki en büyük hayır, sevgili dinleyicilerim, başkalarının imana gelmesine, irfana ermesine sebep olacak çalışmalar yapmaktır. Onun için en üstün hizmet, irşat hizmetidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin varisleri olan mübarek alimlerin hizmetidir. Çünkü onlar insanların toptan, kökten kurtulmasına sebep oluyorlar. Yani bir insanın zihniyeti değişirse, kalbi tertemiz olursa, o insanın bütün bilgisiyle, bütün ömrü boyunca yaptığı faaliyetlere siz ayrı bir yön, güzel bir yön vermiş oluyorsunuz. En güzel şeyi yapmış oluyorsunuz. Bundan daha güzeli olamaz. Binaenaleyh insan yetiştirmek, insan irşad etmek, insan kazanmak, insanları mümin yapmaya çalışmak, insanlara İslam'ı anlatmak çok önemli bir hayır olmuş olur. Tabii bu hususta efendim, İslam'ı çok iyi bilen insanların önde gelen çalışmaları var, olmalı. Fakat herkese de kendi seviyesinde, kendi tahsilinde, kendi yaşında ve kendi mevki, makam ve sorumluluk seviyesinde bir yük düşer. Mesela evet, insanları irşad etmek Peygamber Efendimizin varisi olan mübarek Evliyaullah'a vazifedir. Ama sen de evinin reisi isen, sen de hanımına ve çocuklarına karşı elbette bir takım görevlerle görevlisin. Onları sevk etmek, onları doğru yola çekmek, onları iyi yetiştirmek zorundasın. Onun için Kur'an-ı Kerim'de ku enfusekum ve ehlikum naran buyurulmuş. Kendilerinizi ve aile efradınızı cehennemden koruyun buyurmuş. Demek ki aile reislerinin evlatlarını, hanımlarını, yakınlarını, akrabalarını, evinde bulunan misafir olan teyze, hala, benim yeğen, kuzen, neyse, onları efendim cehennemden koruyacak çalışmalar yapması lazım. Bunu hepimiz yapmak durumundayız. Yani bir anne evladını iyi Müslüman yetiştirmeli, bir baba evladını iyi Müslüman, iyi mümin yetiştirmeli ve iyi mümin yetişmesi için de elinden gelen her türlü gayreti göstermeli, her türlü çalışmayı yapmalı, her türlü dikkati sarf etmeli. Bu güzel bir çalışma. Ondan sonra, yani insanların irşad edilmesi, doğru yola gelmesinden sonra yapılacak hayır nedir? Bir insanı sevindirecek olan herhangi bir jest ve hareket, efendim, ona verilecek bir şey, tabii bu da bir hayırdır. Onun için İslam'ın ibadet anlayışı sadece insanın kendi şahsi, efendim, deruni hayatına bırakılmamıştır. Biraz da insan İslam'da cemiyete döndürülmüştür. Hadi bakalım biraz da gözünü içinden dışarıya çevir de biraz da etrafındaki insanları düşün diye İslam'ın 5 büyük emirlerinden birisi de zekat olmuştur. Malının bir miktarını efendim çıkartıp fukaraya vermesi zenginlere Allah tarafından bir farz olarak, önemli bir hizmet olarak, önemli bir dini görev olarak yüklenmiştir. Tabii bu da çok önemli. Bu hayırlarla efendim birçok daha güzel çalışmalar yapılabilir. Tabii bir insanın yemesine, efendim, giyinmesine, korunmasına yardımcı olmak güzel bir çalışmadır. Aç bir insana bir şey verdiğiniz zaman teşekkür eder, karnım doydu der, sağ ol der, efendim çok acıkmıştım der, susamışsa efendim tam susadığı zamanda, dudaklarının kuruduğu zamanda, hararetle içinin yandığı zamanda bir meşrubat verdiğin zaman çok teşekkür ederim, çok makbule geçti der. Ama yani asıl güzel çalışma insanların eğitimi için bir takım müesseseler kurmaktır. Onun için biz de şahsen, bakın size Akra mikrofonlarından, Akradyomuzun mikrofonlarından sesleniyoruz. Bu radyoyu niçin kurduk? İnsanları eğitmek için. Yayınların size en yakın, en samimi, her zaman yanınızda bulunan bir çeşidi de radyo yayını. Radyo çok güzel bir araç oluyor eğitimde. Çünkü insanın Walkman'ı olabiliyor. Kulağına takıyor efendim. Kimseyi üzmeden, gürültü patırtı çıkartmadan radyo yayınını dinleyebiliyor. Bisiklete biniyor, bir yere gidiyor veya yolda yürüyor. Yürürken dinleyebiliyor. İş yerinde radyoyu karşısına koyuyor, iş yaparken bir takım şeyler öğrenebiliyor. Vaktini çifte faaliyetle karlı geçirebiliyor. Hem eli iş yapıyor, iş üretiyor, maddeten kar sağlıyor, hem de kulağa hayrı dinliyor, bir şeyler öğreniyor, ahiret yönünden kar ediyor, sevap kazanıyor. Binaenaleyh eğitim müesseseleri kurmak çok önemli. Şu radyoyu kurmuş olmaktan son derece mutluyuz. Demek ki bu güzel bir hayır. Bunun dışında hayırlar sadece insanlara yapılmaz muhterem kardeşlerim. Hayırı bütün canlılara yapar olgun bir Müslüman. Bizim Evliyaullah büyüklerimiz insanlara hizmet ettikleri kadar hayvanlara da hizmet etmişler. Efendim çevreye de hizmet etmişler. Yani hasta hayvanlara bakmışlar. Efendim göç edemeyen leylekler için vakıflar kurmuşlar. Kuşlar için

köşklerinin köşelerine efendim yaptırdıkları taş binaların köşelerine kuş köşkleri, küçücük evcikler yapmışlar. Serçeler, kuşlar orada yuva yapıyorlar, cıvıl cıvıl ötüşüyorlar. Efendim yaralı köpeklere, hasta kedilere efendim bakmışlar. Yani karınca bile ezmemek bizim dilimize bir tabir olarak girmiş. Ne kadar güzel duygular. Ayrıca tabii efendim çiçekler, bitkilerle ilgili çok güzel emirleri var İslam'ın. Mesela hacı ihrama giriyor. Efendim bir sürü yasaklar var. Mukaddes yerlere vardığı zaman yapmaması gereken birçok şeyler var. Onlardan birisi de Harem-i Şerif'in otlarını yolmamak, ağaçlarını kırmamak, koparmamak, kesmemek. Yani yeşilliği yok etmemek. Bakın hac gibi önemli bir hizmette bakın ne kadar güzel ince bir şey. Bundan insan çok dersler çıkartabilir. Yani ben haccı yaparken, İslam'ın 5 emrinden birini yaparken Harem-i Şerif'in otlarını bile yolamıyorum, ağaçlarını kıramıyorum, kesemiyorum. Demek ki onları yapmamam lazım her zaman diye ders çıkartabilir insan. Biz de onun için sevgili dinleyicilerim, tabii biraz bu konuşmamda biz diye fazla kelimeler geldi ama siz de bizden olduğunuz için yine sizi de biz saydığımız için bunun da mahsuru yoktur. Efendim çevre dernekleri kuruyoruz. Daha Çevre Bakanlığı kurulmadan Türkiye'de çevre dernekleri kurduk biz. Çünkü çevrenin güzel olmasını, bitkilerin korunmasını, ağaçların çok olmasını, yeşilliğin olmasını çok candan istiyoruz. Yeşillikler içinde görmek istiyoruz çevremizi. Yeşili seviyoruz. Yeşilin bir de İslam diniyle özel bir ilişkisi var. Yeşil sanki İslam'ın sembolü gibi oluyor. O bakımdan hayır sadece şeye olmaz, insanoğluna olmaz. Efendim, başka mahluklara da hayır yapar insan. Efendim, atına iyi bakar, dövmez. Efendim, koyununa, kuzusuna iyi bakar, kedisine, köpeğine iyi bakar. Efendim, çevresinde efendim ağaç diker ve efendim o ağaçların çok sevabı var. Meyvesi yendikçe, gölgesinde oturuldukça diken insan sevap kazanıyor. Böylece insandan başlayarak insanın çevresindeki canlı varlıklara, efendim bitkilere, ağaçlara, çevreye kadar efendim yayılan bir uzun geniş efendim liste, sonsuz liste, dibi bitmeyen bir liste halinde hayırlar yapmaya çalışacağız. Ayet-i kerimede de ya eyyühellezine amenu rükû vescudû ve'budû rabbeküm diye başlayan bir ayet-i kerimede de efendim şey buyruluyor. Vef'alul hayre lealleküm tüflehun. Hayır yapın ki felah bulasınız diye buyruluyor. Bu bazı alimlere göre aynı zamanda bir secde ayetidir. Durumu müsait olan kardeşlerimiz tabii secdeyi yapar. Şu anda müsait olmayanlar da ben bir secde ayeti dinlemiştim diye efendim sonra bir namazın arkasından bir secde yapsın. Secde yapmayı da öğrensin. Secde ayetleri dinlendiği zaman secde yapılır. Vef'alul hayre lealleküm tüflehun. Hayır yapın ki felah bulasınız. Felaha eresiniz. İflah olasınız buyuruluyor. Onun için aziz ve sevgili dinleyicilerim, amacınız kalbiniz hayır yapma duygusuyla dolu olsun. Kafanız hayırlarla dolu olsun. Hayırları iyi planlayın. Biz de planlamaya çalışıyoruz. Efendim hayırın planlı yapılması çok önemli. İnşallah hayırları planlama komisyonu var zaten. Efendim ama daha böyle derin bir şekilde çalışarak her türlü hayırı çok güzel yapacağız ve Türkiye içinde ve dışında efendim 5 kıtada efendim deryalarda, karalarda, havalarda inşallah çeşitli hayırlar yapacağız. Allah'tan dileğimiz bizi hayırları yapmaya muvaffak eylemesidir. Çünkü o gücün kuvvetin sahibi odur. O nasip ederse hayır yapabiliyoruz. Efendim tabii bu hayır yapmanın insana sağladığı pek çok faydalar var. En önemlisi fe innehu miftahul cennet. Cennetin anahtarıdır. Cennetin kapısı hayırla açılıyor. Hayırlar yapan insana açılıyor. Hayırlar yaptığı zaman anahtar gibi o cennetin muazzam kapısı güzel bir şekilde açılıyor. Tatlı sesler çıkartarak, nameler çıkartarak müminin oraya girmesi iyi oluyor. Ve yekudu ileyha ve insanı cennete sevk eder hayır. Hayır insanı alır, cennete götürür, cennete girmesine sebep olur. Evet. Bu güzel hitabın arkasından Rabbimizin güzel hitabı müstetabının arkasından veçtenibi şer buyurmuş Mevlamız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize bu hadisi kutsi'de bildirdiğine göre ey Ademoğlu hayrı işle çünkü hayır cennetin anahtarıdır ve cennete sevk eder. Veçtenibi şer kötülükten de sakın kendini koru, içtinab eyle fe innehu miftahun nar. Çünkü o da cehennemin anahtarıdır ve yekudu ileyha o da insanı cehenneme götürür. Aziz ve muhterem kardeşlerim
Şer de çok çeşitlidir. Şerlerin de listesi sonsuzdur. Dibi efendim görünmeyen uzun bir liste halindedir. Ama bütün şerlerin başı tabii küfürdür. Allah'a inanmamış olmaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki Allah her günahı affeder ama kendisine şirk koşulmasını affetmez. Yani gene bir inanç var. Biliyorsunuz insanlar inanç bakımından çeşitli kategorilerdedir, durumlardadır. Bir kısmı vardır, efendim dini kabul etmez, efendim Allah'ın varlığını kabul eder. Yani ahkam, şeriat, meriat tanımam, sadece efendim şunu tanırım filan gibi böyle bir her şeyi elinin tersiyle iten bir inatçı tavır içinde. Agnostikler var, efendim bilmem şeyler var, inanç bakımından sapık inançlara sahip olanlar var. Sonra ateistler var. Bir de yani Allah'ı da tanımayanlar var. Bir de hiçbir çeşit böyle inanca asla efendim yanaşmayan tipler var. Çeşit çeşit. En büyük kötülük Allah'ı kabul etmemektir. Allah bunu affetmeyeceğini bildiriyor. Çünkü Allah'ın varlığı o kadar aşikardır ki yani her şey Allah'ın varlığına şahitlik ediyor aslında. Kendi kendine olmayan her şey mutlaka onu olduranın eserini gösterir. Yani çiçek, tohum, ağaç, yaprak, kuş, böcek, canlı, cansız, molekül, efendim yer, gök, yıldız, ay, güneş, her şey Allah'ın varlığını gösteriyor. Çünkü bunlar kendi kendilerini meydana getirmiş değil. Biz de kendi kendimizi meydana getirmiş değiliz. Biz de mahlukuz. Biz de başımızın ne olduğunu bilmiyoruz, sonumuzun ne olduğunu bilmiyoruz. Evvelimiz neydi, sonumuz neydi? Bizce meçhul. Bizi birisi bir büyük kudret efendim böyle yaratmış. Hem de ne güzel yaratmış. Hamdü senalar olsun. Efendim ne bir güzel kabiliyet vermiş. Kainata sahip insanoğlu, havalara, denizlere, karalara, yerin altına, üstüne, suların altına, üstüne efendim elini uzatıyor ve erişebiliyor. Muazzam bir zeka ile efendim yaratan onu takviye eylemiş. Tabii her şey böyle planlı ve programlı, fizik mühendislerine hayran bırakan, kimyagerleri şaşkına çeviren, efendim astronomları hayretlere düşüren, efendim alimleri aşık eden, efendim bayıltan bu kadar mükemmel kanunlar kainatın makrokozmos, mikrokozmosla bu kadar güzel bir düzeni varken, her şey dakik, her şey tıkır tıkır çalışmaktayken onun yaratıcısını bilememek, bulamamak çok büyük bir tabii mahrumiyet olduğundan, çok büyük bir ayıp olduğundan, çok büyük bir küstahlık, çok büyük bir akılsızlık olduğundan tabii Allahu Teala Hazretleri bunu affetmiyor. Burada şunu hissediyorum sevgili dinleyicilerim. Şimdi bizim Türkiye'deki insanların yani İslam diyarında böyle bu kadar İslam'ı az çok tanıma imkanı olan insanların yaşadığı bir yerde bir insanın ateist olması, inançsız olması Avrupa'dakinden çok çok daha ayıp, çok çok daha kötü bir şeydir. Çünkü bizim inancımız hak inançtır, doğru inançtır. Avrupa'dakileri, Japonya'dakileri, Eskimoların arasındakileri, İnkaların arasındakileri, Güney Kuzey Amerika'dakileri, Afrika'daki insanları yani batıl inançların yaşandığı, efendim inanıldığı toplumlarda yetişen bir insanın kendi toplumunun batıl inançları dolayısıyla, okuduğu ilim irfan dolayısıyla o inanca gönlünün yatmaması normaldir. Yani bir insan bir puta inanmaz, bir haça inanmaz, bir mantık dışı, ilim dışı şeye inanmaz. Tamam, o bir bakımdan efendim aslında kendi ülkesindeki batıl inanca reaksiyonel durumdadır. Belki o reaksiyonel durumu aklı mantığı sıhhatli bir şekilde çalışırsa onu gerçek inanca götürecektir. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam böyle bir bozuk toplumun içinde yetişmişti de efendim toplum aya, güneşe, yıldızlara tapıyor. Onun güzel geceliğin göklere bakıp da tefekkürünü Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Efendim yıldızlara baktığını, aya ve güneşe baktığını ve insanların buna tapmalarının doğru olmadığını, onların efendim yaratıcısına ibadet etmek gerektiğini, kendisinin bulduğunu Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Bu güzel bir şeydir. Yani insanlar elbette batıl olan şeyleri reddetmeli ama hak olan şeyi kabul etmelidir. Binaenaleyh efendim batılı reddetmek de hakka doğru bir adım gelmek olduğundan Avrupalı belki veya Afrikalı veya Amerikalı veya Eskimo veya Japon veya Hintli veya
efendim bizim işte bildiğimiz bilmediğimiz çeşitli kültürlerdeki, çeşitli şirk ve küfür toplumlarındaki insanların

inkarı belki Hakk'a biraz yaklaşmadır da, tam İslam'ın yaşandığı böyle kalesi olan bir yerde, böyle tek Allah'a inanılırken bütün kainatı yaratan efendim Esma-i Hüsna'nın sahibi Halik Teala Rabbul Alemin'e inanılan bir yerde inançsız olmak, emin olun, çok korkunç bir gaflettir, dalalettir, sapıklıktır, şaşkınlıktır ve çok gayri ilmi bir şeydir. Bir üniversite profesörü olarak bunu çok rahatlıkla ilan ediyorum, ikaz ediyorum. Bizim kardeşlerimiz bunu söylesinler ilgili yerlere diye söylüyorum. Duyanlar da, yani bizim radyomuzu dinlemeyenler, onlar söylesin. Radyomuzu dinleyenler de kendilerinde bu durum varsa farklılığı anlasınlar. Yani Türkiye'deki bir ateistin durumu Fransa'daki gibi değildir. Güney Amerika'daki gibi değildir. Türkiye'deki çok daha büyük vebal altındadır. Çünkü Hakk'ın hakim olduğu bir yerde taklit yoluyla efendim Fransa'daki kendi dinine karşı çıkıyor diye burada Hakk'a karşı çıkması çok büyük bir yanlışlıktır, sapıklıktır. Efendim öyle bir şey olmaz. En büyük kötülük küfürdür. Küfürden mutlaka insanların yakasını kurtarması lazım. Efendim şirkten, yanlış inançtan kendisini mutlaka kurtarması lazım. En büyük şer bu. Bütün şerlerin de kaynağı budur. Ondan sonra merhametsizlik başlıyor. Efendim insafsızlık başlıyor. Sömürü başlıyor. Efendim zalimlik başlıyor. Sırf kendisini düşünmek başlıyor. Hayat mücadelesi diye efendim her şeyi meşru gören bir zihniyetle herkes, insanlar birbirlerine saldırıyorlar. Kurtlar gibi birbirlerini yiyorlar filan. Bütün şerrin kaynağı bu inançsızlık oluyor. İnançlı insan sorumluluk duygusu taşıdığı için bunları yapmıyor. İlk önce efendim bu şer en önemli, ikaz edilmesi gereken şer bu. Bundan uzak olması lazım insanların. Bu cehennemin anahtarıdır ve oraya götürür insanları. Ondan sonraki şerler de çeşit çeşittir. İnsanlara zarar veren çeşitli faaliyetler şerdir. İnsanları zulme maruz bırakan, üzen, ağlatan, inleten, efendim yaralayan, kıran, döken, öldüren efendim faaliyetler, onlara sebep olan işler şerdir. Efendim şerrin çeşitlerini de insan düşünmeli, kimseye zarar vermemeye çalışmalı, şerri işlememeye çalışmalı, güzel ahlaka sahip olmaya çalışmalı. Bu iki cümle bizim için, biz Müslümanlar için çok önemli iki hedef gösteriyor. Biz hayatımız boyunca bütün bilgimizle, bütün kalbimizle, bütün müktesebatımızla sevgili dinleyicilerim, hayırları kafamızla bulup, aklımızla bulup, araştırıp efendim duyduklarımızı, işittiklerimizi süzgeçten geçirip hayırları bulup işlemek durumundayız. Çünkü cennetin anahtarı budur. Efendim şerleri tespit edip şerlerden kendimizi uzak tutmak ve şerlere bulaşmamak zorundayız. Bir de şerli insanlarla da efendim onları doğru yola getirme şeyi içinde onları da serbest bırakmamak lazımdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bir gemidesiniz. Bir misal veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde. Bir gemidesiniz, siz üst katta kalıyorsunuz. Ambarda da bazı insanlar var. Yukarıdan su almak için merdivenlerden çıkıyorlar. Efendim suyu alıyorlar, aşağıya götürüyorlar. Fakat efendim yukarıya çıkmayalım deseler, aşağıdan gemiyi delmeye kalksalar, hemen su bizim yanımızdan gelsin deseler, müsaade eder misiniz? Etmezsiniz. Gemiyi parçalamasına müsaade edemezsiniz. Çünkü gemide herkes var. Binaenaleyh o geminin tahribinden, kırılmasından, içinin su almasından, herkes sonunda gemi batacağı için zarar göreceğinden böyle bir şeye kimse müsaade etmez. Evet, toplum da bir gemi gibidir. Toplumda hayırlı insanlar hayrı yapacak ama şerli insanların da şerrinin yapılmaması için engeller konulması lazım, yasaklar konulması lazım. Bunları ben trafik kuralları gibi görüyorum. Efendim, devletin ve milletin selamet ve emniyeti için konulmuş bir takım yasaklar gibi görüyorum. Yasaksız olmaz. Yani kötülüklerin yasaklanması lazım, yapılmaması lazım. Bir de iyi bir insanın sadece iyilik yapmakla yetinmemesi lazım. Kötülüğü engellemek konusunda da şuurlu olması lazım. Ve bu hususta da aynı ideali paylaşan insanlarla işbirliği yapması lazım. Çünkü kötülerin faaliyetlerinden efendim gemi batarsa herkes zarar görür. Kötülere müsamaha etmek İslam'da yasaktır. Ve eski milletlerden, ümmetlerden misaller verilmiştir hadis-i şeriflerle, ayet-i kerimelerle. Eski milletlerin alimlerinin şerli kötü insanların şerlerine mani olmadıkları için, onları nasihatle doğru yola getirme çalışmaları yapmadıkları için onlarla beraber helak oldukları bildirilmiştir. Ad kavminden, Lut kavminden, Semud kavminden Kur'an-ı Kerim'de pek çok misaller verilmiştir. O halde sevgili ve değerli Akra dinleyicilerim, efendim hayrı işlemeye çalışacağız. Hayrın çeşitlerini düşüneceğiz, arayacağız.

0: bulacağız. Tek başımıza da yapabiliriz ama hayrı topluca yapmak konusunda efendim bir kolektif çalışma daha büyük hayırların yapılmasına sebep olacağından kolektif çalışmayı da çok faydalı ve önemli gördüğümüz için biz vakıflar kurduk. Hayrın kolektif yapıldığı zaman ne kadar büyük eserler ortaya konulduğunu gösteren misallerdir. Onlara katılmaya sizleri davet ederiz. Hayırları kolektif yaparsanız hayrın şumulü yani tesir alanı genişler. Aynı zamanda sadece böyle hayır yapan insanlar yarım insan demektir. Şerri de engelleyen bir yapıya sahip olacak ve geminin batmaması için şerlilerin de faaliyet yollarını kesmek ve tıkamak lazımdır. Şerlileri de hayra döndürmeye çalışmak lazımdır. Bu da bir inşaatın öbür tarafıdır. Yani ne kadar kötü insanı iyi yapabilirsek, ne kadar kötü yolu engelleyebilirsek, ne kadar kötü fiili yaptırtmayabilirsek o kadar iyi bir şey yapmış oluruz. Onun için İslam'ın farzlarından birisi de el-emru bil maruf. İyi olan şeyi emretmek ve nehyü anil münker, kötü olan bir şeyi de yaptırmamaktır. Bu yaptırmamak ya pazu kuvvetiyle olur efendim, ya dille söyleyerek olur ya da kalbinden hiç olmazsa onları tasvip etmemek derecesi vardır. O da imanın en aşağı derecesidir deniliyor. Evet, konuşmamın sonunda şu güzel cuma gününde geldik dua faslına sevgili dinleyicilerim. Allah cümlemizin basiretimizi açsın. Hakkı hak olarak görmemizi nasip eylesin. Ona uyup onu uygulamayı, hayatımızı hayırla geçirmeyi nasip eylesin. Bir de batılı batıl olarak, şerri şer olarak görüp efendim şerden korunmayı, şerden uzak durmayı ve şerri yeryüzünden kaldırmak için de organize güzel çalışmalar yapmayı nasip eylesin. Cumanız mübarek olsun. Nice cumalara Allah sevdiklerinizle beraber sizleri eriştirsin. Bu cumanın güzel ikramlarından, nimetlerinden, sevaplarından azami istifade etmenizi nasip eylesin. Her zamanki gibi yine hatırlatıyorum. Belki ilk defa beni dinleyen dinleyiciler olabilir diye biliyorsunuz mümin cuma günü erkek müminler cuma namazı farzdır. Ona gitmesi lazım. 3 cuma namazına gitmezse kalbi mühürlenir. Yani Allah tarafından kendisine hayırlar gelmemeye başlar. Çok kötü duruma düşer. Onun için cuma namazınızı kılınız. Başka namazlar kıldığınız gibi cumayı da kaçırmayınız. Bir. Cumaya giderken en temiz elbiseyi giymek lazım. Cuma günü ne kadar temiz ve pırıl pırıl yeni elbiseleri giyerse cuma gününde israf yoktur deniliyor. Yani güzel giyinmek lazım. Güzel kokular sürünmek lazım. Cumaya gitmeden önce güzel bir boya abdesti alıp artık modern tabirlerle söylemek gerekirse güzel kokulu şampuanlarla, güzel efendim deodoranlarla koltuk altlarımızı vesaireleri kokulayarak tırnaklarımız kesilmiş, tertemiz elbiselerimizle pırıl pırıl bir şekilde cumaya gitmeliyiz. Tabii cuma günü en önemli şey cuma namazına gitmektir beyler için. Anneler de çocuklarını buna alıştırsınlar. Benim rahmetli annem beni giydirir, kuşatırdı. Hadi evladım cuma namazına git derdi. Ben daha belki o zaman cuma ile mecburi mükellef de değildim ama bir de kurnazlık yapardı rahmetli annem. Evladım iyi dinle de hatibi, hocayı ne söylediğini bana anlat. Ben çok seviyorum derdi. Ben de anneme anlatacağım diye pür dikkat dinlerdim cuma günü hocaların sözlerini. Efendim biliyorsunuz cuma günü hoca ne zaman minbere çıksa, vaiz kürsüye çıksa insanlara bir uyku tutuyor. Oturdukları yerde başlıyorlar uyuklama. Sanki gece hiç uyku uyumamışlar gibi. O şeytanın bir şeydir. Dikkatle dinlemek lazım. O kadar dikkatle dinlemek lazım ki yanındaki gürültü yapsa bile sus demek bile olmuyor. Efendim gayet efendim sakin bir şekilde dinlemek lazım. Allahu Teala Hazretleri bu cumaların güzel feyizlerinden, sevaplarından cümlenizi istifade ettirsin. Mutlu bir ömür sürmenizi nasip etsin. Efendim cennetin anahtarı olan hayırları işleyip cennetin kapısını açıp cennete girmeyi nasip eylesin. Cehennemden azat ettiği, cehenneme sokmadığı, efendim azap göstermediği, gazabına uğramayan kullarından olarak huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle sizleri ve sevdiklerinizi nail eylesin. Aziz ve sevgili Akra dinleyicilerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Cuma sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu cuma sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki cuma sohbetinde buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
2: O, kullarından tevbeyi kabul eden

tövbeyle kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. Yüce Allah doğru söyledi. Ya Rabbi, muhakkak ki ben kendime çok zulmettim, çok günah işledim. Günahlarıysa ancak sen affedersin. Gafur ve rahim olan ancak sensin. Beni kendi indinden bir fazlu keremle affu mağfiret ve bana lütfu ihsanınla merhamet eyle. Sonsuz cömert ve iyilik sahibi olan Rabbim, cehennemden azat edip cennet ve cemaline kavuştur. Her kim tevbe etmeye devam ederse, Allah da onun sıkıntısını neşeye çevirir, darlığına bir çıkış yolu bulur ve ummadığı bir yerden onu rızıklandırır buyuran Resulünün müjdesini yaşat bize.

0: Okudukça. Eser: Çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısaküre'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Değerli okurlar, merhaba. Son bölümümüzde artık heyetler ve tebliğlerle civar ahaliyi İslam'a davet eden Peygamber Efendimiz'in ilk olarak gönderdiği Asım bin Sabit'in reisliğindeki heyetin şehit edilişini okuduk. Benzer bir hadise daha sonraları Maune Kuyusu başında da olacak ve 40 seçkin sahabi şehit edilecektir. 38. Bölüm. Zat-ül-Rikka gazvesi. Rikka bez parçası demek. Sahabilerin ayakları kabarmış, ayaklarına bez sarmışlar. Sefere de bu isim verilmiş. 400 sahabiyle Necid tarafına yürüdüler. Menzillerine vardıkları zaman kadınlardan başka kimseye tesadüf etmediler. Korkularından dağılmışlar, kaçmışlar. Sefer 15 gün sürdü. Küçük Bedir gazvesi. Ebu Sufyan Uhud muharebesinin sonunda gelecek yıl burada yine buluşuruz demiş ve İslam saflarından inşallah cevabını almıştı. Tam senesinde Allah'ın sevgilisi buluşma yerine geldiler ve sancaklarını diktiler. Ebu Sufyan da geldi. Askeriyle uzak tepelere tırmandı. Ve İslam ordusunu görünce Uhud'dan biri içini kemiren korku birden bütün kalbini sardı. Ve askerine dönelim dedi. Hem zahiremiz az hem de bu sene Mekke'de kıtlık var. Bu gülünç teklif üzerinde tek nümayiş yapmadan sıyrılıp Mekke'ye doğru süzüldüler. Mekke'de onları alaya aldılar. Siz cenge çıkmamışsınız. Birkaç gün süveyk yemeye heveslenmişsiniz. Bu hadise Kureyş nasipsizlerinin Uhud zaferi diye bir şeye malik bulunmadıklarını gösterdi. İmtihan çoktan savulmuş ve İslam en büyük düşmanı Mekke müşriklerinin karşısında yine büyük heybetiyle ve yanına hasım sokulmaz şekilde yer almıştır. Devmetül Cendel gazvesi. Hicretin 5. yılı başında çıkan gazvedir. Şimale doğru 15-16 konak mesafede orada bir küfür barikat kurulduğunu ve gelip geçenin incitildiğini haber aldılar. 1000 sahabiyle yürüyüşe geçtiler. Her tarafı iyice taramak ve baskın yapmak için gece gidip gündüz saklanıyorlardı. Baskın tam tersini gösterdi. Bütün düşman sürüleri Müslümanların eline geçti ve karşı taraf şaşkın ve perişan kendisini dağlara attı. Tek kimse kalmadı. Allah'ın sevgilisi bomboş kasabaya girdiler. Öteyi beriyi gezip incelediler ve kasabanın orta yerinde karargah kurdular. Oradan da küçük seriyeler tertip ederek etrafa çıkardılar. Muzaffer gidiş geliş 20 gün sürdü. Birbiri peşinden gelen bu seferler İslam yayılışının arsasını temizlemek, etrafı tam emniyet altına almak ve Uhud imtihanını takip eden intibah ve kuvvet dairesini açmak içindir. Dirayet ve zerafet timsali Ayşe. İslam yayılışının arsasını temizlemek için birbiri peşinden girişilen seferler serisinden Beni Mustalık gazvesi. Hicretin 5. yılı Şaban ayı. Mustalık oğulları üzerine yürüdüler. Kafirlerin mevzi aldığı Müryesi isimli su kenarında cenk oldu. Oklar ve mızraklar atıldı ve sahabilerin bir arada kitle hücum

Durumuyla düşman bozuldu. Sağ kalanlardan da tek fert kurtulmaksızın hepsi esir düştü. Peygamber zevcelerinden Hazreti Ayşe ile Ümmü Seleme Hazretleri de sefere götürülmüşlerdi. Hazreti Ayşe sefere çıkmadan ablası Esma'dan bir gerdanlık almış ve boynuna takmıştı. Gece, kafile sefer dönüşü konak yerinde. Sabaha karşı hareket hazırlığı başladı. Teker teker develer ayağa kaldırılıyor, kısık çan sesleri ve kumanda nidaları duyuluyor. Hazreti Ayşe ani bir ihtiyaçla biraz uzaklaşmak zorunda kaldı. Döndü ve bir de baktı ki ablasından aldığı gerdanlığı düşürmüş. Develer teker teker kalkıyor ve kafile yürüyüş koluna giriyor. Ayşe gerdanlığı bulmak için hızla geriye döndü. Zifiri karanlıkta el yordamıyla biraz arandı, nihayet buldu ve yine hızla geriye döndü. Ne görsün, kafile yola çıkmış, uzaklaşmış. Kimsecikler yok. Ayşe olduğu yerde kala kaldı. Herhalde kendisini tahtırevanın içinde farz etmişler ve yola çıkmışlardı. Bulamayınca dönecekler ve arayacaklardı. Örtüsüne sımsıkı bürülü olduğu yerde bekledi. Kafilenin arkasında ve epeyce geriden muattal oğlu Saffan geliyor. Kafilenin geri hizmetlerine memur. Saffan şafak vakti o noktaya vardı. Hazreti Ayşe'nin tek başına beklediğini gördü. Devesinden indi, onu bindirdi ve deveyi hızlı hızlı yürüterek Medine önlerinde kafileye yetişti. Ayşe de Saffan'ın devesinden indi ve kendi tahtırevanına geçti. İşte İfk diye isimlendirilen vaka. Alınları Allah'ın eliyle damgalı. Fakat Allah Resulü'nden başkasının bu kara damgayı görmesi imkansız münafık tipi, güruh güruh bu sefere katıldığı kadar hiçbir gazveye çıkmış değildi. Zira artık kolay nimet ve fırsat peşindeler. Kara damgayı Allah yalnız Resulüne gösteriyor. O da zahire göre hükmetmeye memur olduğu için bir şey diyemiyor. Başlarında baş münafık Abdullah bin Übey bin Selül, bütün münafıklar fiskosta. Abdullah bin Übey bin Selül, fezada topyekün ışık keyfiyetini söndürecek ve arşı titretecek olan iftirasını savurdu. Bu iftira, iffet ve faziletin ta merkezi Ayşe'yedir. O Abdullah bin Übey bin Selül ki Medine'ye dönünce aziz olanlar zelil olanları oradan çıkarır sözünü de gaseyan etmiş, böylece fedakar ensarla cefakar muhacirlerin arasını açmak istemiş ve nihayet Medine kapılarında babasının atını dizginlerinden tutarak haykıran öz kızı tarafından şu tokadı yemişti. Asıl kendinin zelil ve peygamberin aziz olduğunu itiraf etmedikçe bırakmam. Ensarsa gözyaşı içinde ve her şeyden habersiz. Niyetleri Ayşe'nin babası Ebu Bekir'den başlayarak bütün sahabileri intişar edecek dehşet hissi ve bu hissin doğuracağı ihtilaflar yolundan İslam birliğini parçalamak. O gün bugün sistemle devam eden politika o zaman karargahını din dairesinin içine kurmayı tasarlamıştı. Bugün dışında ve başka daireler içinde. Müslümanlar, yani kir ve pisliğe pamuk bulutlarından daha uzak insanlar, iftirayı duyunca çarpılıp kaldılar ve dediler: "Aman Allah'ım, bu ne büyük bühtan." Ebu Eyyub Hazretleri zevcesine sordu: "Senin hakkında böyle bir şey söylense ne dersin?" "Haşa, asil ve şerif insanlar için böyle bir şey düşünülemez." Hazreti Ayşe'den başka herkes iftirayı duydu. Hazreti Ebu Bekir kıbleye doğru ellerini açmış dua ediyor: "Allah'ım, bu işin hakikatini göster." Müslümanların ağzını bıçak açmıyor. Fakat herkes iftirayı muhal görüyor. Kimse inanmıyor. Yalnız şair Hasan bin Sabit ve ayrıca iki sahabi Saffan'a şüphe gözüyle bakıyorlar. Ayşe daima habersiz. Bir gece o sahabinin annesiyle gezerken kadın Ayşe'ye dönüp oğluna beddua etti. Ayşe taaccüple haykırdı: "Ne yapıyorsun? Oğluna, bir sahabiye nasıl beddua ediyorsun?" Kadın ağlamaklı gözlerle Ayşe'ye baktı. "Ne asil ve faziletlisin. Oğlum, senin için çıkarılan iftiraya kapılanlardan." Ve iftirayı başından sonuna kadar Ayşe'ye anlattı. Ayşe hemen babasının evinde. Annesi ona teselli vermeye çalıştı. Ayşe düşüp bayıldı. Hazreti Ebu Bekir'le zevcesi Ayşe'yi kaldırdılar, ayılttılar. "İftiraya değer verme, Allah hakikati gösterir, sabret." Hazreti Ayşe evine, Allah Resulü'nün nezdine döndü. Fakat hemen ateşler içinde yatağa serildi. Allah'ın Resulü muazzam bir vakar ve sükunet içinde çıkıp geliyor. Ayşe'ye yalnız sıhhatini soruyor ve başka hiçbir bahis açmıyor. Safvan, şair Hasan'ın aleyhinde hicivler söylediğini duyunca,

0: kılıcını çekti ve onu öldürmeye davrandı. Yakaladılar ve Allah Resulü'nün huzuruna çıkardılar. Allah'ın Resulü onu şaire kılıç çekmekten vazgeçirdi ve fazla bir şey söylemediler. Allah'ın Resulü çocuk denecek kadar genç Üsame'yi çağırıp fikrini sordular ve cevap aldılar. Ayşe masumdur ey Allah'ın Resulü. Hazreti Ali müpem konuştu. Ayşe'nin hizmetçisi de şunları söyledi. Hanımım masumdur. O yalnız dalgındır. Hamurun başında beklerken uyuklar, hamuru da keçiler yer. Peygamber zevcelerinden Zeynep, Ayşe'nin iyiliğinden başka bir şey bilmiyorum. Gaye İnsan ve Ufuk Peygamber, Hazreti Ayşe'yi görmeye Ebu Bekir'in evine geldiler ve ilk defa hadiseyi zevcelerine karşı ele aldılar. Ayşe, bir günah işledinse tevbe et. Allah tevbeleri kabul eder. Günahın yoksa hak masumluğuna şehadet edecektir. Herkes sustu. Ayşe, babası ve annesi. Ayşe cevap versinler diye onlara baktı. Sükût. Ayşe doğruldu ve ta can evinden konuştu. Bu vaziyette ancak Allah'a sığınırım. Onun yardımını isterim. Allah Resulü'nün alnında nokta nokta elmas. Ter damlaları. En sert kış soğuğunda da olan hal. Vahiy geliyor. Allah peygamber zevcesi dirayet ve zarafet timsali Hazreti Ayşe'nin pak olduğuna şahittir. Ayşe'nin annesi vahiyden sonra kızına hadi kalk kızım dedi, zevcinin yanına git. His ve fikir zarafetinin en ince nazla karışık örneği Ayşe, affedileceğini bildiği bir telmihe kadar vardı. Ben ancak Allah'a şükrederim. Başka kimseye minnetim yok. Halbuki bütün minnetimiz Allah'ın sevgilisinden gelecek şefaattedir. Bu inceliği Hazreti Ayşe herkesten iyi biliyor. Fakat en sevilen zevce olmanın naz ve zerafet mevkiinde bu şefaati peşin olarak almış bulunuyor. Şair Hasan bunun üzerine Ayşe için nefis bir şiir yazdı ve onun masumluğunu, dirayetini, zerafetini, faziletini övdü. Hasan, Ayşe hakkında onun hiçbir dedikodu yapmadığını, onunla bununla uğraşmadığını söyleyen mısralara gelince peygamber zevcesi "Fakat sen öyle değilsin." dedi. "Gıybet ve iftiraya kapılabilirsin." Modern küfür bütün nispet ve hakikat unsurlarına göre hayal yakıcı bir muhal olan bu iftirayı benimsemeye kadar gider. Müdafası bile zül. İmkan alemi buna kapalı. Muhal.
1: Okudukça eser Çöle İnen Nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Alemlerin Efendisi, hayat sevincimizin kaynağı, rehber ve önderimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için insan kullanım el kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, yani onu övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler, siz de ona salatu selam edin. Yeryüzündeki tüm lisanların birleştiği en güzel sözler, en yüce iltifatlar onun için. Bizler de çeşitli dillerin salavat-ı şerifelerini sizler için hazırladık.

0: Seni yaradan Rabbinin adıyla oku. İlk emir, ilk söz, ilk kelam, ilk müjde. 40 yıllık hayatına gelmiş gelecek en büyük güzellik. Oku, anla ve anlat. Sen olmasaydın kainat tecelli etmezdi sonsuzluk güzergahında. Sen olmasaydın atan Adem'in eşya bilgisi ummanda yitik bir hazine. Ve sen olmasaydın büyük bir boşluk, karanlık ve debdebe. Heyhat, sen olmasaydın ne öğrenebilirdik ne de yaşayabilir. Ve sen 63 yıllık sonsuzluk, alemlere rahmet, dünyaya rehber, ahirette şefkat. Yaşa, öğret, yaşat. Ey sevgili, en sevgili, dünya sürgününde alemleri öğreten, yol gösteren eşsiz rehber.
1: Habibi Edibi Zişan Efendimiz, o son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. İlim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.
2: İnsanoğlunun bu dünyada karşı karşıya kaldığı ve cevap vermesi gereken en önemli problem kendi varlığının ne anlama geldiğidir. Bu evrenin ne olduğu, insan olarak bu evrende yerinin ne olduğu, ne yapacağı ve sonunun ne olduğudur. Bu sorulara insanın kendisinin kendi başına cevap vermesi mümkün değildir. Bu ancak ilahi vahiy yoluyla mümkün olabilir. Biz buna din diyoruz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim insanın yeryüzüne niçin geldiğini, ne yapması gerektiğini, nasıl yaşaması gerektiğini ve sonun ne olacağını bize açıkça bildirir. Bu konuda genel kapsamlı bir yorumdur Kur'an-ı Kerim. Burada peygamberlerin misyonuna baktığımız zaman peygamberler ilk peygamberden ve ilk insandan başlamak üzere Cenab-ı Hakk'ın kendi vasıtasıyla insanlara kendi hidayet yolunu, insanların uyması gereken yolu gösterdikleri, bildirdikleri insanlardır. Yine insanların içinden çıkmış. Eğer bu peygamberler olmasaydı, insanlar kendi başlarına akılları vasıtasıyla, Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği akıl nimeti vasıtasıyla yaratıcıları olduğunu fark edebilirler. Bunu anlayabilirler ama yeryüzüne gelişlerini nasıl anlamlandıracaklar? İnsan olma ne demektir? Bunu nasıl gerçekleştirecekler? Bunu bilemezlerdi. Ve Cenab-ı Hak kendi lütuf ve merhameti eseri olarak ilk insandan başlamak üzere insanlara kendi mesajını bildirecek, tebliğ edecek. İnsan olarak yaşamanın nasıl gerçekleşebileceğini de fiilen gösterecek vasıtalar, insanlar ve peygamberler göndermiş. Biz hakkında bilgi bulunan peygamberlere hayatına şöyle bir baktığımızda iki tür tebliğ ve iki tür risalet ile karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Hepsinin geliş amacı Cenab-ı Hakk'ın mesajını insanlara ulaştırmaktır. Bu peygamberlerden bir kısmının insanlara sadece ahlaki ve manevi olgunluk

0: hususunda yardımcı olacak mesajlar getirdiklerini, insanlara bu yönde Cenab-ı Hakk'ın tebliğini ulaştırdıklarını görüyoruz. Yani ferdi derinlik, ferdi ahlak ve olgunlukla Cenab-ı Hakk'a ulaşmanın yollarını gösteren peygamberler. Bunların en göze çarpanı ve en çok bilineni Hazreti İsa olarak biliyoruz. Diğer bazı peygamberlerin ise bununla birlikte sadece ferdi planda değil, tebliğlerinin sadece fertle sınırlı olmadığını, iç ve derini hayatla sınırlı olmadığını, toplumu dönüştürücü bir mahiyet kazandığını, toplumdaki insanlar arasındaki ilişkileri, hatta bir toplumla başka toplumlar arasındaki ilişkileri düzenleyici mahiyette, insanı insan yanında aynı zamanda toplumu da dönüştüren bir mahiyet taşıdığını, tebliğlerinin böyle bir mahiyet taşıdığını görüyoruz. İşte geçmiş dönemde aynı zamanda birer yönetici olan peygamberler buna örnektir. İşte Hazreti Süleyman, Hazreti Davud gibi, Hazreti Musa gibi örnekler. Resulullah Efendimiz de bu gruba giren peygamberlerden biridir. Onun görevi sadece insanları ahlaki erdemler yönünden olgunlaştırmak, geliştirmek, manevi rehberlik etmek değil, aynı zamanda bir sosyal düzen kurmak, toplumu dönüştürmek amacını da taşıyordu. Buna bağlı olarak da Resulullah Efendimizin peygamberlik misyonu hayatın bütün alanlarını kuşatan bir özellik taşıyordu. Bunda Resulullah Efendimizin bu otoritesinin dayandığı şey doğrudan doğruya ilahi belirlemedir. Bu konulardaki bilgisinin temel kaynağı yine vahidir. İlahi kaynaklıdır. Onun hem peygamber oluşu hem bu çerçevede bir yönetici oluşu ve hayatın bütün alanlarında söz sahip olması ilahi kaynaklıdır ve otoritesini doğrudan doğruya Allah'tan alır. Yani insanlardan, toplumlardan almaz. Bunu şöyle biraz açabiliriz. Resulullah Efendimiz Mekke döneminde insanlara İslam tebliğ etti. Bu dönemdeki tebliğinin çerçevesini daha çok insanlara, o günün toplumuna Allah'ın birliğini tebliğ etmek, bu dünya hayatının geçiciliğini, ahiret hayatının varlığını, bu görünen dünyadan ve hayattan öte bir hayat olduğunu, bir varlık alemi, gayb alemi bulunduğunu, bunu insanlara öğretmekti. Tabii Medine dönemine geçmekle birlikte bu tarihi ayrıntıları biz burada ele alamayız. Bu hem konumuzun dışında hem de bizim mevzumuzdan uzaklaştırır. Medine dönemine baktığımız zaman Medine'de bir Müslüman toplum oluştu. Müslümanların sayısının artmasıyla birlikte bir toplum meydana geldi. Tabii olarak bir yerde bir toplum varsa bu toplumdaki insanların birbirleriyle ilişkilerini düzenlemek gerekir. Bu da yetmez. Bu toplumla diğer toplumların arasındaki ilişkileri de düzenlemek gerekir. Bu doğrudan doğruya siyaseti, hukuku, iktisadı, eğitimi ve birçok yönüyle yani toplum hayatında mevcut olan bütün kapsar. Şimdi Allah Resulü'nün sadece insanlara dini tebliğ edip bu bahsettiğimiz diğer konularda önderliği, rehberliği başka bir herhangi bir insana vermesi yahut o konularda onlara tabi olması aklen ve mantıken saçma bir şey olur. Yani toplumun doğrudan doğruya bilgisini Allah'tan alan bir insanın herhangi bir konuda beşeri ilişkilerle ilgili bir düzenlemede gidip sıradan herhangi bir insana tabi olması zaten bu mümkün değil. O yüzden geçmiş peygamberlere de baktığımızda eğer peygamberin vazifesi toplumu dönüştürmek çerçevesinde de eğer ortaya çıkmışsa o peygamberlerin aynı zamanda toplumun yöneticisi olduklarını da görürüz. Yani bunun aksini düşünmek mümkün değil. Ama bazı peygamberlerin tebliği sadece ferdi hayatla alakalıdır. Diyelim işte Hazreti Yusuf mesela. O herhangi bir o sıradaki mevcut bir devlette herhangi bir yöneticilik yapmış. Yani devletin başına geçmiş değil. Orada belli bir sınırlı bir görev yapmış. Hazreti İsa'nın şeyle alakası olmamış. Tamamen ferdi planda insanın deruni hayatının şekillenmesinde, ahlakın şekillenmesine yönelik bir tebliğ getirmiştir. Bu yüzden Resulullah Efendimiz doğrudan doğruya yönetici olarak otoritesini Cenab-ı Hak'tan alıyordu. Bu konuda bütün bilgisini Cenab-ı Hak'tan alan bir insanın hayatın belli alanlarında başka insanlara tabi olmasını zaten düşünemeyiz.
1: Sen sevgililerin en sevgilisi. Sen şahikalarda parıldayan kuzey yıldızı. Sen Muhammed'sin. En çok mededilensin. Sen öğretensin. Dudaklarından kelamullah dökülen. Ey sevgili,

0: Sen doğdun, ay doğdu üzerimize.
1: Resulullah Efendimizin peygamberlik misyonunun iki yönü olduğunu söyledik. Birisi içe doğru, insanın içine doğru olgunlaşmasını sağlayacak. Bir de dışa doğru. Buna bağlı olarak toplumun hukuka dayalı, karşılıklı iyi ilişkilere dayalı bir yapı içinde hak ve hukuk tanıyan, birbirine zulmetmeyen, haksızlık yapmayan, bütün insanların düşüncesi ne olursa olsun birlikte yaşayabileceği bir toplum tasavvuru da söz konusu olduğu için çift yönlü olarak düşünmemiz gerekiyor. Şimdi Batı dünyası, özellikle Batı dünyası, Hazreti Peygamber'in peygamberliğini kabul etmiyor tabi. Kendi bunu kabul ederlerse zaten kendi dinlerine inanmaların bir anlamı kalmaz. Batılı insanlar Hazreti Peygamber'i bir mübelliğden ziyade, bir din tebliğcisinden ziyade bir devlet başkanı olarak görmüşler. Ve hayatınız sadece bu maddi alanla alakalı yönünü göz önünde bulundurmuşlar. Bunu izah ederken de peygamberliğini kabul etmedikleri için onun bu bilgisini ve gücünü önemli ölçüde ilahi bir kaynaktan aldığını kabul etmedikleri için de başarısını tamamen maddi sebeplerle, saiklerle izah etmeye çalışmışlardır. Yani Hazreti Peygamber'le ilgili hakarete varan, çirkin ithamlara varan şeyleri bir tarafa bırakırsak, Batı'da Hazreti Peygamber'i çok başarılı görenler de onun bütün başarısının temelinde siyasi dehasının, yöneticilikle ilgili güçlük kudretinin, ileri görüşlülüğün yattığını söylerler. Yani netice itibariyle onun bu gücünü ilahi bir kaynakla bütünleştirmekten ziyade onun tamamen şahsi meziyetlerine bağlarlar. Biz aslında bu iki yönü birbirinden ayıramayız. Yani Kur'an-ı Kerim Resulullah Efendimizin diğer insanlardan farklı bir insan olmadığını defalarca vurgular. Hazreti Peygamber'in başarısında hem şahsi meziyetlerinin hem de manevi bir merkezle, yani Cenab-ı Hakk'ın teyidiyle bunu başardığını söylememiz gerekiyor. Eğer Hazreti Peygamber'in bir insan olarak sahip olduğu özellikleri, meziyetleri bir tarafa bırakırsak, onu sadece her durumda Allah'ın teyidiyle, Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla galip geldiğini söylersek, onu biz basit bir vasıta seviyesine indirmiş oluruz. Ve bu noktada onun başka insanlara örnek olması da söz konusu olmaz. Hatta bu konuda uğradığı yenilgiler de izah edemeyiz. Resulullah Efendimizin hayatına baktığımız zaman en büyük acıları tattığını görürüz. Mağlup olduğunu görürüz. Savaşlarda yenilgiye uğradığını görürüz. Sıkıntılara uğradığını görürüz. O yüzden Resulullah Efendimizin başarısında o toplumu değiştirip dönüştürmesi ve bir devlet kurması, kısa zamanda bu devletin çeyrek asır içinde dünyanın önemli bir kısmına hakim olmasını izah etmemiz mümkün olmaz. Çünkü bu konuda eğer o Allah'ın kendisine lütfettiği yardım sayesinde bunu gerçekleştirdiyse, diğer insanların da onun gibi bu ilahi lütfa nail olması söz konusu olamaz bir peygamber gibi. O yüzden onun örnekliği havada kalır. O zaman şöyle izah yapmamız gerekir. Resulullah Efendimiz Kur'an-ı Kerim'de defalarca işaret edildiği üzere herhangi bir insandı. Yani diğer insanlardan hiçbir farkı yoktu insan olmak bakımından. Bir ölümlüydü, o da bir ölümlüydü bizim gibi. Bizim gibi yer, içer, çarşı pazar gezerdi. Buna itiraz edenler de vardı. Bu peygamber nasıl yani? Hem peygamber hem bizim gibi yiyip içip geziyor diyorlar. Kur'an-ı Kerim bunu reddediyor. O da sizin gibi insandır. Eğer biz onlara melek olarak gönderseydik elçilerimizi, onları da insan şeklinde gönderdik diyor Cenab-ı Hak. Şimdi Resulullah Efendimiz böyle bir insandı, bizim gibi insan. Fakat Resulullah Efendimiz'i başka insanlardan ayıran şey onun yüklendiği misyondu, peygamberlik misyonuydu. Bu noktada o bütün insanlardan ayrılır. Taşlar arasında bir mücevher gibi. Mücevher de neticede bir taştır. Ama neticede o taşlardan farklı bir taştır. Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde Resulullah Efendimizin özelliklerine işaret edilir. O da diğer insanlar gibi bir insandı. Fakat Allah tarafından desteklenmişti. Fakat kalbine sekinet indirilmişti. Fakat Allah tarafından korunmuştu. Büyük bir ahlak üzereydi. Allah onu rahmet olarak göndermişti. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman bu vasıflar diğer insanlarda bulunmayan vasıflardır. Ve bunlara bağlı olarak Resulullah Efendimiz bütün en güzel ahlaki meziyetleri kendisinde toplamıştı. Vefa, sabır, tevekkül, kanaat, cesaret, hilim, değil mi? Bütün bu ahlaki vasıfları kendisinde toplamıştı Resulullah Efendimiz. O yüzden verdiği kararlarda, toplumu yönetirken verdiği kararlarda kendisinin bu şahsi meziyetlerinin, özelliklerinin, dehasının, sağlam ve derin kavrayışının elbette tesiri vardı. Ama bununla birlikte o bir peygamberdi, sıradan bir insan değildi. Yani onun yöneticiliğini izah ederken iki yönünde hem şahsi meziyetlerini, diğer insanlardan çok farklı olarak onlara örnek olabilecek şahsi meziyetlerini, hem de Cenab-ı Hakk'ın onun arkasındaki desteğini birlikte göz önünde bulundurmamız gerekiyor.
0: O son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. İlim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Akradaşım, yoldaşım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların, Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

0: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur.
1: Akra'da kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İnanç akılla mı ilgilidir yoksa duygularla mı? İnanmak bize neler kazandırır? İnanç ve akıl ekseninde gerçek huzuru yaşamaya dair önerilerle İçteki Huzur, pazar 14.10'da Akra'da.

Peygamber bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine "O peygamberdi," denilince kadın peygamberin kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Musa aleyhisselam ve Hızır hadisesi.
1: Ey Resulüm! Kitapta bildirdiğimiz Musa'yı da hatırla. Çünkü o ihlasa erdirilmiş idi. Hem de İsrailoğullarına gönderilmiş bir Resul ve peygamberdi. Bir vakit Musa hizmet eden gencine demişti ki, ben Hızır'la buluşmak için iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayıp gideceğim veya uzun zaman geçireceğim. Derken ikisi o iki deniz arasının birleştiği yere varınca bir kayaya sığındılar. Fakat azıklarından su birikintisine koydukları cansız balıklarını unuttular. O da sıçrayıp denizde bir deliğe, uyuya doğru yola koyulmuştu. O deniz kavşağını geçtikleri zaman Musa gencine, kuşluk yemeğimizi getir de yiyelim. Bu yolculuğumuzda hakikaten yorgun düştük, dedi. Genç, gördün mü, o kayalığa sığınıp dinlendiğimiz sırada balığı söylemeyi unuttum. Onu söylememi bana unutturan şeytandan başkası değildir. O şaşılacak şekilde canlanıp denize yolunu tutmuştu, dedi. Musa, aradığımız şey bu.

0: dedi. Hemen geldikleri yoldan ikisi izlerini takip ederek gerisin geriye döndüler. Derken orada kullarımızdan bir kul olan Hızır'ı buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet, vahiy vermiştik ve ona tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona, sana doğru yol ve hayır olarak öğretilenden bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Dedi. O da, doğrusu sen benimle birlikte yaptıklarıma sabretmeye asla dayanamazsın. Üstelik bilgi olarak aslını kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredersin? Dedi. Musa, İnşallah beni sabırlı bulacaksın ve senin hiçbir işine karşı gelmem, dedi. Hızır da, o halde bana tabi olursan, ben sana o konuda bir söz söyleyinceye kadar bana yaptıklarımdan bir şey sorma, dedi. Bunun üzerine ikisi de gittiler. Nihayet gemiye bindikleri vakit Hızır onu deldi. Musa, gemi halkını boğmak için mi onu deldin? Hakikaten sen korkunç bir şey yaptın, dedi. O da, sen benimle birlikteliğe asla sabredemezsin demedim mi, dedi. Musa, unuttuğum şeyden dolayı bana çıkışma. Arkadaşlık işimde bana zorluk çıkarma, beni affet, dedi. Yine birlikte gittiler. Ta ki bir oğlan çocuğuna rastlayınca Hızır onu hemen öldürdü. Musa, bir can karşılığı olmaksızın tertemiz, günahsız bir canı öldürdün ha. Hakikaten sen benzeri görülmemiş çirkin bir şey yaptın, dedi. Hızır, ben sana benimle birlikteliğe sabretmeye asla dayanamazsın demedim mi, dedi. Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaş olma. Artık bununla tarafımdan kabul edilen son mazerete ulaştın, dedi. Yine gittiler. Nihayet bir memleket halkına varıp onlardan yemek istediler. Vermediler ve onları misafir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere olan bir duvar buldular. Hızır kerametiyle hemen onu doğrulttu, eski haline getirdi. Musa, niçin yaptın? Eğer isteseydin buna karşı bir ücret alırdın, dedi. Hızır, işte bu. Seninle benim birbirimizden ayrılmamızın vaktidir. Şimdi sana sabretmeye dayanamadığın şeylerin iç yüzünü haber vereceğim, dedi. Gemiye gelince o denizde çalışan yoksullarındı. Onu kusurlu yapmak istedim çünkü peşlerinde sağlam gemiyi zorla alan hükümdar vardı. Oğlanın ise annesi ve babası inanan kimselerdi. Bu çocuğun onları azgınlık ve küfre sürüklemesinden veya zorlamasından korktuk. İstedik ki Rableri onlara karşılık kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Gelelim duvara. O şehirde iki yetim çocuğun idi. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları da salih, iyi, temiz bir kimseydi. Rabbin onların büyüyüp olgunluk çağına ermelerini ve kendisinden bir rahmet olmak üzere definelerini çıkarmalarını istedi. Ben bunu kendi emrim ve reyimle yapmadım. İşte üzerinde sabretmeye dayanamadığın şeylerin iç yüzü bu.
1: Bir haberimiz var.

Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.

İhtilas, sıratal, müstakim diye her gün Müslüman 40 defa, 40 rekat namaz kılıyorsa 40 defa doğru yolu düşünüyor ve Allah'tan istiyor. Yani doğru yolun ne olduğunu tabi Fatiha'dan da herkes az çok bilir. Sıratallezine en'amta aleyhim. Kendilerine Allah'ın lütfettiği, inam ettiği, ihsan ettiği, lütfettiği, sevdiği, beğendiği, mükafatlandırdığı iyi insanların yoluna gidecek. Mümin olacak ve iyi insan olacak. Allah'ın nimetine, lütfuna, ikramına, ihsanına mazhar olmuş kişilerin yoluna gidecek. Gayril mağdubi aleyhim velad dalin. Allah'ın kendilerine gazap ettiği insanların yoluna değil, sapıtmışların yoluna değil. Evet, dünyada herkes bir yolda yürüyor ama demek ki bazı yolları Allah seviyor, o yolda yürüyenlere rahmediyor. Bazı yolda yürüyenlere gazap ediyor. Yani bak, bu edepsiz yanlış yolda yürüyor, bu kulumu sevmedim diye kızıyor Allah, gazap ediyor. Bazıları da sapıkların yolu oluyor. Demek ki çevremizdeki ve dünyadaki, içimizdeki ve dışımızdaki insanların yaşam tarzlarını iman gözüyle incelemeliyiz. Yani bu yol hangi cins yollar grubuna girer? Allah'ın kendilerine ikramda, ihsanda bulunduğu insanların yolu mudur? Şu benim yürüdüğüm yol. Allah'ın gazap ettiği kişilerin yolu mudur? Yoksa sapıtmışların yolu mudur diye kendi yolunu bir denemeli insan. İnsan kendi kendisini kontrol edebilir, teftiş edebilir, araştırabilir, soruşturabilir, efendim kendi durumuna bakabilir, kendi durumunu ölçüp tartabilir. Yani ben bir şeyler yapıyorum ama ortada kimse yok. Şimdi şöyle tek başıma odada kendi başıma bir kendimi düşüneyim. Ya benim ömrüm nereye gidiyor? Ben ne yapıyorum? Hangi yolda yürüyorum? Benim bu yaptığım yol mu? İyi bir yol mu? Yani iş mi benim yaptığım? Allah'ın hoşuna gider mi? Allah'ın gazabını mı çekerim? Bundan sonuçta zarar mı ederim, kâr mı ederim diye efendim insan kendi kendisini şöyle bir yoklamalı. Yolunu kendisini şöyle tenkit hedefi olarak karşısına alıp kendi yolu hakkında kendisi bir not vermeli.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Edisyon kritik. Bir eserin farklı el yazması veya basılı nüshalarını karşılaştırarak metnin yazarına en yakın ve en doğru biçimini ortaya koymayı amaçlayan bilimsel metin oluşturma yöntemidir. Türkçe'de karşılaştırmalı metin yayını, tenkitli metin, tenkitli basım veya ilmi neşir adlarıyla da anılır. Özellikle klasik edebiyat eserlerinin güvenilir metinlerini hazırlamada kullanılan temel yöntemlerden biridir. Geçmişte eserler matbaanın yaygınlaşmasından önce elle çoğaltıldığı için aynı eserin farklı nüshaları arasında zamanla çeşitli farklılıklar ortaya çıkmıştır. Müstensihlerin yaptığı yazım hataları, kelime değişiklikleri, eksik veya fazla eklemeler, hatta bazen bilinçli düzeltmeler bu farklılıkların başlıca sebepleridir. Bu nedenle günümüze ulaşan her nüsha eserin aslını tam olarak yansıtmayabilir. Edisyon kritik çalışmasında araştırmacı ulaşabildiği bütün nüshaları bir araya getirir ve bunları satır satır karşılaştırır. Nüshalar arasındaki farklılıkları değerlendirerek yazarın kalemine en yakın metni oluşturmaya çalışır. Tercih edilmeyen okunuşlar ve diğer farklılıklarsa dipnotlarda veya metin tenkidi aygıtı adı verilen bölümde gösterilir. Böylece araştırmacılar metnin hangi gerekçelerle oluşturulduğunu açıkça görebilir.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında. İslam Peygamberleri Cumartesi saat 22'de Akra'da.

0: Ölümümüz bizi Allah'a kavuşturacağı için kutludur. Dünyaya geldik, Hakk'ın eserlerini gördük, gönülden vurulduk. Emirlerindeki hikmete inandık. Hakk'a kavuşmamız olan ölümü de gönülden özlemeliyiz.
1: Şeyh Şami.
2: Sağduyunun sesi Akra.

Allah'ım, ilminle gaybleri bilirsin. Gücünle tüm yarattıklarına hakimsin. Allah'ım, açık ve gizli her yerde senin korkunu isterim. Öfkeli ve sakin halimde doğru ve hakkı söylemeyi senden isterim. Zenginlikte ve fakirlikte orta yolu tutmayı isterim. Tükenmeyen nimetlerinden isterim. Kesintisiz göz aydınlığı isterim. Hükmünden sonra rızanı isterim. Ölümümden sonra iyi bir hayat sürdürmeyi isterim. Sana şef

zevkle kavuşmayı, cemaline bakma lezzetini, sıkıcı felaketlere uğramaksızın, sapıcı fitnelere düşmeksizin yaşamayı isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle süsle, doğru yola kavuşanlara sebep olucu kıl.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, her kim ki, her bir şahıs ki her gün şu sözü söylerse, hangi söz? Allahümme gfir li ve lil müminine vel müminat. Ya Rabbi beni mağfiret eyle, Müslüman erkekleri, Müslüman kadınları da mağfiret eyle. Yani Müslüman erkek kadınları ve beni mağfiret eyle demiş oluyor. Mümin kadınları, mümin erkekleri ve beni mağfiret eyle demiş oluyor. Her bir müminden dolayı kendisine bir hasene yazılır. Kaç milyon Müslüman var? İşte dünya nüfusunun 1/4'ü Müslüman, mümin. Tabii bunun ölmüşleri var, yaşayanları var. Her bir mümin için adama bir şey yazılacak. Hasene yazılacak bunu böyle dediği zaman. Kendisine mağfiret istiyor. Bir de mümin erkek kardeşlerine, mümin kız kardeşlerine, yani Müslümanlar kardeş ya birbirleriyle, erkek müminlere, kadın müminlere de mağfiret isteği veriyor. Böyle deyince her birinden kendisine hasene yazılır demiş Peygamber Efendimiz. Şimdi bunun misali tabii Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabenden Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hisab diye Kur'an-ı Kerim'de de var dua. Bu da hadis-i şeriften böyle bir dua. Bunu böyle söyleyene her mümin başına mukabeleten ona bir hasene sevap yazılır. Müminlere böyle dua edin. Allahümme gfirli ve lil müminine vel müminat. Bu kadar. Allahümme gfirli ve lil müminine vel müminat. Ya Rabbi beni mağfiret eyle ve mümin erkek kardeşlerime, mümin kız kardeşlerime mağfiret eyle. Yani bütün Müslümanların erkeklerini, kadınlarını mağfiret eylemesini istemiş oluyor.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Araf suresi 109 ila 147. ayetlerini dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Firavun'un kavminden ileri gelenler dedi ki, doğrusu bu çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun, öyleyse ne buyurursunuz? Dediler ki, onu ve kardeşini Harun'u beklet. Bu sırada şehirlere toplayıcı tellallar gönder. Bilgili sihirbazların hepsini sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer galip gelenler biz olursak bize elbet bir mükafat var, değil mi? Dediler. Firavun, evet dedi. Hem de siz mutlaka benim yakınlarımdan olacaksınız. Sihirbazlar, ey Musa, sen mi hünerini önce ortaya koyacaksın, yoksa önce biz mi koyalım, dediler. Musa, siz ortaya koyun, dedi. Onlar, ellerindeki ip ve sopaları atınca, insanların gözlerini büyülediler. Onlara, kıvranıp gezinen büyük yılanlar gösterip korku saldılar. Büyük bir sihir meydana getirdiler. Biz de Musa'ya, asanı bırak, diye vahyettik. Bir de ne görsünler? O, sihirbazların uydurup gösterdiklerini yakalayıp yutuyor, yok ediyordu. İşte gerçek meydana çıktı ve onların yaptıkları boşa gitti. İşte orada yenildiler ve küçük düştüler. Sihirbazlar bu yenilgi üzerine secdeye kapandılar. Musa ve Harun'un Rabbi olan alemlerin Rabbine iman ettik, dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden önce ona iman ettiniz ha? Şüphesiz bu, halkını oradan çıkarmak için şehirde aranızda anlaşarak kurduğunuz bir tuzaktır. Yakında başınıza neler geleceğini bileceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da hepinizi asacağım. Onlar, şüphesiz biz her halükarda ölüp Rabbimize döneceğiz, dediler. Ve sen ancak Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara iman ettik diye bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, üstümüze bol sabır yağdır, bizi Müslümanlar olarak öldür, dediler. Firavun kavminin ileri gelenleri Firavun'a, Musa ve kavmini bu yerde Mısır'da bozgunculuk etmeleri, senin Rabbliğini tanımayıp insanları senin aleyhine tahrik etmeleri, Musa'nın da seni ve seni temsilen dikilen ve tapınmalarına izin verdiğin ilahları terk etmesi için mi bırakıyorsun? Dediler. Firavun da, oğullarını öldürteceğiz, kadınlarını sağ bırakacağız. Elbette biz onların üstünde otoriter bir gücüz, dedi. Musa kavmine, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona mirasçı yapar. Güzel akıbet Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar içindir, dedi. Musa'ya iman edenler, ey Musa, sen bize peygamber gelmeden önce de, geldikten sonra da bize hep işkence edildi, dediler. Musa, biraz sabredin. Umulur ki Rabbiniz düşmanınızı yok eder. Bu yerde, Mısır'da sizi yerlerine hükümran yapar da nasıl hareket edeceğinize bakar, dedi. Andolsun ki biz Firavun ve halkını düşünüp ibret alsınlar diye yıllarca kuraklık ve mahsul kıtlığı ile cezalandırdık. Onlara iyilik, bereket gelince bu bizim hakkımızdır, derler. Eğer onlara bir kötülük, kıtlık ulaşırsa, Musa ile onun beraberinde olanları uğursuz sayarlar. Haberiniz olsun ki onların uğursuzluğu, amelleri sebebiyle ancak Allah katındandır. Fakat çokları Allah'a ve dinine karşı tavır aldıklarından asıl uğursuzluğun kendilerinde olduğunu bilmezler. İnananları küçültücü çeşitli isimlerle yaftalarlar. Firavun'un yandaşları Musa'ya, bizi büyülemek için bize her ne delil, mucize getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz, dediler. Bundan dolayı Musa da onlara beddua etti. Biz de onların üzerlerine ayrı ayrı ayetler, mucizeler olarak tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve sularına kan gönderdik. Yine de iman etmeyip büyüklük tasladılar ve suçlu, günahkar bir toplum oldular. Üzerlerine bir de o azap felaketi çökünce, ey Musa, Rabbine sana verdiği söz ve teminat hürmetine bizim için dua et. Eğer bu azabı bizden kaldırırsan, andolsun ki mutlaka sana iman edeceğiz ve mutlaka İsrail oğullarını seninle beraber Mısır'dan göndereceğiz, dediler. Biz erişecekleri boğulma vaktine kadar onlardan azabı kaldırdığımızda derhal ahitlerini bozdular. Biz de onlardan intikam aldık. Ayetlerimizi yalan saydıkları ve onları umursamadıkları için kendilerini denizde boğduk. Zayıf ve hor görülen Yahudi kavmini de içine feyiz ve bereket verdiğimiz yerin Şam'ın doğu taraflarına ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Böylece eziyetlere sabretmeleri yüzünden Rabbinin İsrail oğullarına olan güzel sözü tamamen yerine geldi. Firavun ve kavminin yapmakta oldukları köşkleri ve yükseltmekte oldukları binalarını da yıkıp harap ettik. İsrail oğullarını o denizden geçirdik de çölde kendilerine mahsus putlara tapan bir kavme, Amalika kavmine rastladılar. Ey Musa, onların ilahları gibi bize de bir put, ilah yap, dediler. Musa dedi ki, hakikaten siz cahillik eden bir kavimsiniz. Musa dedi ki, şüphesiz bunların içinde bulundukları din yıkılmıştır. İbadet diye yaptıkları şey de boşunadır. O Allah sizi alemlere üstün kılmışken, ben size ilah olarak Allah'tan başkasını mı arayayım, dedi. Ey İsrail oğulları, hani sizi Firavun ve yandaşlarından kurtarmıştık. Oysa onlar sizi azabın en kötüsüne uğratıyorlardı. Oğullarınızı öldürüp kadınlarınızı, kızlarınızı da sağ bırakıyorlardı. Bunda Rabbinizden size büyük bir imtihan vardı. Musa ile 30 gece için sözleştik ve onu bir 10 gece ilavesiyle tamamladık. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 gece olarak tamamlandı. Musa ayrılırken kardeşi Harun'a, "Kavmim içinde benim yerime geç, vekilim ol. Onlara tebliğ et ve yumuşaklıkla ıslaha çalış. Bozgunculardan yana olup onların yoluna gitme," demişti. Musa, ibadet için tayin ettiğimiz vakitte gelip Rabbi ona hatiften ilahi kelamla konuşunca, Musa, "Rabbim, bana kendini göster, sana bakayım," dedi. Allah, "Sen dayanıp da dünya gözüyle beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde kalırsa sen de beni göreceksin," buyurdu. Rabbin cemali o dağa tecelli edince onu yerle bir ediverdi ve Musa baygın olarak yere düştü. Ayılınca, "Seni tenzih ederim, sen yücesin. Bu sözümden dolayı sana tevbe ettim ve ben iman edenlerin ilkiyim," dedi. Allah buyurdu ki, "Ey Musa, verdiğim elçilik görevlerimle ve seninle konuşmamla seni zamanındaki insanların üzerine seçkin kıldım. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol." Biz ona Tevrat'a ait levhalarda zamanı ile ilgili her şeyin bir açıklamasını yazdık. Bunları kuvvetle, sımsıkı önem vererek tut, kavmine de emret. Onları en güzel şekliyle tutsunlar. Size fasık, Allah'ın emrinden sapanların yurdunu nasıl harap ettiğimi de ibret almanız için göstereceğim," dedik. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimi anlamaktan uzaklaştıracağım. Onlar her türlü mucizeyi görseler de ona inanmazlar. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Fakat azgınlık yolunu görürlerse yol olarak onu edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamalarından ve onları anlamaktan gafil olmalarındandır. Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlar var ya, onların bütün işledikleri boşa gitmiştir. Onlar yapmakta olduklarının karşılığından başka bir şeyle mi cezalandırılırlar? Hayır, ancak onunla. Yüce Allah doğru söyledi.
2: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden A'raf suresi 109 ila 147. ayetlerini dinlediniz.
0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
4: Rutin sınır belirlemeyi çok etkiliyor. Mesela çağrıldığı misafirliğe ya da ortama her akşam gidiyorsa bir aile, orada bir akşam rutini yok demektir o ailenin. Ya da işte yeni çıkmış diziyi hemen ailece başına oturup izliyorsak, bir içerik rutinimiz yok demektir. Yani tercih etme rutinimiz yok demektir. Ya da işte popüler bir akıma, düşünceye, uygulamaya ya da sosyal medya oluşumuna hemen kendimizi kaptırıyorsak, bununla ilgili bir rutinimiz yok demektir. Bunlar hep sınırları, kuralları etkiliyor. Önce alışkanlıklarımızı etkiliyor, sonra sınırlarımızı etkiliyor. Rutinle ilgili hani burada sağlam bir niyet çok önemli. Yani önce rutin oluşturmaya gerçekten inanmak etkisine. Önce bir niyet etmek, rutinin insan hayatındaki yeri ve önemine inanmak. Bunun aile hayatımıza sirayet edeceğine kanaat getirmek, çocuklarımızla paylaşmak. Bakın çocuklar, işte sizinle bir konuyu istişare etmek istiyoruz. Bir gelin bakalım, oturun, birlikte değerlendirelim. Ben rutini belirledim, tamam. Ben rutini belirledim. Rutinimiz bu çocuklar, ilan ediyorum. Hani padişah fermanı okur gibi. Çok bir karşılığı olmuyor. Ama birlikte rutinleri belirledik. Senin rutinine, senin. Bir de sadece belirlemek de değil. Mesela yazmak bir ailemiz. Bütün aile bireyleri rutinlerini belirlemişler. Her biri bir kağıda yazmışlar bunları ve evde buzdolabının üzerine yapıştırmışlar. Düşünün ki bütün aile bireylerinin her gün ne yapacağı orada var. ya da her hafta ne yapacağı. Bu müthiş bir uygulama. Bununla ilgili özellikle bunu yapan ailelerde mesela aile içi iletişimi çok pozitif etkilediği ile ilgili paylaşımları, tespitler var. Bunları kendileri söylüyorlar. Ne gibi hani tespitler, faydalar? Hani dedik ya, herkesin bir rutini olmuş oluyor. Çocuk bunu görmüş oluyor. En nihayetinde bunu görmüş oluyor, deneyimlemiş oluyor. Annesinde babasında deneyimlemiş oluyor. Birlikte yapmış oluyorlar. O ekran kapanıyorsa birlikte kapanmış oluyor. Telefonlar bırakılıyorsa bir kenara birlikte bırakılmış oluyor gibi. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Birlikte deneyimlemek çok mühim. Tabii bunların hepsi çok kolay olmuyor. Elbette dirençler oluyor. Elbette çocuklar istemeyebiliyor. Fakat orada işte nasıl söyleyeceğimiz, birlikte harekete geçmek. Bunları üstünde ısrarcı olduğumuzda hani... Zaten ısrarcı olmak bir derdimiz değil mi aynı zamanda? Yani evde kurallar, rutinler oluşsun diye sürekli ısrarcı olabiliyoruz. İşte orada o enerjimizi, ısrar etme enerjimizi orada harcayacağımıza birlikte yapmaya harcayalım.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen, benzeşmeyen, başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada, bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve O'na şükredesiniz diyedir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Yıldızlar parladı, gözler uyudu. Padişahların kapıları kapandı. Senin kapınsa yalvaranlara açık. Allah'ım, efendim, dünyadan olan nasibimi inanmayanlara verdim. Ahirete ait olan nasibimi günahkar müminlere verdim. Dünyadan ancak seni almak istiyorum. Ahirette de ancak cemalini arzuluyorum. Allah'ım, belalar içinde değilim. Selalardan da şikayetçi değilim. Arzum senden ne kudret elvası ne de bıldırcın etidir. Eğer bana dünya ve ahireti bağışlasan ben bunlardan razı olmam. Ancak Mevlam'ın güzelliğini görmek isterim ve ancak ondan razı olurum ve ancak

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Sağduyulu akıl, akıl ve vicdanın dengesi. Akra, insanın sahip olduğu akıl nimetinin farkındalığına ve sağduyulu düşünmenin önemine dikkat çeken özel bir içerik serisini dinleyicileriyle buluşturuyor. Sağduyulu akıl, duyguların, kaygıların ve ön yargıların kararlarımız üzerindeki etkisi, bilgi, deneyim ve empatinin düşünce dünyamızı şekillendirmedeki rolü, aşırılıklardan uzak, dengeli ve ölçülü bir bakış açısının nasıl geliştirilebileceği, sağduyulu akıl, vicdan, akıl, tecrübe ve insanı anlama çabası ekseninde bu konulara değiniyor. Belgesel serisinde aklı selim ve sağduyulu düşünceyle doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırt edebilme, hakikati kavrama ve doğru bilgiyle huzur ve mutluluğa ulaşma hedefi ele alınıyor. Sağduyulu akıl belgeselleri Türkiye saatiyle pazartesi günleri 11.15'te ve cumartesi günleri 17.40'da Akra'da yayınlanıyor. Serinin söyleşilerinde ise yine aklı selim ile doğru bilgiyle düşünmek, deneyimlerden öğrenmek ve vicdanı gözeten bir bakış geliştirmek üzerine değerlendirmeler dinleyicilerle buluşuyor. Sağduyulu akıl söyleşileri ise çarşamba günleri 16.15'te, pazar günleri 17.15'te yayınlanıyor. Bu kapsamda hazırlanan tüm içeriklere Akra Medya sayfasındaki Sağduyulu Akıl Medya kategorisinden ulaşılabiliyor. Yapay zekanın başka bir etkisi kültürel hegemonya. Günümüzde dijital dünyada internet üzerinden arama motorunun kullanıcıyı kaynağa götürdüğü düzenden yapay zekanın cevabı doğrudan kullanıcıya sunduğu yeni bir yapıya geçtik. Her yaştan kullanıcı hayatın içindeki pek çok durumda yapay zekaya danışır hale geldi. Çocuklar da bu yaklaşıma sahip oldu. Öyle ki artık yalnız ekrana bakmıyor, ekranla konuşuyor, soru soruyor, tavsiye alıyor ve kimi zaman kaygılarını onunla paylaşıyorlar. Uzmanlara göre diğer taraftan yapay zeka artık kültürel

0: Hegemonya mücadelesinin de merkezi aracılık alanlarından biri haline geliyor. Bir içerik yapay zeka tarafından sürekli öneriliyor, tavsiye ediliyor ve farklı soruların cevabına dönüşüyorsa daha fazla görünürlük kazanabilir ve yeni izleyicilere ulaşabilir hale geldi. Buna karşılık bir eser, yapay zeka sistemlerinin kaynak ve tavsiye düzeninde yeterince yer bulamıyor, uygun sorularla ilişkilendirilmiyor ve cevap sistemlerinde görünür hale gelmiyorsa kültürel dolaşımı giderek daralabiliyor. Başka bir ifadeyle yapay zeka yalnız kültürel ürünün üretiminde değil dağıtımı, görünürlüğü ve bir cevaba dönüştürülmesi sürecinde de yeni bir eşik kapısına yerleşiyor. Bu durum yapay zekanın sahipleri tarafından manipüle edilip bir kültürel hegemonya savaşı üzerinden bilinç savaşının merkezi olarak konumlandırılabilir. Dolayısıyla yeni dönemde kültürel hegemonya mücadelesi yalnız içeriğin üretildiği ve dağıtıldığı alanda değil, cevabın hangi kaynaklardan ve hangi bakış açısıyla üretildiği alanda da yürütülecek gibi görünüyor. Dijital platform döneminde mesele bir eserin katalogda bulunması ve algoritmada görünür hale gelmesiydi. Yapay zeka döneminde buna yeni bir aşama eklendi. Cevabın içine girebilmek, bir yapay zekanın cevabı olabilmek. Bugün bu uygulamalar yalnız aramıyor, buluyor, sınıflandırıyor, ilişkilendiriyor, açıklıyor ve tavsiye ediyor. Bir bakış açısı inşa ediyor. Değerler ve normlar düzeni inşa ediyor. Aynı şekilde popüler beğeni anlatısını da şekillendiriyor. Yapay zeka bu noktada belirli bir kültürel görünürlüğü tahakküme ve kültürel hegemonyaya dönüştürebilecek bir manipülasyon alanına sahip görünüyor. Dolayısıyla kaynak kodlarında kontrollü oluşturulması gerekiyor. Üniversiteler için ek yerleştirme fırsatı, YKS genel yerleştirme sonuçlarının ardından herhangi bir programa yerleşemeyen ya da ilk aşamada tercih yapmayan adaylar için ek yerleştirme işlemleri dün başladı. Kılavuzun tüm yerleşme türleri toplamında boş kalan kontenjan sayısı 114.800 oldu. Ek yerleştirmede adayların sadece boş kontenjan bulunmasına bakarak tercih listesi hazırlamaması gerekiyor. Eğitimciler, ilk yerleşmede dolan ve taban puanı oluşan bir programı kayıt yaptırmayan adaylar nedeniyle ek yerleştirme kılavuzunda yeniden yer alabiliyor derken, bu programı tercih edebilmek için adayın puanının ilk yerleştirmede oluşan en küçük puana eşit veya bu puandan yüksek olması gerektiğini hatırlatıyor. İlk yerleştirmede dolmayan ve taban puanı oluşmayan programları ise ilgili puan türü hesaplanan adaylar tercih edebiliyor. Başarı sırası şartı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mühendislik, mimarlık ve öğretmenlik programlarında ilgili başarı sırası koşulları ek yerleştirmede de uygulanacak. Adaylar en fazla 24 program tercih edebilecek ve tercihlerini 21 Eylül saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminden ya da mobil uygulamasından bireysel olarak yapabilecek. Et ve süt ürünlerinde yeni dönem. Sucuk, pastırma, kavurma, döner, köfte ve burger gibi et ve çeşitli süt ürünlerinde yeni dönem başladı. Yeni düzenlemeyle et ürünlerine et, süt, yumurta ve yoğurt dışında protein ve azot kaynağı olabilecek bileşenlerin eklenmesi engellendi. Et ürünlerinde kıymanın satış yerlerinde o anki taleple hazırlanması ve hazır döner ürünlerinde içeriğin belirtilmesi gibi esaslar öne çıkıyor. Düzenlemenin gıdanın güvenli olması, içeriğinin daha kontrollü olması ve tüketicinin ne yediğini daha iyi bilmesi açısından önem taşıdığını belirten Profesör Doktor Fatih Gültekin konuyla ilgili Akra'ya şu açıklamalarda bulundu.
1: Yani satış noktalarında artık kıymalar hazır olarak bulunmayacak. Yani tüketici isteyince anında çekilerek verilecek. Çünkü gıdanın çekilmiş halde bulunması hem daha kolay bozulma sürecini hızlandırıyor hem de tahşişi engellemiş oluyor çekilmeden beklediği zaman. Tüketici mesela dönerle ilgili işte bu yaprak döner midir, kıyma döner midir, yaprak kıyma karışık mıdır bu net olarak belirlenecek. Bir de içerikle ilgili bazı sınırlanmalar geldi. Mesela işte dönerde tuz ve yağ miktarı sınırlandı. Yağ miktarı %25'e geçemeyecek, tuz miktarı da %2'yi geçemeyecek. Doymuş yağın fazla olması, tuz miktarının fazla olması sağlığımız açısından bizim istemediğimiz bir şey. Dolayısıyla bunların da gıdanın sunulurken belirli sınırların altında olması böyle halk sağlığını koruyan güzel düzenlenmiştir.

0: önlem olarak değerlendiriyorum.
1: Süt ürünlerinde içeriğindeki yağ miktarına göre ifadelerin netleştiğini ve şeker miktarının sınırlandırıldığını kaydeden Gültekin şu bilgileri verdi.
0: Yağ oranlarıyla ilgili artık standart 4 ifade belirlenmiş oldu. Yani %3,5 veya daha fazlaysa yağ oranı, bu tam yağlı olarak adlandırılacak. %3 ile 3,5 arasındaysa yağlı süt olarak isimlendirilecek. %1,5 ile %1,8 arasındaysa yarım yağlı ifadesi kullanılacak. Eğer %0,5'in altındaysa yağsız süt olarak isimlendirilecek. İşte doğal kelimesi artık sadece tam yağlı ve yağlı sütlerde kullanılabilecek. Bir de şekerle ilgili güzel düzenlemeler var. Şimdi miktarı sınırlandırıldı bir kere. Yani aromalı ve çeşitli sütlerde eklenen şeker miktarı %5'i aşamayacak. Bize çocuklar açısından önem arz ediyor. Şimdi çocuklar tabii sade sütü ısrar edip de onu alıştıramayacak olursak çeşitli sütler daha çok çocuklar seviyor. İçinde aromalar olduğu için tercih ediyor çocuklar. Bu sefer normal sütü de içemez hale geliyorlar. Ama en azından eklenen şekerin %5'i aşmayacak olması güzel. Bir de glikoz ve fruktoz şurubu artık eklenemeyecek. Bu kesinlikle yasaklandı. Ancak pancar şekerinin kullanılıyor olması o ürünün tamamen sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Bunu da belirtelim. O da şeker sonuç itibariyle. Sonuçta toplamda ne kadar şeker tükettiğimiz önemli. O yüzden bizim her halükarda genel yaklaşımımız eklenmiş şeker dediğimiz bu serbest şeker miktarlarını olabildiğince azaltmayı öneriyoruz. Bu yüzden her ne kadar bu güzel bir gelişme olsa da bu istediğimiz kadar tüketeceğiz anlamına geliyor olmasın.
1: Yasal sınır getirilmiş ve içeriğindeki yağ, şeker, tuz miktarı kısıtlanmış olsa da bu ürünlerin tamamen sağlıklı ve doğal olabileceğinin düşünülmemesi ve kararında tüketilmesi gerektiğine vurgulayan Profesör Gültekin şu hatırlatmada bulundu.
0: Hem gıda güvenliğini artırıyor, hem aşırı tuz, yağ ve şeker kullanımına sınırlandırmalar getiriyor. Bir de tüketicinin daha doğru bilgilenmesini sağlıyor. O yüzden çok güzel bir uygulama. Ancak hep hatırlatıyoruz, hani yasal sınır getirilmiş olsa, hani o üründe bir şekilde şeker miktarı, yağ miktarı sınırlandırılmış olsa da o ürünler böyle sınırsız kullanılacak anlamına gelmiyor. Bunun altını çiziyoruz. Biz her zaman ölçülü tüketmeyi, olabildiğince ürünleri doğal şekilde tüketmeyi öneriyoruz, önemsiyoruz. Bunun altını çiziyoruz.
1: Düzenlemeden önce faaliyet gösteren işletmelere yeni kurallara uyum sağlamaları için 31 Mart 2027'ye kadar süre verildi. Kitap okumak Alzheimer riskini azaltıyor. İngiltere'de yürütülen kapsamlı bir araştırma, keyif amacıyla düzenli kitap okumanın zihinsel sağlığı koruduğunu, stresi hızla düşürdüğünü ve ileri yaşlarda görülen demansla Alzheimer riskini yaklaşık 1/3 oranında azalttığını ortaya koydu. Çalışmada çocukluktan ileri yaşlara kadar 10 binlerce kişinin bilişsel ve nörolojik verileri incelendi. Analizlerde erken yaşta kitap okuma alışkanlığı edinen çocukların dikkat, hafıza ve akademik başarı seviyelerinin daha yüksek olduğu, ekran başında daha az zaman geçirerek uyku kalitelerini artırdıkları belirlendi. Araştırma sonucunda okumanın yaşlılık döneminde bilişsel gerilemeye karşı güçlü bir kalkan oluşturduğu kaydedildi. 55 yaş ve üzerindeki yaklaşık 6 bin kişinin 5 yıl boyunca takip edildiği verilerde düzenli kitap, gazete ve dergi okuyan bireylerde zihinsel zayıflama ihtimalinin belirgin şekilde düştüğü, Alzheimer riskinin ise %33 azaldığı tespit edildi. Beyin görüntüleme taramalarında kitap okuma eyleminin beynin hafıza, öğrenme ve duygu kontrolünü yöneten bölgelerindeki sinirsel bağlantıları güçlendirdiği saptandı. Araştırmacılar ayrıca kurgusal bir metne odaklanarak geçirilen sadece 5 dakikanın bile stres seviyesini %20'ye kadar düşürebileceğine dikkat çekerek, kitap kulüpleri veya aile içi ortak okuma etkinliklerinin bilişsel faydaları daha da arttırdığını bildirdi. Kontrolsüz ağrı kesici kullanımı böbreklere zarar. Baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, diş ağrısı ya da ateş. Ağrı kesiciler günlük yaşamda sık kullanılan ilaçlar arasında. Ancak daha önce benzer bir şikayette kullanılmış olmaları her koşulda kontrolsüz biçimde kullanılabilecekleri anlamına gelmiyor. Özellikle bazı ağrı kesicilerin gereğinden sık, yüksek dozda veya kişinin mevcut hastalıkları ve kullandığı diğer ilaçlar dikkate alınmadan kullanılması böbrek fonksiyonlarını etkileyebiliyor. İç hastalıkları uzmanı Dr. Füsun Topçugil, ağrı kesici kullanımında yalnızca ilacın türünün değil, kullanım süresinin, dozunun, kişinin yaşı, böbrek fonksiyonları, eşlik eden hastalıkları, sıvı kaybı yaşayıp yaşamadığı ve kullandığı diğer ilaçların da birlikte değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Böbrekler, kandaki atık maddelerin süzülmesi ve vücudun sıvı elektrolit dengesinin korunması gibi önemli görevler üstleniyor. Böbreklerin bu işlevlerini sürdürebilmesi için yeterli kan akımının korunması gerekiyor. Ağrı kesici kullanımında ise gözden kaçabilen durumlardan biri sıvı kaybı. Kusma, ishal, yüksek ateş veya yeterli sıvı alınmaması nedeniyle vücudun susuz kaldığı dönemlerde böbreklere ulaşan kan miktarı azalabilir. Uzman hekim tarafından önerilen dozun aşılması özellikle karaciğer açısından ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca farklı ilaçların içerisinde aynı etken maddelerin bulunması nedeniyle kişinin farkında olmadan toplam dozu artırması mümkün olabiliyor. Tekrarlayan baş, bel, eklem veya başka bir bölgedeki ağrıyı sürekli ilaçla baskılamak, ağrının altında yatan nedenin değerlendirilmesini geciktirebilir. Ağrı kesici ihtiyacının giderek sıklaşması veya kişinin günler boyunca düzenli ilaç kullanma gereksinimi duyması durumunda yalnızca kullanılan ilacı değiştirmek yerine ağrının kaynağının araştırılması gerekir.
2: Hava durumu.
1: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin bugünün hava durumuna göz atalım. Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre yurdun geniş kesiminde parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı bir hava var. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Kütahya, Afyon, Isparta, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların özellikle Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde, Doğu Karadeniz kıyılarında, Osmaniye, Kastamonu, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların ise batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki hafta sonu hava nasıl? Hafta sonu Türkiye genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken iç ve doğu bölgelerde yerel gök gürültülü sağanak etkisini gösterebilir. Yarın özellikle Doğu Karadeniz'de yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü ise yağışlı hava sisteminin kuzeydoğuya çekilmesi bekleniyor. Pazar günü Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağış aralıklarla devam edebilir. Meteoroloji yetkilileri özellikle yarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek kuvvetli yağışlar nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmasını önerdi. Bugün bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ise şöyle: İstanbul 26, Çanakkale 25, Denizli 28, İzmir 30, Adana 29, Antalya 32, Ankara ve Eskişehir 23, Konya 24, Bolu 22, Zonguldak 23, Samsun 24, Trabzon ve Rize 25, Erzurum 22, Malatya 29 ve Şanlıurfa 34 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 41, Medine 44, Lefkoşa sağanak yağışlı 30, Aşgabat 30, Bakü 27, Taşkent 35, Sidney 28 ve Saraybosna sağanak yağışlı 19 derece.
2: Yol durumu.
1: Günlük yol durum bültenine göre O2 Anadolu Otoyolu, Çamlıca gişeleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönü bağlantı yolundaki çalışmalar sebebiyle Çamlıca gişeleri FSM Köprüsü yönü bağlantı yolunda şerit daraltmaları yapılacak. Cumartesi pazara bağlayan gece ise FSM Köprüsü yönü bağlantı yolu trafiğe kapatılarak sürücüler finans merkezin kavşağından dönüş yaparak köprü istikametine gidebilecek. Diğer taraftan Ankara Niğde, Amasya Turhal, İnegöl Bozüyük, Gerede Kızılcahamam güzergahlarında da çalışmalar var. Müzik. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Esma'dan Yansımalar programımızda El Gafur Celle Celaluhu ismi anlatılacak. 16.30'da Hayatın içinden Farklı Hikayelerle Sırça Köşk, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Yunus Emre dizeleriyle Divan Aşk programımız

0: yaşamaya dair önerilerle içteki huzur pazar 14.10'da Akra'da.
1: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Güvenlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali, bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Allah korkusuyla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah katında en üstün olanlar Allah'tan en çok korkanlardır. Ey Allah'ın Resulü! İnsanların en keremlisi,

hayırlısı, şereflisi ve değerlisi kimdir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, en çok takva sahibi olanlarıdır buyurdu. Helal olan şeyler belli, haram olan şeyler bellidir. Bu ikisinin arasında halkın birçoğunun helal mi, haram mı olduğunu bilmediği şüpheli konular vardır. Şüpheli konulardan sakınanlar dinini ve ırzını korumuş olur. Şüpheli konulardan sakınmayanlarsa gitgide harama dalar. Tıpkı sürüsünü başkasına ait bir arazinin etrafında otlatan çoban gibi ki onun bu araziye girme tehlikesi vardır. Dikkat edin, her padişahın girilmesi yasak bir arazisi vardır. Unutmayın ki Allah'ın yasak arazisi de haram kıldığı şeylerdir. Şunu iyi bilin ki insan vücudunda küçücük bir et parçası vardır. Eğer bu et parçası iyi olursa bütün vücut iyi olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. İşte bu et parçası kalptir.

0: راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan, şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim.

0: أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi, sonsuz rahmet sahibi Rahman, daima merhamet eden Rahim, hesap gününün sahibi Allah'adır. Ya Rabbi, sadece sana kulluk ederiz ve sadece senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınların yoluna iletme.
0: Elhamdülillahi'llezî halakassemâvâti vel ardı ve ce'ale'z-zulumâti ven-nûr. ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ.

0: السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
1: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'adır. İnkar edenlerse sadece ona kulluk etmek yerine başkasını Rablerine denk tutuyorlar. Sizi çamurdan yaratan, sonra da bir ecel belirleyen O'dur. Belirlenmiş ecel de sadece O'nun katındadır. Sizse tekrar diriltilip O'na hesap vereceğinizden şüphe ediyorsunuz. O hem göklerde hem yerde Allah'tır. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Ne kazandığınızı da bilir.
0: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
1: Cennette onların kalplerindeki bütün kini söküp atarız. Orada altlarından da ırmaklar akacak. Onlar bizi buna kavuşturan Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bize yol göstermeseydi biz buna kavuşamazdık diyeceklerdir. Şüphesiz Rabbimin gönderdiği elçiler hakkı getirmiştir. Onlara dünyada yaptıklarından ötürü size miras bırakılan cennet işte budur diye seslenilecektir.
0: Da'vâhum fîhâ subhânekallâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm ve âhiru da'vâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn.
1: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları Allah'ım

0: seni tesbih ederiz. Selamlaşmaları da selam diyerek olur. Duaları ise hamd alemlerin Rabbi Allah'adır diyerek son bulur.
1: وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّٰهِ وَهُوَ شَد۪يدُ الْمِحَالِ
0: Gök gürültüsü ona hamd ederek tesbih eder. Melekler de heybetinden dolayı onu tesbih ederler. İnsanlar onun hakkında tartışıp dururken Allah da yıldırımlar gönderip o yıldırımları dilediği kimseye isabet ettirir. Onun tuzağı çok çetindir.
1: Fesebbih bihamdi rabbike ve kum minas sacidin ve'bud rabbike hatta ye'tiyekel yakin.
0: Sen Rabbine hamd ederek tesbih et ve ona secde edenlerden ol. Ölüm sana gelinceye kadar da Rabbine kulluk et.
1: تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا
0: Yedi gök, yer ve onların içindekiler onu tesbih edip durur. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Şüphesiz o çok yumuşak davranandır, çok bağışlayandır.
1: يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا
0: Kıyamet günü Allah sizi çağırır, siz de hamd ederek o çağrıya uyarsınız ve dünyada sadece az bir süre kaldığınızı zannedersiniz.
1: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا
0: Habibim, asla çocuk edinmeyen, hükümranlıkta ortağı olmayan ve aciz olmadığı için yardımcısı bulunmayan Allah'a hamdolsun de ve tekbir getirerek onun en büyük olduğunu ilan et.
1: Elhamdülillahi allazi enzele ala abdihil kitabe ve lem yec'al lehu ivaca qayyiman liyunzira ba'san şedîden min ledunhu ve yubeşşiral mu'minîne allazîne ya'melûne s-sâlihâti enne lehum ecran hasenâ mâkifîne fîhi ebedâ.
0: Hamd Allah'adır. O Allah ki kulu Muhammed'e kitabı Kur'an'ı indirmiş. O kitapta en ufak bir eğriliğe, haktan sapmaya meydan vermemiştir. Aksine o kitabı dosdoğru kılmıştır. Onu Allah katından gelebilecek çok şiddetli bir azaba karşı inkarcıları uyarmak, salih amel işleyen müminleri de çok güzel bir mükafat olan cennetin beklediğini, orada ebedi kalacaklarını müjdelemek için göndermiştir.
1: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى
0: Habibim, inkarcıların seni yalanlamak için söyledikleri üzücü sözlere sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce namaz kılarak Rabbine hamd ile tesbih et. Gece saatleriyle sabah akşam, gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et. Böylece razı olacağın sevaba kavuşasın.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا
0: Asla ölmeyecek, diri, hay olan Allah'a güvenip dayan ve onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak Allah yeter. Hepsini bilir ve karşılığını verir.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي فَضَّلَنَا عَلَى كَث۪يرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِن۪ينَ
0: Şüphesiz biz Davud'a ve Süleyman'a da ilim verdik. Onlar mümin kullarından pek çoğuna bizi tercih eden Allah'a hamdolsun dediler.
1: وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Dünyada da, ahirette de bütün hamd sadece O'na aittir. Hüküm de sadece O'na aittir. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz.
1: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
0: Onlara gökten su indirip bu suyla cansız durumdaki yeri kim yeniden canlandırdı diye sorsan kesinlikle Allah derler. De ki, bunun için Allah'a hamdolsun. Fakat onların çoğu bunları düşünüp anlamıyor.
1: وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ
0: Hem geceliğin hem gündüze kavuştuğunuzda göklerde ve yerde hamd sadece Allah'a aittir.
1: اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
0: Ayetlerimize sadece bunlar kendilerine hatırlatıldığında büyüklenmeksizin secdeye kapanıp Rablerini hamd ile tesbih edenler iman eder.
1: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير
0: Hamd, göklerdeki ve yerdeki her şeyin yegane sahibi olan Allah'a aittir. Ahirette de hamd sadece O'na aittir. O, her şeyi yerli yerince yapandır. Her şeyden haberdardır.
1: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير
0: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a aittir. O, yaratmada dilediğine daha fazla özellik verir. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir.
1: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ
0: Müminler cennete girince derler ki, üzüntü ve tasayı bizden uzak tutan Allah'a hamdolsun. Gerçekten Rabbimiz çok bağışlayandır. Şükrü karşılıksız bırakmayandır.
1: Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
0: İzzet sahibi olan Rabbin, inkarcıların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır. Selam olsun bütün elçilere, hamd olsun alemlerin Rabbi Allah'a.
1: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
0: Hamd ancak Allah'a, hem göklerin Rabbi hem yerin Rabbine, yani bütün alemlerin Rabbine aittir. Göklerde ve yerde gerçek büyüklük ancak O'na aittir. Çok güçlü, aziz, her şeyi yerli yerince yapan hakim odur.
1: Fasbir ala ma yekulun ve sebbih bihamdi rabbika qabl tulu'iş şemsi ve qabl el-gurub ve min el-leyli fesbihhu ve edbara's-sucud.
0: Habibim, onların söyledikleri şeylere karşı sabret ve güneşin doğuşundan önce olduğu gibi batışından önce de hamd ederek Rabbini tesbih et.
1: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
0: Habibim, Rabbinin hükmü gelene kadar sabret. Çünkü sen gözlerimizin önünde, himayemizin altındasın. Kalktığın zaman hamd ederek Rabbini tesbih et. Ecenin bir kısmında da onu tesbih et. Yıldızların battığı vakitte yine onu tesbih et.
1: Yusabbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Lehul mulku ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir.
0: Gökteki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık sadece ona aittir. Hamd de sadece onadır. O her şeye gücü yetendir.

0: Ayetlerle Cuma günü duaları.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonny Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksöre kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değil.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet, bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.
0: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Sağduyuda akıl, akıl ve vicdanın dengesi. Akra, insanın sahip olduğu akıl nimetinin farkındalığına ve sağduyulu düşünmenin önemine dikkat çeken özel bir içerik serisini dinleyicileriyle buluşturuyor. Sağduyulu akıl. Duyguların, kaygıların ve ön yargıların kararlarımız üzerindeki etkisi. Bilgi, deneyim ve empatinin düşünce dünyamızı şekillendirmedeki rolü. Aşırılıklardan uzak, dengeli ve ölçülü bir bakış açısının nasıl geliştirilebileceği. Sağduyulu akıl, vicdan, akıl, tecrübe ve insanı anlama çabası ekseninde bu konulara değiniyor. Belgesel serisinde aklı selim ve sağduyulu düşünceyle doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırt edebilme, hakikati kavrama ve doğru bilgiyle huzur ve mutluluğa ulaşma hedefi ele alınıyor. Sağduyulu akıl belgeselleri Türkiye saatiyle pazartesi günleri 11.15'te ve cumartesi günleri 17.40'da Akra'da yayınlanıyor. Serinin söyleşilerinde ise yine aklı selim ile doğru bilgiyle düşünmek, deneyimlerden öğrenmek ve vicdanı gözeten bir bakış geliştirmek üzerine değerlendirmeler dinleyicilerle buluşuyor. Sağduyulu akıl söyleşileri ise çarşamba günleri 16.15'te, pazar günleri 17.15'te yayınlanıyor. Bu kapsamda hazırlanan tüm içeriklere Akra Medya sayfasındaki Sağduyulu Akıl Medya kategorisinden ulaşılabiliyor. Üniversiteler için ek yerleştirme fırsatı. YKS genel yerleştirme sonuçlarının ardından herhangi bir programa yerleşemeyen ya da ilk aşamada tercih yapmayan adaylar için ek yerleştirme işlemleri dün başladı. Kılavuzun tüm yerleşme türleri toplamında boş kalan kontenjan sayısı 114.800 oldu. Ek yerleştirmede adayların sadece boş kontenjan bulunmasına bakarak tercih listesi hazırlamaması gerekiyor. Eğitimciler, ilk yerleşmede olan ve taban puanı oluşan bir programı kayıt yaptırmayan adaylar nedeniyle ek yerleştirme kılavuzunda yeniden yer alabiliyor derken, bu programı tercih edebilmek için adayın puanının ilk yerleştirmede oluşan en küçük puana eşit veya bu puandan yüksek olması gerektiğini hatırlatıyor. İlk yerleştirmede dolmayan ve taban puanı oluşmayan programları ise ilgili puan türü hesaplanan adaylar tercih edebiliyor. Başarı sırası şartı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mühendislik, mimarlık ve öğretmenlik programlarında ilgili başarı sırası koşulları ek yerleştirmede de uygulanacak. Adaylar en fazla 24 program tercih edebilecek ve tercihlerini 21 Eylül saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin aday işlemleri

sisteminden ya da mobil uygulamasından bireysel olarak yapabilecek. Kontrolsüz ağrı kesici kullanımı böbreklere zarar. Baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, diş ağrısı ya da ateş. Ağrı kesiciler günlük yaşamda sık kullanılan ilaçlar arasında. Ancak daha önce benzer bir şikayete kullanılmış olmaları her koşulda kontrolsüz biçimde kullanılabilecekleri anlamına gelmiyor. Özellikle bazı ağrı kesicilerin gereğinden sık, yüksek dozda veya kişinin mevcut hastalıkları ve kullandığı diğer ilaçlar dikkate alınmadan kullanılması böbrek fonksiyonlarını etkileyebiliyor. İç hastalıkları uzmanı Dr. Füsun Topçugil, ağrı kesici kullanımında yalnızca ilacın türünün değil, kullanım süresinin, dozunun, kişinin yaşı, böbrek fonksiyonları, eşlik eden hastalıkları, sıvı kaybı yaşayıp yaşamadığı ve kullandığı diğer ilaçların da birlikte değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Böbrekler, kandaki atık maddelerin süzülmesi ve vücudun sıvı elektrolit dengesinin korunması gibi önemli görevler üstleniyor. Böbreklerin bu işlevlerini sürdürebilmesi için yeterli kan akımının korunması gerekiyor. Ağrı kesici kullanımında ise gözden kaçabilen durumlardan biri sıvı kaybı. Kusma, ishal, yüksek ateş veya yeterli sıvı alınmaması nedeniyle vücudun susuz kaldığı dönemlerde böbreklere ulaşan kan miktarı azalabilir. Uzman hekim tarafından önerilen dozun aşılması özellikle karaciğer açısından ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca farklı ilaçların içerisinde aynı etken maddelerin bulunması nedeniyle kişinin farkında olmadan toplam dozu artırması mümkün olabiliyor. Tekrarlayan baş, bel, eklem veya başka bir bölgedeki ağrıyı sürekli ilaçla baskılamak, ağrının altında yatan nedenin değerlendirilmesini geciktirebilir. Ağrı kesici ihtiyacının giderek sıklaşması veya kişinin günler boyunca düzenli ilaç kullanma gereksinimi duyması durumunda yalnızca kullanılan ilacı değiştirmek yerine ağrının kaynağının araştırılması gerekir.

0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin bugünün hava durumuna göz atalım. Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre yurdun geniş kesiminde parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı bir hava var. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Kütahya, Afyon, Isparta, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların özellikle Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde, Doğu Karadeniz kıyılarında, Osmaniye, Kastamonu, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların ise batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki hafta sonu hava nasıl? Hafta sonu Türkiye genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken iç ve doğu bölgelerde yerel gök gürültülü sağanak etkisini gösterebilir. Yarın özellikle Doğu Karadeniz'de yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü ise yağışlı hava sisteminin kuzeydoğuya çekilmesi bekleniyor. Pazar günü Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağış aralıklarla devam edebilir. Meteoroloji yetkilileri özellikle yarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek kuvvetli yağışlar nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmasını önerdi. Bugün bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ise şöyle: İstanbul 26, Çanakkale 25, Denizli 28, İzmir 30, Adana 29, Antalya 32, Ankara ve Eskişehir 23, Konya 24, Bolu 22, Zonguldak 23, Samsun 24, Trabzon ve Rize 25, Erzurum 22, Malatya 29 ve Şanlıurfa 34 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Esma'dan Yansımalar programımızda El Gafur Celle Celaluhu ismi anlatılacak. 16.30'da Hayatın içinden Farklı Hikayelerle Sırça Köşk, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Yunus Emre dizeleriyle Divan Aşk programımız yayında olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz.
1: Evlilik Okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu'nda. Evlilik Okulu, cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu'nda buluşalım.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: Esma'dan yansımalar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinin insanın kişiliğine, davranışına, düşünce sistemine etki ve yansımalarını konuşuyoruz.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir programımızda daha birlikteyiz efendim. Hoş geldiniz. Programımızda her zamanki gibi Ayşen Gürcan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş buldum.
1: Gafurur Rahim olan Rabbimizin bir güzel ismini daha, bir güzel isminin bizde olan yansımalarını öğrenmek üzere bugün inşallah. Birlikteyiz inşallah. Gafur ismiyle inşallah ismi. Bugün. Buyurun hocam.
2: Evet, hepimiz biliriz aslında ve sığındığımız da bir isimdir biliyorsunuz.
1: Gafurur Rahim diye en çoğunlukla.
2: Tabii en fazla da Gafurur Rahim olarak gelmiştir. Toplam baktığımızda yalnız başına kullanılmayan bir esmadır. Hep bir tamlama şeklinde gelmiştir.
1: Neler var hocam? Hangi isimlerle beraber?
2: Aziz, Rahim, Vedud, Halim, Şekur, Af, Rab ve Allah ismi ile birlikte gelmiştir. Tabii burada esas şudur. Zaten örtmek, bağışlamak ve de günahların, kusurların örtülmesi noktasında ciddi bir şey vardır, tanımlaması vardır. Ki bunu en iyi anlatan ayet de Zümer 53'teki müthiş bir ayettir tabii. De ki, Peygamber Efendimiz de diyor ki, söyle kullarıma, kendini israf eden kullarıma söyle.
1: Of, evet.
2: İbadiye, nezi esrafı. Ale enfisihim, yani kendine israf eden kullarıma söyle. Asla beni Allah'ın rahmetinden umut kesmesinler. İnallâhe o tüm cemiyan, tüm günahlarınızı bağışlayandır. Ki o gafurdur, rahimdir.
1: Bundan daha büyük bir müjde olabilir mi?
2: Bundan daha büyük bir garanti olabilir mi?
1: Olamaz.
2: Kendini kul olarak ilan eden herkes için.
1: Ümit kesmeyi de Rabbimiz insanın kendisini israfı olarak tanımlamış. Hı hı. Bu da çok dikkat çekici.
2: Şimdi bu bizdeki o yansımaları noktasında bir şey söylemek istiyorum. Her şey bir yana. Bir kere bu ayet, başlı başına bu ayet, umut ve kendini heba eden, kendini israf eden kullar için umut ve onların daha önce yaptığı günahların affedilmesi ve merhamet ve gafur, bağışlayıcı bir Rablerin varlığının bilinmesi kadar insanı sağaltan, geliştiren ve hiç fark ettiniz mi bilmiyorum, bir kusur işlemiş, kendince kusur işlediğinin farkında olan bir çocuk, o kusurunu fark ettiğinde, eğer siz o kusuru onda bilip bilmemezliğe geldiğinizde, o kendi kendine utanmasıyla bir daha yapmama hali alır. Evet, bu bir eğitim metodudur. Evet. En güzel metottur. Şimdi bağışlamanın esası zaten en çok Rab ismiyle gelişinin bir şeyi de var. Yetiştirenin bağışlayan olması eğitimde özel bir metottur. Gireceğim inşallah bu konuya. Önce isterseniz ki kelimenin esasından girelim. Dedik ya, birden fazla kavramla kullanılmıştır. Esma ile kullanılmıştır. Tek başına hiç gelmez. Gafur ismi bağışlayan. Yani bir var olan bir duruma bir etkide bulunma işlemidir bağışlama. Durduk yere bağışlama olmaz. Bağışlama olması için bir girişimin olması gerekir.
1: Kusur anlamında. Tabii, kusur, eksiklik,
2: zaten
1: günah, yanlış.
2: Zunupların bağışlandığı söylenir. Zunup da şeydir sonuçta. Yani yapılmış ve insanda iz bırakmış yanlışlıklardır. İşte o izlerin temizlenme işlemidir mağfiret. Ve bu anlamda bakacak olursak Gafur isminin bir kere Allah'ın Rahim isminin bulunduğu kanatta yer aldığını görüyoruz. Hani o ilk dersimizde, ilk programımızda bahsetmiştik, bir kavram haritası çıkarttığımızda bazı isimler bazı isimlerle yan yana gelerek kendilerini tanımlama imkanı sunarlar. Demiştik ki Rahim ismi mesela Alim ismiyle hiç yan yana gelmemiş. Rabbimiz hem alimdir hem rahimdir. Ama alim olması, rahim olmasını pekiştiren bir durum değil demek ki. Ama gafurla rahim yan yana gelmiş.
1: Rahmanla
2: Rahman ismi. Sadece Rahim ismi var. Rahman'la evet, başka isim hiç gelmiyor. Hı-hı. Ve de Rahman ismi kendine has bir isimdir. Allah, yani zatının ismidir. Onu bahsetmiştim, evet, hatırlıyorsunuz. Evet, zaten aynı kökten geldiği için Rahim ve Rahman. Rahim fiiliyattaki merhametidir. İşindeki, hı-hı, merhametidir, hı-hı, demiştik. Ve biz işindeki sıfatlarının tanımlayışında biz tezahür alıyoruz. Hı-hı. Yoksa zatındakiler bize, biz sadece ona tabiiz ve onu öyle biliriz ve ona
1: onun Rabliğini, kendi kulluğumuzu anlama noktasında.
2: Aynen öyle. Evet, ve ben mesela bu kavram haritası yaparken, oluştururken esmalar üzerinde şunu fark ettim. O Rab ve muhteşem bir Rab ve muhteşem kullarını en iyi bilen de bir Rab. Fakat o kadar saygı duyuyor ki kullarına. Yani kendimden utanmıştım gerçekten, sabırsızlığımdan utanmıştım ve onun yaratılış ahengini, yani mesela çocuğumuza karşı ne kadar sabırsız.
1: Tabii ki,
2: sanıyoruz
1: tabii
2: ki bitti.
1: Sadece çocuğa mı,
2: yani,
1: her şeye.
2: Kendimize ilişkin sanki bir daha olmayacağım, bittim ben işte, hı, şöyle oldum ben. Yani umudumuzu hep kaybediyoruz. Oysa onun sistemini iyi yakaladığınızda umutsuzluk diye bir şey kalmıyor hayatınızda. Hatta umutsuzluk olarak gördüğünüz her ne varsa gerçek umudu besleyecek ta kendisi.
1: Şeylerin onlar olduğunu.
2: Çünkü bu Gafur isminde onu göreceksiniz bakın. Yani ben bunu keşfettiğimden beri, mesela biz hep merhametten maraz doğar. Tabii Gafur ismiyle Alim ismini yan yana, yani fiiliyatını yan yana getirdiğimizde böyle oluyor. Çünkü biz bağışlamayı bir şey olarak görüyoruz. Yani bağışlanır bir bilgi gibi bakıyoruz ya da bir hüküm gibi bakıyoruz. Mesela Hakim ismiyle de hiç gelmemiştir Gafur ismi yan yana. Yani bir hüküm işi değildir gafurluk. Gafurluk
1: merhamet.
2: O kulun gelişimine destekleyici, besleyici suyudur. O su olmasa ölür.
1: Evet.
2: Yani eğer biz gerçekten, eğer mağfireti olmasaydı Rabbimizin, biz toptan hepimiz cehennemliktik. Gerçekten.
1: Yani ne amelimiz var ki Rabbimize uygun olacak?
2: Zaten ama bizim olacak gelişmimizi sağlayan da onun mağfireti.
1: Kusurları kapatıcılık özelliği de Rabbimizin yine bu ismi çerçevesinde
2: tabii
1: değil
2: ki
1: mi?
2: Şey de var, Yekferu da var ama zünupları bağışlayan deyimi hep, yani günahları bağışlama deyimi hep Gafur ismine nispet olarak gelir. Şimdi burada bizim esas önemli olan şu, bir kere Aziz ismiyle gelmiş Gafur ismi. Yani bağışlayanın aslında güçlü olan olması. Oldum. Yani bir bağışlayıcının gücü olmalı. Güçlüyseniz, yani mesela öğretmenseniz, anneyseniz, ablaysanız, daha zengin

0: farkındaysa bir anlam ifade eder. Yoksa sizin şeyiniz olmaz.
1: Kendi kendinize bir affetme çabası gibi bir şey olur.
0: Bir kere Rahim ismiyle çok sık geliyor. En sık belki Rab'dan sonra gelen isim Rahim. Gafurur Rahim. Tabii Rahim ismini işlemiştik biliyorsunuz, merhamet, ve öyle bir merhamet ki kendisi yani zatı merhamet üzere kurulu, yani sevgi tabanlı, karşıdakini acımak değil de onu kollayan, esirgeyen, her daim onun iyiliğini düşünen birisi ancak bağış yapabilir, bağışlayabilir. Bağışlamak hani dilde söylenildiği gibi bir şey değildir. Bağışlamak halde gerçekleşir. Bağışlamanız için onun varlığının yaptığından daha değerli olması lazım ki siz bağışlayabilirsiniz.
1: Tabii, değil mi?
0: Biz yaptığını bazen varlığından daha büyük gördüğümüz için onları heba ediyoruz.
1: Affedemiyoruz.
0: Kendimiz de heba ediyoruz, evet. Tabii ki. Yani ben çok kişi bilirim, eşinden çok şikayet edip eşi vefat ettikten sonra onu çok özleyen. Oysa yani varlığı, kaybın da değeri anlaşılacak bir şeyin daha kaybedilmeden fark edilmesidir merhamet sahibi olmak.
1: Fiille faili birbirinden ayırmak lazım.
0: Tabii ki.
1: Kötü zaten, olan fiildir, kişi değildir.
0: Zaten
1: özünde iyidir.
0: Zaten eğitimde esas aldığımız unsur budur. Yani hiçbir zaman en kötü davranış yapan insan bile olsa o insanı yaratan Allah adına.
1: Evet.
0: O insan masumdur, davranışı suçludur. O davranışa yol açan etkenler ve bu etkenler içerisinde kişinin bizzati kararlarıdır. Esas suçlu olan kişinin kendisi değildir. Dolayısıyla üçüncüsü Vedud ismiyle kullanılıyor ki
1: o muhteşem Vedud, isimlerden
0: evet,
1: bir tanesi.
0: Ona yakında gelecek. O da Mekki surelerde
1: her
0: gelmiş.
1: Her biri çok güzel. Tabii. Hocam. Yani siz anlatınca elbette çok daha başka bir mahiyette
0: Allah
1: çok daha
0: olsun.
1: Güzel oluyor. Allah
0: o
1: razı olsun.
0: O sizin anlayışınızdan. Vedud ismi seven ve sevilmek isteyen diye çevirebiliriz. Müveddet kelimesi oradan gelir. Sevmek merhametin ve bağışlamanın da şeyi oluyor.
1: Temel
0: özelliği oluyor ki Vedud hem Rahim'le hem Gafur'la gelmiştir. Başka bir şeyle gelmemiştir. Yani bağışlayabilen ve esirgeyen, kollayanın özelliğidir. Seven yani seven olmak, sevilmek.
1: Bir seven merhametli ve bağışlayıcıdır. Bağışlayan.
0: Üç bir arada evet. Kullanılmış. Yani üç bir ara aynı anda değil de Gafur Rahim'le, Gafur Vedud'la, Vedud Rahim'le ve Gafur'la kullanılmış olmasından dolayı. Benim bu konudaki makalemi ulaşabilirler dinleyicilerimiz. Arzu ederlerse bunun esma haritasını mail adresinden de paylaşabilirim. Arzu ederlerse. Tabii sadece Vedud değil, bir isim daha var. Yine bize yakışacak, yani buraya çok yakışacak isim, Halim ismi.
1: Halim.
0: Yani düşünebiliyor musunuz? Cezalandırmada aceleci olmayan, cezayı öteleyen ve yumuşak bir tutumun bağışlamaya nasıl yakıştığı. Çünkü zaten her birine bir şey gibi düşünün. Ben bugün çalışırken onu fark ettim. Yani nasıl bir metodoloji, nasıl bir sarıp sarmalama ve nasıl sizin gelişiminizi sağlayacak her türlü, güneşse güneş, ışıksa ışık, işte suysa su, topraksa toprak, siz yeter ki büyüyün, yeter ki doğru gelişin anlamında. Yani
1: ne kadar merhametsiz bir dünyada hocam, ne kadar merhametsiz müminler olarak yaşıyoruz. Yani bu niteliklerini Rabbimizin hep daha sonraki zamanlara erteleyip anlamayı, işte kahhar, cebbar, hadi onlar da çok önemli sıfatları
0: önemli
1: Rabbimizin ve belki de sizin anlatacaklarınızla anladığımız mananın çok daha başka bir şekilde tezahürüyle aslında varlar.
0: Kesinlikle.
1: Ama biz mesela şu anlattıklarınızla, işte Rabbimiz Vedud, seven, sevgi veren, merhamet sahibi, bağışlayan,
0: halim,
1: erteleyen suçları, kötülükleri uzak örten, kapatan, affeden bir Rab, biz intikam alan, ezen, başkalarına kötülük yapan, haklarını işgal eden kullar

0: haline dönüşüyoruz. Nasıl oluyor bu?
1: Esma-i Hüsna'yı bir kere hayatımızın rotasına oturtmalıyız. Yani Rabbimizin isimlerini bilmeden, doğru tasavvurunu koymadan, hayatı anlamadan, hayatı anladığımız oranda çünkü davranışlarımız gelişir. Biz o sahneye göre, o intikam, o kavga, o saldırganlığın sebebi nedir? Mesela bir insan niye saldırır? Kendini hocam, güvensiz hissettiğinde.
0: Ayağınız yolda bir şeye takılıyor mesela. Taşa takılıyor. Yolda gidiyorsunuz. Taş orada duruyor. Taşın hiçbir suçu yok. Takılan sizsiniz. İdraki ve iradesi, aklı olan sizsiniz. Ama taşı tekmeliyorsunuz. Yani o takılıyor. Taşa bir de tekme atıyor. Yani ne duruyorsun yolumun üstünde der gibi. Bu
1: ama
0: derece...
1: Bu basiretsizliği bir şey. Yani gözü kör olmuş. Kulağı sağır olmuş. Kalbi artık... Fark etmeyen yani gerçekle bakın şimdi bu tür bir profil çizdiğinizde benim karşıma ben bu profilin bir kere bizim noktamıza gelebilmesi için çok safhadan bir kere ona dua etmek gerekiyor.
0: Evet. Kendimizi.
1: O şeysiz kalmış, kurmuş,
0: evet.
1: Işığını, suyunu kaybetmiş.
0: Ama inançlı namaz, niyaz vesaire
1: yok,
0: her şey.
1: Yani o öyle değil. O alışkanlık belki.
0: Evet.
1: Yani beslenmesi lazım.
0: Rabbiyle
1: tabii şeyine network'ünü koparmamadan ve çevresiyle tabii çevresinde de belki onu güzellikle uyaran yok kalmamış. Bir de o da büyük bir nasip biliyor musunuz? Güzellikle senin hatrına ve senin iyiliğin için ve güzel dille. Yumuşak dille, beli dille yani size ulaşacak bir şekilde, ikram eden bir şekilde konuşan,
0: ne
1: sizi uyaran tabii ki
0: hocam.
1: Çok yani ben doğrusu şeyi programlarımızda hep o niyetle hesap ediyorum. İnşallah öyledir.
0: İnşallah.
1: Biz Allah'ın bize indirdiği ilim üzere ne yapıyoruz? Dinleyicilerimize belki bir durumlarına, belki bir sıkıntılarına, belki kapı kalmış, duvar kalmış yere bir cam açmaya çalışıyoruz. Yapabildiğimiz oranda. Ki onların nasipleri varsa biz neyi ne yaptığımızı bilmiyoruz. Biz vesile oluyoruz.
0: Allah ulaştıracaktır.
1: Allah kendi ilmini ulaştırmayı söz vermiş ve o asla sözünden dönmez. Dolayısıyla Halim ve Şekur. Yani
0: ya.
1: Şakir değil bakın Şekur ismi. Şekur ismi de yapılanlara karşılığını veren demektir. Yani teşekkür oradan
0: eden,
1: gelir.
0: Teşekkür edene
1: evet.
0: Teşekkür eden. Bak.
1: Evet yani düşünsenize nerede güzellik varsa hep bu isimlerde toplam. Ve diyorsun ki Allah'ım diyorsun ya ben.
0: Sen nasıl bir Rab'sin?
1: Muhteşem ve diyorsun ki evet ya ben, bu böyle olmalı. Doğrusu da bu yani. Sen böyle olmalısın anlamında söylemiyorum. Kendimi böyle olmalıyım anlamında söylüyorum. Sen Rabken, hiçbir mecburiyetin yokken, hiçbir güç sana güç yetiremezken, sen kendine gafur ve şekur olduğunu belirtiyorsun ayet-i kerimende. Yani kullarına karşı gafur ve şekur olduğunu belirtiyorsun. Ben acizane kulken senin kullarına teşekkürü ya
0: nasıl
1: da yapılana karşılık verme noktasındaki denkliğimi sağlayabiliyor muyum acaba? Ve en son belki de en birleşik isim af ismi. Bağışlamayla affetme bizim
0: evet, ayrı
1: Türkçe'de
0: ayrı olduğuna göre.
1: Ayrı ayrıdır Arapça'da, Kur'an'da ve şeydir af ismi gafur isminin üstünde bir şeydir. Af daha muktedir bir şeydir ve olmamış gibi davranma hali diye de söylenir literatürde.
0: Hı hı.
1: Yani
0: hiç işlenmemiş gibi.
1: Mağfiret, bağışlama şeyi hani biliyorsun ama onun gelişimi için kullanmak adına. Af ismi geldiğinde konuşacağız.
0: Hı.
1: Şimdi bunların hepsi bir araya geldiğinde şunu görüyorsun Serpil Hanım. Bir kere Rabbimiz bizi bu dünyada ahirete hazırlıyor. Hazırlanmamız için ve daha güzel amelde bulunabilmek için sizi imtihan ediyoruz diyor ya. Şimdi daha güzel amel ne demek? Bugün yaptığım olmadı. Ben yarın

0: daha
1: iyisini.
0: Daha daha iyisini. Bu değil mi? Yani evet. Daha ahsen amele bu. Yani sıfatın tek derecesi yoktur. Hep kıyasla ancak belirlenir. Evet. Hani uzun, mesela ben sizden uzunumdur belki ama benden daha uzun sayımdır. Evet. Dolayısıyla o ahsen amele hep kıyasla daha iyi.
1: Yeni yani, kişiye özel.
0: Evet ve fark ediyorum ki mesela çocuklarımda bazen görüyorum. Onların yaşındaki beni görüyorum ve kıyas ediyorum, ben daha gerideydim. Ve şimdiki halime bakıyorum, diyorum ki kim bilir bu çocuklar nerelere varacak. İnşallah. Ama hangi koşulda işte o şeyi kurabilmek. Hı-hı. Eğitimde esas öğretmen değildir. Ha, öğretmen şeydir, merkezdedir ve öğretmensiz eğitim olmaz. Ama gelişimi sağlayan, ona o ortamı sağlayan öğretmendir ama esas gelişimi sağlayan öğrencinin kendisidir. Öğrenci de ancak uygun koşullar gerçekleştiğinde öğrenir. Emin olun, her kim olursa olsun, ister inkar etsin, ister kabul etsin fark etmez. Hayatı boyunca yaşadıkları deneyimlerle, bir daha asla yapmam dedikleri de vardır. Evet, bunu sıklıkla yapmalıyım dedikleri de vardır. Ha, bunların içinde doğru yanlışlar ayırt edilebilir belki ama bu bir süreç. Yani insan fıtri yapısının bir şeyi, Allah'ın verdiği bir hikmet. İyi ki de böyle.
1: Evet.
0: Düşünsenize, yaptığımız bir yanlış düzeltilemeyecek kadar kalıcı olsaydı.
1: Evet.
0: Ki İlla tövbe edenler müstesna diye şey gelir, ayet gelir. Eğer bir yanlış tutum reddedilir ve bunlar işte yanlış olduğu söylenir. Ama tövbe edenler müstesna. Çünkü o ayeti ilk duyduğunda ama ben yapmıştım diyenlere umut vermek, Allah'ın bağışlaması. Tabii burada bizim öncelikle iki nokta var. Zamanı da etkili kullanmak adına hep isimlerde şöyle bir şey yapıyoruz ya. Bir, önce ben bu isimden Rabbimin, evet, bu isminden Rabbime karşı nasıl bir tutum
1: davranış
0: içinde olmalıyım?
1: Çıkarmalıyım.
0: Mağfiret ayetlerine baktığımızda sadece suçluluk zamanı ya da suçlu hissettiğinde ya da günah işlediğini hissettiğinde değil, tam tersine Peygamber Efendimiz günde 70 defa mağfireti kendine bir şey edinmişti, biliyorsunuz.
1: Verd edilmişti.
0: Evet, mağfiret dilemek Rabbimizin o bağışlayıcılığının aslında bize verdiği bir lütfu her daim kendimize hatırlatmak, hı hı, ve her daim belki de yeniden sıfırlanarak, ki en önemli ayetlerden biridir Nas suresi, fetih ayetidir aslında. Hı hı. Mekke kazanılmıştır, zafer kazanılmıştır ve sen Rabbine tövbe ederek mağfiret dile. Yani Peygamberimiz suç mu işlemişti orada? Günahı mı vardı? Hayır. Yani o kazandığı zafer ya da gelinen noktada artık tövbe ve mağfiret biraz kavram olarak yanlış oturmuş hayatımıza. Tövbe de mağfiret de. Tövbe yani illaki şey değildir. Her gafleti anınızda, çünkü aklımızda her an tutamıyoruz. Tabii. Fark ettiğimizde o fark etme bile bir tövbedir aslında. Hı hı. Yani yönümüzü değiştirme, yönümüzü hep Allah'a döndürme işidir,
1: evet,
0: aslında. Tövbenin yön değiştirme yönle değildir.
1: Evet.
0: Allah'a dönme
1: Allah'a
0: işidir.
1: Yönelme.
0: Allah'a yönelme işidir. Mağfiret de yöneldikten sonra unuttum ya Rabbim.
1: Unuttuğum
0: sen
1: zamanda.
0: Beni bağışla. Evet. Hani diyoruz ya, bizi bağışla, gaflete düşersek şeyde Bakara suresinin son ayetinde, evet, dua ediyoruz. Rabbimiz bize dua ettiriyor. Çünkü mağfiret, onun mağfireti sadece günahlarımız için değil, her anımızdaki her an kaybımız için. Çünkü her an kayıp üzereyiz.
1: Evet, maalesef.
0: Hüsran üzereyiz eğer bir iman bilinci ve
1: yoksa,
0: bir salih amel ve karşıdakilere sabır ve hakkı tavsiye etme halinde değilsek her an hüsr içindeyiz. As-Suri söylüyor bize bunu.
1: Evet, zaten daimi uyanıklık hali, şuurlu olma hali herhalde ancak çok büyük peygamberlere
0: i̇şte,
1: ve velilere
0: dilenirken
1: bundan dolayı
0: o estağfurullah. Mesela tabii, namaza kalkarken estağfurullah çekmek. Hı-hı. Niye? Yani bir dur, perdeni bir kaldır. Neredesin ve ne
1: bunu
0: istiyorsun?
1: Söyleyene kadar en azından gaflet halindeydi.
0: Yani biz her iyi bir şeye başlarken estağfurullahla

0: başlamak. Büyüklerimiz bize bunu öğretti ya, çok büyük bir terbiye olduğunu düşünüyorum. Yani ben belki bir dil alışkanlığı gibi kullanıyordum bu bilince ermeden önce. Hani o estağfirullah benim için hani bir bağışlanma dileğinden ziyade hani bir kapı açan bir
1: Kelime
0: anahtar
1: gibi.
0: kelime gibi
1: Evet.
0: geliyordu. Ama bugün estağfirullah dediğinizde haliniz, bedeniniz, diliniz ve kimden nasıl bir bağışlanma istiyorsun? Yani muhatap olduğun, karşında duran şeyin büyüklüğün farkındasın ve o farkındalıkla o
1: Estağfurullah.
0: estağfirullahı çekiyorsun. Yani huzura çıkıyorum estağfirullah namaza başlarken, abdest alırken, işte ne bileyim herhangi bir şey yaparken hep bunu dilimizin
1: Alışkanlığı.
0: alışkanlığı olmalı. Bence olmalı. Estağfurullah el azim. Yani
1: Evet.
0: büyük olan sensin ve ben senden, azim olan senden bağışlanma diliyorum. Sen çünkü bağışlamaya layık olan sensin. Sen benden büyüksün. Sen en
1: Yine
0: büyüksün.
1: kulluğu hatırlatıcı bir davranış
0: Zaten
1: olarak
0: kulluk
1: çok önemli.
0: acziyet içerisinde. Yani
1: Acziyeti
0: kulluk
1: fark etmek.
0: müthiş bir şeref, biliyor musunuz?
1: Tabii ki.
0: Mesela kullar için alem kullanılmaz. Alem her şeyi kapsar ama kul iradesi olan ve bilinci olan ve bizatihi kendi kararlarıyla davranışlarını seçen bir zümreyi tanımlar.
1: Evet.
0: O yüzden müthiş bir seçkinlik bu. Yani kainatta ben insandan başka şu an görmüyorum çevre. Yani gözüm ve kulağım, yani
1: Evet.
0: bilincim fark ettiği iradeli varlık olarak
1: Evet,
0: ve
1: evet.
0: bu büyük bir seçkinlik. Bu seçkinliğin bilinciyle hareket ettiğinizde ve bu seçkinlikle kendinizin değerini sizi yaratanın muhteşemliğinde gördüğünüzde, sizi yaratanın muhteşemliği zaten kendiliğinden kabul
1: Ortada.
0: olmuş
1: Evet.
0: oluyor. Ve hani idrak da yeterince edemiyoruz. Etsek erirdik herhalde. Erirdik. Onun
1: Edemiyoruz tabii ki.
0: ya
1: Yani
0: belki de
1: edemememiz de
0: edememiz de
1: Allah'ın
0: onun
1: lütfu.
0: merhameti o.
1: Belki de hocam.
0: Yani
1: Evet.
0: bilgiyle bunu keşifle, kıyasla ve sorularla, zihne sorduğu sorularla karanlıkla aydınlık bir olur mu gibi. Ya da ister küfredin ister şükredin ama şükrederseniz siz aydınlığa, kurtuluşa ereceksiniz. Belki umulur ki yola gelirsiniz, düzelirsiniz gibi bize sunduğu argümanlarla biz keşfetmeye çalışıyoruz ki bu da bizim nispetimizde doğru olan. Şimdi dolayısıyla bu kısım yani Allah'a karşı sürekli mağfiret dilenme noktasında oluşumuz sabah akşam bizim bu ismin bizdeki temel tecellisinin birinci noktası, yani benim Rabbime karşı duruşumun bendeki şeyi ve bunu dilerken de estağfurullah lazım derken ya Vedud, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Halim ile birlikte söylediğimizde o bileşkesinin, o birbirini zenginleyen, birbirini tanımlayan ve tamamlayan, ya yani Gafur ismini ötekilerle birleştirince ne güzel oluyor.
1: Ne nezaketli bir
0: Tabii
1: ifade oluyor
0: mesela
1: hocam.
0: en güzel isimlerinden bir tanesidir aslında Hakim ismi de. Ama Hakim ismi hiçbiriyle kullanılmamış. Yani sevmeye karar vermiyor. Hükmetmiyor sevmeye. Ben bunu severim, bunu sevmem demiyor.
1: Evet.
0: Bunu bağışlarım, bunu bağışlamam demiyor. Kendini has bir nitelik olarak tanımlıyor. Ne kadar güzel. Yani
1: Müthiş.
0: sıfat isimle o birbiriyle birleşik kullanılmasının bir hikmeti vardır diye buna çıkıyoruz. Yoksa tüm güzel isimler onundur. Bir ismin ötekinden başka bir ağırlığı yoktur aslında. Hepsi birbirinden çok güzeldir. Ama bir ismi daha iyi anlayabilmek için o ismin birlikte kullanıldıklarıyla
1: Evet, o
0: baktığınızda
1: çerçeve çok güzel
0: aydınlık
1: oluyor hocam.
0: geliyor.
1: Evet.
0: Ve ben bağışlama sistemimi değiştirdim resmen. Bu şeyi gördükten sonra. Çünkü hoşgörü bağışlamanın bir yansımasıdır. Halimlik yine bağışlamanın bir yansıması ve sevginin, merhametin, esirgeyiciliğin. Mesela esirgediğiniz birisinin yaptığı bir hatadan dolayı onu silip atmanız ne kadar yanlış. Ve insan hayatında öyle şeyler vardır ki mesela geçmişte eğer bana bunu yapsaydı ben bir daha onunla konuşmazdım dediğimiz mesela.
1: Çok vardır.
0: Yani belki de biz yapıyoruz. çocuklarımıza karşı Allah muhafaza. Yani yapıyorsak da Rabbim affetsin ve bize aydınlık versin, görmeyi nasip etsin. Dolayısıyla bizim önce yapacağımız şeyler neler? Bir, halimizin yani duruşumuzun gücünü, dirayetini hep elimizde tutmak. Biz bazen onu da kaçırıyoruz. Yani hani Aziz Gafur isminden çıkarak söylüyorum bunu. Yani bendeki yansımasın manasında söylüyorum. Bir kere şeyi çok abartmamak. Benim dışımdaki koşulları çok abartmamak. Genellikle koşullara hizmet ettiğimizde ya da koşullara tabi olduğumuzda farkında olmadan şeye de tabi oluyoruz. Yani Allah'ı bir kenara itip sanki koşullar, hatta koşulları o yapıyorsa da bunu zorla isteyen, yani benim yani beni zorlayan o gibi, tövbe haşa. Asla. Ama Allah rahimse, Allah vedudsa, Allah gafursa asla bunu yapmaz. Ki kendisi de söylüyor, asla hiçbir aleme zulmetmez. Bırak kulunu, kullarını zaten gelişmesini...
1: haksızlık etmez.
0: Asla, asla haksızlık etmez ve bunu da kendine ilan eder. Yani bize ilan eder. Yani yapsa kim ne yapabilir ki? Ama bize ilan ederek ve Allah hiçbir sözünden de dönmez der. Ve bize şey verir, teminat verir.
1: Ama biz bu koşullara yüklediğimiz yanlış anlam yüzünden niye Rabbim bunu bana yaptı haşa, yani evet, niye bu benim başıma geldi?
0: Kesinlikle. Bir kere onun, o koşulun, her neyse o koşulu içerisinde dirayet bizde olmak durumunda. Yani koşulu kabullenmişsek de bizde olmak durumunda. Evet, koşulla bir cihat ediyorsak da bizde olmak durumunda. Koşula karşı bir hicretimiz varsa da bizde olmak zorunda. Yani koşulun her neyse yaşadığım o sıkıntı şey, bir kere onu avcumun içine alacak duruşu gösterebilmeliyim. Ve bunun içinde sadece çevreme değil, başta kendim olmak üzere merhametimi, yumuşaklığımı, bağışlayıcılığımı, sevgimi sadece birilerine değil, herkese. Allah kafirlere gafur mudur değil midir bilmiyoruz. Yani iyi yolda olanlara yapıyor ama belki de o da dönecek. Döndüğü an belki de biz de İman geçmişte cahildik.
1: Tabii ki.
0: Ve yani peki Vedud ismi, yani kimi seviyor kimi sevmiyor diye ayırt etmiş mi? Muhabbetini söylemiş. Evet. Muhabbetini söylemiş. Muhsinleri daha sever demiş. Müttakileri sever demiş ama Vedud ismi
1: bütün mahlukatını
0: yani rahim o, mesela baktığınızda dolayısıyla bizim bu noktada hiç insan ayırt etmeksizin, hatta hayvan ayırt, hatta eşya ayırt etmeksizin, yani tüm bizi kuşatan her şeyle iletişimimizi oluştururken bir kere şeyi, bağışlayıcılığı merkeze koymak. Ama bu bağışlayıcılığı merkeze koyarken onu yumuşaklıkla, onu merhametle, onu bir tür birlikte oluşunun getirdiği bir teşekkürle ve gerektiğinde onu hakikaten affetmeyle karşılamak durumundayız.
1: Hakikaten affetmeyle.
0: Tabii. Yani
1: hakiki olmayanları da olabiliyor yani hocam.
0: Hakiki olan unutturulan aftır. Evet. Yani hatırlamazsın artık. Yani durup durup ben seni affetmiştim ama sen de bunu yapmıştın diye tekrar ediyorsanız o gerçek o af değil. Olmuyor. Af değildir tabii. O yaptığını unutursun.
1: Yeri geldiğinde kullanacağımız bir silah haline de gelebiliyor.
0: O zaten af. Gerçek af da değil. Evet. Bağışlama da değil.
1: Evet. Bu aldatma. İnsanın kendisini
0: kendine
1: belki.
0: Kendini aldatma. Kendine zulmetme. Ya ben şeyin tabii bu doğru tasavvurların bizim hayatımızdaki aydınlıkları, gerçekten bir aydınlık ışık yakıyor. Bazen hani o taşa vuran, tekme atan kişi gibi, o tekme onda öyle çıkıyor ki neden, niye, ne yaptığını bilmiyor ama bir şey var. Bir içinde doyumsuz ya da tıkılı kalmış, açılamamış bir durum var. Bir mutsuzluk hali var. Önce o umutsuzluk hali var. Önce o umutsuzluk ve mutsuzluk halinin
1: tedavi edilmesi lazım.
0: önce varoluşunu sağlayan ana kaynağa ulaşması lazım. Bu da belki birebir olmayacaksa bazen bizim vesilemiz de olur. Ona gösterdiğimiz bir tebessüm.

0: ona gösterdiğimiz bir sıcaklık, ona gösterdiğimiz bir iyilik hali. Kendine zulmeden bir insana bir de siz zulmetmeyin. Evet. Zaten kendine zulmediyor. Bağırıyor, çağırıyor, tekmeliyor. Sadece onun için dua edilir. Allah'ım sana acısın. Allah'ım seni affetsin. Allah'ım seni sana mağfiret etsin demek kötü bir şey değildir. Tam tersine çok güzel bir duadır.
1: Ama
0: Allah'ım seni kuşatsın demektir. Allah'ım seni güzel, çünkü mağfiret olmadan eğitim olmuyor. Kesinlikle. Yani bir insanın öğrenmesi, ancak biz öğrenmeyi şöyle tanımlarız. Kalıcı iz bırakan davranış değişikliğine biz öğrenme deriz. Yani
1: ezberlenip
0: dokunmuş artık size o. Dokunmuş. Biliyorsunuz. Öncesinde biliyorsunuz, sonrasında biliyorsunuz. O değişim, hele bir yerde bir değişim varsa, hele bir de kanırtarak geçmişse, o hiç unutulmaz. Hani ateşte eli yananın bir daha ateşe dokunmaması halidir o. Yani o işte mağfirettir. O mağfireti olmasaydı o ateşe dokunmuşluk daim kalırdı. Ama biz öğrendik ve yönümüzü değiştirdik. Çünkü tövbe etmek mağfireti sağlar. Efendim, takvalı davranmak, yani bu düş akıllı ve sakınarak davranmak mağfireti sağlar. Bunu şeyden, ayetlerden görüyoruz. Dolayısıyla bizim bu iz bırakan değişikliğin yaşanılan her durum. Bazen insan kendisi yaşayabilir, bazen birileri vesile olarak yaşayabilir. Ama ben doğrusu başta kendi hayatım olmak üzere, yani benim de bir hayatım öğrenme içinde geçiyor ve bir öğretmen olmadan da öğrendiğim şeyler var. Ama benim Rabbim var, en büyük ve Rabbim zaten beni yetiştiren, beni büyüten, hastalandığımda bana şifa veren diyor ya İbrahim peygamberimiz. Yani ona ışık ve kişinin kendi yetişmesini sağlayan bir Rabbinin varlığıyla zaten olayları daha net anlayacaktır. Tabii buradan vardığımız nokta, bizim o hayatımızdaki değişim noktalarındaki Rabbimizin bize sağladığı imkanların bizde tezahürü olmalı. Evimizin ortamında, bizim bulunduğumuz ortamda bir kere şeyi ilke edinmeliyiz. Merhameti, bağışlamayı, yumuşaklığı ve sevgiyi. Hak etmiyor mu? Hak etmiyor muyuz? Çevremiz olarak. Ve en çok mesela sevgi ve esirgeyiciliği görürsünüz, ama bağışlama biraz zor gelir. Çünkü bağışlamada genellikle bizden alınmış sanki bir şey vardır. Örneğin sizin var olan bir şeyinizi, mesela bugün sabah oldu. Dün ben rahatsızım, evde istirahat ediyordum. Eldivenimi istedi kızım. Ben de verdim, merhamet ettim, verdim. Bugün dışarı çıkacağım, eldivenimi istedim, okulda unuttum dedi. Şimdi yani burada bir nokta var. Siz bağışlama durumunda, daha önce de söyledim, hangi durumda kalırsınız? Durup kendine kötülük edene bağışlasanız ne olur, bağışlamasanız ne olur? O sizle bir alakası yoktur. Bağışlama
1: size karşı bir tutum geliştirmeye karşı olur.
0: Biz niye mağfiret istiyoruz? Gaflete düştüğümüz an.
1: Hocam yine yapar ama. Eldiveni kaybetti, siz bir şey demediniz, yine alır.
0: Ceza vermemek demedik bakın.
1: Ha, o başka bir şey. Evet.
0: Onun o yaptığının yanlışlığını ona gösterecek bir tutumdur aslında bağışlama. Hı. Yoksa mağfiret dilemeyene mağfiret olur
1: edilmez,
0: mu?
1: Edilmez, evet.
0: Mağfiret dilemesi lazım. Özür dilemesi lazım, değil mi?
1: Orada bir bilinçlenme hali de var. Tabii ki, anlaması lazım, hatanın farkında olması lazım.
0: O mağfireti sağlayacak aydınlanma olması gerekiyor. O aydınlanmayı sağlayacak ortamı, yoksa hiç konu etmediğinizde, boşver önemli değil dediğinizde, o onun, yani büyürken mesela onun bir şeysini siz kullandığınızda nasıl davranıyor? Ve bu noktalarda özellikle birincil hanemiz olan evimizde bir kere buna baş ilke edinmeliyiz. Özellikle yakınlarımıza karşı oldukça bazen haşin olabiliyoruz. Çevreye karşı gösterdiğimiz hoşgörüyü yakınlarımıza göstermiyoruz. Hizmet

0: peşine koşturuyoruz. Toplantıdan toplantıya gidiyoruz.
1: Herkese
0: dünya
1: güler
0: Müslümanları
1: yüz
0: için çalışıyoruz. Evet. Eve geliyoruz, humur humuruz. Yemek yapılmamızı şikayet ediyoruz. Ya da işte bir şey olmuş, nedenini sormaksızın o taşa tekme vurur gibi tekme vuruyoruz. Oysa bir kere şu hal üzere olmalıyız. Her ne olmuşsa, birileri vesile olmuş bile olsa biz Allah'ın huzurundayız. Ve o huzurun verdiği, çünkü yaptığımız her şeyden de biz yaparken de mağfiret dileme boyutuyla yapmalıyız. Yani o öyle bir edep ki, mağfiret edebi. Ben bunun insanın haddini aşmasını engelleyen çok büyük bir kalkan, çok büyük bir tutanacak kulp olarak görüyorum. Her o mağfiret dileme anınızda kendinizi
1: olmanız gereken yere getiriyorsunuz.
0: Görüp zaten ötekini, haddini aşamayacaksın. Ama bu değil demek değil ki seni ezene boyun eğ. Öyle
1: tabii
0: değil.
1: Ki. Aslında onu da düzelten bir bakış açısı.
0: Kesinlikle
1: bu.
0: Düzeltir.
1: Sadece Rab'den mağfiret dilenir, sadece ona yönelinir.
0: Evet.
1: Bu Rab olamaz. Bu.
0: Tabii ki. Kesin. Bu noktada tabii eğiten, yetiştiren olmanın temel vasfının, evet, sevme, merhamet etme, bunlar hepsi önemli. Ama kilit anahtarın Gafur ismi olduğunu düşünüyorum. Bağışlayıcı olan olduğunu düşünüyorum. Ve bağışlayan isminin şeyi de, diğer kanallarla birleşimi de, doğrusu bunu hakkıyla yapabilenin elinde olduğunu düşünüyorum. Yani en azından tabii ki biz onun gibi gafur olamayız. Yani ne mümkün. Ve ama o gafurken ben niye olmayayım? Değil mi? Yani ben niye olmaya çalışmayayım?
1: Çaba sarf etmeyi. Olabildiğim
0: evet.
1: ölçüde.
0: Ben zaten ondan bağışlanma dilerken, ben de ötekilerin de ondan bağışlanma dilenmesi için vesile olmalıyım. Ve demeliyim ki estağfurullah de. Sen bolca mağfiret dile. Mesela bana karşı bir yanlış yaptı. Benden özür dileme. Tamam. Sen Rabbinden mağfiret dile. O çokça gafurdur, rahimdir. O çokça bağışlayandır. O bağışlarsa hiç mesele değildir diyebilmeliyiz esas. Esas onun bağışlaması önemlidir diyebilmeliyiz. Ben bağışlasam ne olur, bağışlamasam. Ama oradaki bağışlasam ne olur, bağışlamasam ne olur cümlesinin söylendiği hal bağışlanma halidir aslında. Yoksa bağışlamadan bunu yapamazsınız. Bunu yapamazsınız. O yüzden Gafur ismi hayatımızdaki tecellisinde gerçekten bir zenginlik, bir yumuşatılık hali ve geliştirme için umut, ki tekrar Zümer suresinin o ayetine dönersek, ey kendini israf eden kullarım, sakın ola Allah'tan umudunuzu kesmeyin. O ki sizin tüm günahlarınızı bağışlayabilir. Çünkü o gafurdur, rahimdir. Çokça bağışlayandır, çokça merhamet edendir. Bu ayet benim baş tacım. Her durumda, her fark ettiğimde bunu okuyarak, bunu tekrarlayarak, Allah'ım sen gafursun, sen rahimsin diyerek estağfurullah demek, mağfiret dilemek herhalde düsturumuz olsun.
1: Evet, Rabbimizin affından umudumuzu kesmek de kendimizi asıl israf yoluna atmamız demek olur.
0: Zaten israfla evet. Umut kesmenin yan evet. yana gelişinin kesinlikle böyle bir hikmeti
1: evet.
0: var.
1: Evet, peki, çok güzeldi bugünkü programımızda yine hocam. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Haftaya inşallah tekrar birlikte olacağız. Değerli
0: i̇nşallah.
1: Dinleyenler, program konuğumuz Ayşen Gürcan önümüzdeki haftada bizimle birlikte olacak. Bir başka isim de, Rabbimizin bir başka ismini anlama ve hayatımıza olan yansımalarını öğrenmek üzere. Buluşmak üzere haftaya efendim. Hoşçakalın.
2: Esma'dan yansımalar sona erdi. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunuz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve tacir uusina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza emma ba'du fa'lemu eyyuhel ikhvan fe inne eftalel hadithi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bissenedil muttasır ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: İzâ eradallahu infâze kadâihi ve kaderihi selebe devil ukule ukulehum hatta yunfize fihim kadâehu ve kaderehu fe izâ kadâ emrehu redde ileyhim ukulehum ve vakaatin nedâmetü. Hazreti Enes radıyallahu anh'ten ve Hazreti Ali Efendimiz'den rivayeten gelmiş bu hadis-i şerif. Efendim diyor ki, manasını şöyle kelimelerini söyleyelim. İza eradallahu infaze kadâihi ve kaderihi. Allah kazasının, kaderinin infazını yerine getirilmesini murad ettiği zaman selebe zevil ukule ukulehum. Akıl sahiplerinden akıllarını alır, selbeder. Akılların, akıl sahipleri, deli değil, akıllı, tedbirli, bilgili, görgülü, mütehassıs adam, onun aklını alır, hatta yunfize fihim kadâehu ve kaderehu, kazasını, kaderini onların üzerinde infaz edinceye, yerine getirinceye kadar akıllarını alır, feizâ madâ emruhu, işi yerine gelip de hükmü geçince, efendim redde ilehim ukulehim akıllarını geriye ihsan eder onların kafalarına ve vakaatin nedameti hay Allah tüh be bilmem ne filan nedamet artık başlar pişmanlık başlar hay Allah fırsatı kaçırdık şöyle oldu böyle oldu fırsatı kaçırmadın işte Allah göstermedi olmadı yani nasip olmayınca olmuyor kada ve kader kada hükmetmek demek yani mesela iki kimse karşına geldi, bir onu dinledin, bir onu dinledin, sen haklısın, sen haksızsın dedin, ikisi arasında hükmettin. Buna kada deniliyor. Efendim, bunu yapana da kadı deniliyor, hükmeden. Yani hakim manasına. Kader de bir şeyi bir ölçüye göre efendim yapmak, takdir etmek manasına geliyor. Allah-u Teala Hazretleri işleri, efendim şöyle olsun diye buyurmuş, hükmetmiş o kazası, efendim mukadderatı takdir eylemiş, o da kaderi, efendim bunlar hakkında ilmihal kitaplarında, ilmi kelam kitaplarında detaylı, efendim çeşitli fikirler, şeyler var. Allah'ın takdiri, Allah'ın hükmü, Allah'ın kazası, Allah'ın mukadderatı, kaderi, alın yazısı yani Türkçe söylediğimiz şey alnının yazısı diyoruz buna. Bu böyle belli. Bunun böyle olmasını yani alın yazısında olması gerekli işi olmasını murad ettiği zaman Allah adam akıllı, tedbirli, uslu, her bakımdan tamam münasip yetişmiş ama onun aklını o anda alır, işini, hükmünü, mukadderat yerini buluncaya kadar iş bittikten sonra aklı tekrar yerine gelir, hatırlar, aklı başlar.

Ne gelir? Tüh der, vah der, bilmem ne der, pişmanlık der. Allah öyle hükmetti de ondan. Onun için olmuş şeye, olmuş şeye öyle pişmanlığa vesaireye lüzum yok. Efendim fırsatı kaçırdık bilmem ne, nasip değilmiş de ondan. Ama olacak şey için düşünürsün, taşınırsın, efendim tedbirini alırsın, sevap. O çalışmaları yaparsın helalinden kazanmak için. Men amene bil kaderi emine minel kederi demişler. Men amene bil kaderi emine minel kederi. Kadere inanmış olan insan kederden, üzüntüden emin olur. Üzülmez. Neden? Allah'ın hükmü böyleymiş. Ne yapalım? Bak, akıl da para etmiyor. Tedbir de para etmiyor. Akıllının aklını o anda başka yere kaydırtıyor veya alıyor. Gözü gören insanın gözünü çareleri görmek konusunda kör ediyor, göstermiyor, işini yapıyor Allah-u Teala Hazretleri. Allah-u Teala Hazretlerinin buyruğu neyse o oluyor. O bakımdan olmuş şeye Allah'ın mukadderatı böyleymiş der insan, şey yapar, müsterih olur yani, kedere düşmez. İnançlı insan kedere düşmez. Allah'ın kaderi böyleymiş der. İşinde insan imtihan olur, eşinde imtihan olur. Evliliğinden imtihan olur, çocuğundan imtihan olur. Efendim, kendisi bir büyük laf söylemiştir, oradan başına bir ceza gelir, bir bela gelir, bir imtihan olur. Pür dikkat olacak insan. Bilecek ki her şey Allah'ın hükmüyledir, kazasıyla ve kaderiyledir. Edebe riayet edecek, Allah'a tevekkül edecek. Hata etmişse hemen istiğfar edecek, tevbe edecek. Aman yarabbim ben hata ettim bu işte, affet. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz ne yaptı? Kendisine bir hediye geldi, attı ağzına, sonra nereden geldi bu? Anladı ki meşru bir gıda değil yani, iyi bir şey değil. Hemen parmağıyla boğazını kurcalatıp kustu. İnsan yediğini kusar mı? Kustu, midemde kalmasın diye. Dedi ki ya Rabbi ben bunu bilmeden yedim, hata olarak yedim ama çıkarttım. Eğer midemin kıyısında köşesinde böyle biraz emilmiş varsa, hani mide emiyor ya gıdaların şeyleri, sen onu da affet dedi. Yani ben çabuk çıkartmaya çalıştım ama biraz da emilmişi varsa ben bunu bilmeden yaptım, affet ya Rabbi dedi. Yani hemen hata edebilir bir insan, bilerek bilmeyerek. Hata ettiği zaman hemen affet ya Rabbi, tevbe ya Rabbi diyecek. Bir daha o günahı yapmama azmedecek. Tevbe etti mi, tevbeyi kabul ediyor. İstiğfar eyledi mi, Allah af diledi mi, affını kabul ediyor. Dua etti mi, duasını kabul ediyor. İşte bunlar bizim elimizde imkan. Elimizde ne imkanı var? Tevbe imkanı var. İstiğfar imkanı var. Dua etme imkanı var. Başka? Tevekkül. Tevekkül var. Sana dayandım ya Rabbi. Sana tevekkül ettim ya Rabbi diyecek. Yapacağı işte Allah'a dayanacak, korkmayacak. Allah'a dayan, sahaya sarıl, hikmete ram ol. Üç kaide söylüyor Mehmet Akif rahmetli. Allah'a dayan. Yani Allah'a tevekkül et. Allah'a tevekkül et, sahaya sarıl. Yani vazifen neyse koşturmaktan geri durma. Tembel durma. Efendim demişler birileri, bak biz burada evimizde duruyoruz. Evimizde duruyoruz. Allah kapımıza rızkı getiriyor, koyduruyor. Bak biz hiçbir şey yapmadan ona kızmış evliya Allah. Demişler ki siz evliya olsanız efendim şu peygamberlerin hayatı gibi yaşarsınız. Sahabe-i kiramın hayatı gibi yaşarsınız. Onlar böyle tembel durmadılar ki. Sahi ettiler, çalıştılar. Yani sahabe-i kiramın hayatını hep okumamız lazım. Onların Müslümanlığı anlayışı çok güzel olduğundan, onlar Peygamber Efendimiz'in talebesi, oradan yetişmiş olduğundan, onlar hiç boş durmadılar, öyle tembel oturmadılar. Hazreti Ömer'in hali ortada, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in hali ortada. Hepsinin çalışmaları ortada. Civa gibi her birisi. Cevval, çalışkan, atılgan, müteşebbis, ayetleri okuyunca gözleri yaşaran, hemen anında tedbirini alan, koşturan, çalışan insanlar. Kimisi vali, kimisi komutan, kimisi mücahit, kimisi asker. Hiç boş durmamışlar. Allah'a dayan, sahaya sarıl. Allah'a dayan, gayret ve kuvvet, çalışmaya sarıl, hikmete ram ol. Hikmete kendini teslim et. Hikmeti kabul et. Hikmetin kıymetini bil, hikmetin gösterdiği yolda yürü. Hikmet ne demek? Her şeyi yerli yerinde, akla, basirete, efendim, dine, ilme, irfana, Allah'ın rızasına uygun yapmak demek. Hadise de hikmet derler. Efendim, böyle akıllıca yapılan şeye de hikmet derler. İza eradallahu kabda ruhi abdin
bir

ardın ceale lehu biha haceten. Bu da uzun kaynaklar göstermiş Gümüşhaneli hocamız. Buhari'de var efendim, daha birçok yerlerde var efendim, kaynakları göstermiş. Ebu Kurre el-Hüzeli efendim veyahut Urve radıyallahu anhuma'dan veyahut Cündüp veya Cündep radıyallahu anh'ten 3 tane raviden rivayet edilmiş. İza eradallahu kabde ruhi abdin. Allah Celle Celaluhu bir kulunun ruhunu kabz etmeyi, yani ölümünü, ruhunu kabz etmek ne demek? Ver bakalım ruhunu artık, yaşadığın yeter demek, canını almak demek yani. Bir kulunun ruhunu kabz etmeyi Allah murad etti mi? Bir ardın filanca yerde ölsün diye murad etti mi? Kütahya'da ölsün, Konya'da ölsün, İzmir'de ölsün, Hicaz'da ölsün. Nerede yani? Ölümünü nerede murad etmişse, ceale lehu biha haceten. Ceale lehu biha haceten. O kimseye o toprakta bir iş çıkarttırır, oraya gider adam. Bir sebep olur. Durup dururken efendim kalkar oraya gider, orada olur. Çok böyle ibretli şeyleri bazen yazıyorlar gazeteler filan. Gemi batmıştı fırtınadan. İzmit'ten Gölcü'ye giden gemi batmıştı. Yüzlerce insan boğulmuştu fırtınada. Bir gemi. Şimdi o gemide tabii bizim kardeşlerimizden de boğulanlar olmuş. Allah rahmet eylesin. Kurtulanlar olmuş. Yüzmek sayesinde kurtulan ihvanımızdan da bazı kimseler olmuş yani. Allah kimisinin yaşamasını murad ediyor, kurtarıyor. Hatta birisini de kurtarmış o. Yani yüzmüş, kendisi kurtulmuş, birisini de kurtarmış. Bazen böyle oluyor. Bazen de ölmesi gerek, kader, mukadder olan da ölüyor. Şimdi gemiye girmiş, oturmuş birisi. 10 dakika var geminin kalkmasına. Aman demiş, kırtasiyeciden 10 dakika var, şurada hemen gideyim, kalem alayım, defter alayım. Yarın hoca ders verdi, efendim onu yapmam lazım, dosya kağıdı alayım. Neyse yani, gemiden çıkmış, 5 dakika varken daha, yani çabucak almış, geri döndüğü sırada kaptan izleyen fazla diye vaktinden evvel gemiyi kaldırmış. Tepiniyor kenarda, çantam içeride kaldı efendim, bilmem işte binemedim vapura bilmem ne filan. Yahu bak, Allah seni ayırdı. Allah seni geminin içine oturmuşken senin yaşamakmış kaderin. Allah seni dışarıya çıkarttı, sen burada tepiniyorsun. Girip de boğulacak mısın işte? Ayırıyor Allah. Kimisi de en son anda gemi tam böyle bağları çözülürken aman dur memur bey bilmem ne filan cump atlıyor en son anda gemiye. O seviniyor, oh iyi kaçırmadım gemiyi filan. Ne gemiyi kaçırmadın, eceline gidiyorsun işte, Allah seni orada canını almayı murad etmiş. İşte bu da hayatın, ölümün esrarı. Bu da ölümün esrarı. Adam Konya'ya alışverişe gidiyor veya Mevlana Hazretleri'ni ziyarete gidiyor, vefat ediyor. Veyahut Hicaz'a gidiyor, ömreye gidiyor. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Bakıyorsun vefat haberi geliyor. Nasip yani. Allah öyle murad etmiş oluyor. Şimdi bir insanın rızkı, eceli, nerede öleceği, bu Allah'ın hep bildiği, yazdığı kader, mukadderat, alnının yazısı yani. Hindistan'da ölmeyi murad etmişse Hindistan'dan bir davet çıkar, oraya gider. Şimdi ben coğrafya kitaplarında görüyordum şeyi, Avustralya'yı. Ne param yeter, ne aklımın köşesinden geçer Avustralya'ya gitmek. Bize oradaki arkadaşlarımız çağırdılar. Aman hocam, konferans var, üniversitede eğitim var, seminer var, bilmem ne. Gelemem, edemem. Kalkıyor, gidiyor insan oraya. Yani eceli oradaysa diyecekler ki Esat Hoca Avustralya'ya gitti, işte vefatı oradaymış mesela diyecekler. Öyle olacak ama hayat nasip varsa burada geliyor insan, tekrar burada şey yapmış olabiliyor. Allah cümlemizi sevdiği bir kul olarak, sevdiği bir kul olarak, sevdiği bir işi yaparken, hayır üzerindeyken canımızı alsın. Yani Allah saklasın, kumarhanede efendim kumar oynarken fenalaşmış ölmüş veya umumhanede ölmüş, Allah saklasın, veyahut efendim meyhanede içerken çatlamış, sarhoş filan. Bunlar da bir ölüm işte. Bir de güzel

yolda, Kabe yolunda, cami içinde, abdestliyken, oruçluyken, efendim Kur'an okurken. Bizim bir arkadaşımızın babası Kabe'de hatim okurken, hatim sürerken ölmüş. Bir fenalaşmış. Yani 6 saatte filan hatim indirebiliyormuş, hızlı böyle okuyabiliyormuş. Okurken hatmi tamamlarken gitmiş. Bundan sonraki hadis-i şerif: İza erada ahadukum en yezhebe ilal khala'i ve ukimeti salatu felyezheb ilal khala. Bu da efendim Ahmed ibn Hanbel'den, Ebu Davud'dan, Beyhaki'den ve diğer kaynaklardan Abdullah ibn'il Erkam radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Sizden biriniz, diyor Peygamber Efendimiz, İza erade ahadüküm, sizden biriniz isterse, en yezhebe ilel halai, helaya gitmek isterse. Hela dediğimiz h harfiyle yazılıyor Arapçada. Hala ne demek? Hela, yani 100 numara, tuvalet diyoruz şimdi. Ne demek aslında? Boşluk demek. Mele, kalabalık yer demek. Eğer hiç kimse olmayan tenha bir yer olsa oraya da hala derler. Yani tenha yer demek. Kimsenin olmadığı yer demek. Yani güzel söylemişler sözü. Tenha yere gitti. Yani şeyi doğrudan doğruya asıl adıyla söylemiyorlar. Kibarca söylüyorlar. Hala, yani tenha yere gitti. Veya daha başka bir güzel söyleme yerleşmiş mesela. Abdest bozmaya gidiyor. Demek ki devamlı abdesti geziyor mübarekler. Daima abdesti geziyor. Malum 100 numaraya gittiği zaman abdesti bozulacak. Nereye gitti? Ahmet Efendi'yi göremiyorum ya. Az önce buradaydı falan. Abdest bozmaya gitti. Yani abdesti var. Abdesti, yani affedersiniz, çiş etmeye gitti falan demiyor yani. Böyle kibar bir tarzda. Şimdi sizden biriniz halaya, yani tenaya gitmek isterse, maksat büyük veya küçük abdest bozmak demek yani bu. Abdest bozmak aslında. Ve kıymeti salah. Namazında kâmeti getirilmişse ne olacak şimdi? Müezzin Allahu Ekber, Allahu Ekber demeye başladı. Sen de 100 numaraya gitmek istiyordun. Sıkışıklık vardı ki, ihtiyaç vardı ki, ihtiyacını görmek için oraya gitmek istiyordun. Ne yapacaksın şimdi? Peygamber Efendimiz'in bu hadisi şerifindeki tavsiyesi diyor ki, 100 numaraya git, işini gör. Yani vakit çıkma tehlikesi yoksa diye izah vermiş burada şeyimiz ve nedven demiş, yani menduptur demiş, bu sünnet-i seniyeye daha uygundur. Yani insan namazı nasıl kılacak muhterem kardeşlerim? Huzur içinde kılacak. Aşağısı sıkışmış, karnı şişmiş, efendim gaz var vesaire. Ya şu namaz bitse de, hoca selam verse de, pabucumu kapsam da, 100 numaraya gitsem de olmaz. Yani rahat olacak. Huzurlu olacak. Aklı başka bir yerde olmayacak. Bak Peygamber Efendimiz diyor ki, camiye girdiniz. Allahu Ekber dedi, rüküye vardı imam. Eyvah, rekat kaçıyor. Patır kütür, patır kütür, patır kütür. Yarış yapar gibi güp güp güp güp böyle cemaat olduğu yerde sallanıyor. Tahta ise zemin. Ona Allahu Ekber. Sübhane Rabbi Ezzim. Ne oluyorsun? Böyle yapma diyor Peygamber Efendimiz. Yani vakar ve sekine ile yürü. Yani sakin sakin yürü. Yetiştiğin kadarını imamla kılarsın, yetişemediğinde ödersin, arkasından tamamlarsın yani. İmam selam verdikten sonra. Yani rekatı kaçırmayacağım diye gayri ciddi bir telaşı uygun görmüyor Peygamber Efendimiz. Vakit var, durum müsait, ezan okunmuş, kâmet getiriliyor, 100 numara ihtiyacı var adamda, ne yapacak? Mendup olan 100 numaraya gidecek, sıkıntıyı giderecek. Çünkü sıkıntıyla namaz kılmak mekruh, doğru değil. Abdest sıkışıklığıyla vesaire. Tabii işin doğrusu nedir? Namaz vakti daha girmeden önce bu sıkışıklığı gidermek, güzelce abdest almak, hele hele ezandan önce camiye gelmek. Böyle insanların mükafatı çok fazla oluyor. Ezan okunduğu zaman, geldiği zaman onun altında oluyor mükafatı. Artık en sonunda geldiği zaman daha da sadece bir cemaat sevabı almış olur. Bir büyük zat demiş ki, benim mescidime sakalar gelmesin. Hamallar da gelmesin. Hadi. Meslek ayırımı yapıyor. Yani hep zenginler mi gelsin yani? Avcılar da gelmesin. Allah Allah. Demişler ki, ne demek bu? Demiş ki, yani hocam bazı meslek erbabını sevmiyorsun, onlar gelmesin diye ayırım mı yapıyorsun cemaatten? Hayır. Saka dediğim, küçük abdesti sıkışmış, su taşıyor yanında. Yani
Hani eskiden çeşmelerden suyu doldurup da evler terkos yoktu, şey yoktu. Su geliyor ya, su taşıyor yanında.

0: ala ihvanihi fe innallaha yeziduhu bi davetihim hayra. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İza erade ehadüküm seferen, sizden biriniz yolculuk isterse, sefere çıkmak isterse, fel yüsellim ala ihvanihi, kardeşlerine selam versin. Selam versin, yani esselamu aleyküm, Allah'a ısmarladık, ben yolculuğa çıkıyorum filan diye böyle bir vedalaşma ve bir hatır sorma şey gibi oluyor. Efendim, fe innallaha yeziduhu bi davetihim hayra. Çünkü onların duasına Allah onun hayrını arttırır. O yolculukta hayırlar, karşılaşacağı hayırları arttırır. Hayrını arttırır. Duasını almış oluyor kardeşlerinin. Davet burada dua manasına. O selam verdiği, Allah'a ısmarladık dediği, efendim konuştuğu kardeşlerine seferini söylediği için Allah hayırlı yolculuk versin. Sıhhat afiyet üzere olasın. Allah elem keder göstermesin. Allah işlerini rast getirsin. O da bir şeyler diyecek tabii. O seyahate çıktı diye. Onların duası hürmetine onun hayrını Allah arttırır. Onun için selam versin diye bildiriyor. Tabii yolculuğa çıkmanın adabı vardır. İncelikleri vardır. Her şeyin adabı vardır. Etturku küllüha adabın. Adaba riayet etmek. Selamın adabı vardır. Arkadaşlığın adabı vardır. Yolculuğun adabı vardır. Yemek yemenin adabı vardır. Oturmanın adabı vardır. Konuşmanın adabı vardır. Nikahlanmanın adabı vardır. Zifafın adabı vardır. Efendim, evlenmenin adabı vardır. Çocuk yetiştirmenin adabı vardır. Allah razı olsun, bir eski müftülerden, çarşamba müftüsü, bir mübarek zat, Mecmu'l Adab demiş. Bu İslami edepleri bir kitapta toplamış. Çok severim ben o kitabı. Yani yemek yemek nasıl olacak? Eve girmek nasıl olacak? İşe başlamak nasıl olacak? Dükkanı açmak nasıl olacak? Her sabah besmele ile açılır dükkanımız. Bismillahirrahmanirrahim diyecek, sağ ayağıyla girecek, dua edecek, bilmem şöyle olacak, böyle olacak filan. İşte her şeyin adabı var. Sefere çıkan insan da tabii mümkünse bir iki arkadaş bulacak, öyle çıkacak yola. 2-3 arkadaşla çıkacak. Bir kişiyle gidenin başına çok tehlike gelebilir. 2 kişiyle giden kafi değil. En aşağı 3 kişiyle gidecek. Tabii sefer dediğimiz en aşağı 3 günlük mesafe. Namazı 2 rekat kılmasına sebep olacak mesafe. Efendim, böyle yolda arkadaşla. Er-Rafik Sümmet-Tarik. Önce yol arkadaşını tespit edecek, sonra yola çıkacak. El-Car Kablet-Dar. Ev almadan evvel komşuyu düşünecek. Ben burada bir ev alıyorum, bahçeli, güzel, iki katlı, havuzlu, mavuzlu, yeşillik, manzarası güzel, parası kerepil. Komşular nasıl? Komşular nasıl? Etraf nasıl? Hain mi, zalim mi, müslüm mü, iyi mi, kötü mü, ayyaş mı, sarhoş mu, namuslu mu, namussuz mu? Önce komşu demişler. Büyüklerimizin, hadis-i şeriflerde de var bu, büyüklerimizin tavsiyesi. Evden önce komşu, yoldan evvel yol arkadaşı demişler. İyi bir arkadaş seçecek, efendim yola tabii efendim dua ederek evinden çıkacak. Bismillahi ve billahi tevekkeltu alallah. Allah'ın adıyla yola çıkıyorum diyecek. Allah'a dayandım, Allah'a tevekkül ettim diyecek filan. Yolda da arkadaşlarına gitmeden evvel selamun aleyküm, Allah'a ısmarladık, ben bir sefere çıkıyorum diyecek. Onlar da ona dua edecekler, öyle çıkacak. Yolculuğun adabı bu. Tabii hac yolculuğu filense bir de helalleşmesi, şey yapması da uygun olur. Ben hacca gidiyorum, hakkını helal et, borcum varsa öde filan böyle. Hatta bazı insanlar hac yolculuğunun helal parayla olması dolayısıyla kendi kazançlarında şüphe varsa filan diye giderlermiş bir arkadaşına, bana borç ver. Borç para çünkü helaldir. Bana borç ver derlermiş, borç parayla yani işlerini görürlermiş. Borçlanıyor, kendi parasıyla borcunu ödüyor ama borç parasıyla hacca gidiyor. Yani o temiz para olsun diye inceliklerine dikkat ederlermiş.
1: Allah Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlenizi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına nail eylesin. Peygamber Efendimizin has ümmeti olmanızı nasip eylesin. Dünya ve ahiretin her türlü tehlikelerinden koruyup, dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirdiği kullarından eylesin. Firdevs-i Ala'da Peygamber-i Zişanımıza cümlenizi komşu eylesin. Cennet nimetleriyle mütenaim eylesin.
2: Hı. hadisler deryası.

0: Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur.
2: Akra'da kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İnanç akılla mı ilgilidir yoksa duygularla mı? İnanmak bize neler kazandırır? İnanç ve akıl ekseninde gerçek huzuru yaşamaya dair önerilerle içteki huzur pazar 14.10'da Akra'da.
3: Akra dinliyorsunuz.

Allah'ım, bana sonrasında küfrün yeri olmayacak bir iman ve yakin bahşet. Dünya ve ahirette senin nazarında şerefini elde edebileceğim bir rahmet ver.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

0: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, bütün övgü, teşekkür ve takdirler ancak sanadır. Çünkü sen göklerin ve yerin nurusun. Her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır. Çünkü sen gökleri ve yeri idare edensin. Her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır. Çünkü sen göklerin, yerin ve içindekilerin gerçek sahibi, koruyup kollayıcısısın. Mutlak gerçek sensin. Dünya ve ahirete dair vaat edip söylediğin her şey doğru ve gerçektir. Ahirette hesap vermek için huzuruna çıkmak doğru ve gerçektir. Sonrasında cennet ve cehennem doğru ve gerçektir. Kıyametin kopması doğru ve gerçektir. Allah'ım, sana boyun eğdim, sana inandım ve sana güvenip dayandım. Tövbe edip senin razı olacağın işlere yöneldim. Sana güvenerek senin için mücadele ettim ve senin hükmüne uygun davrandım. Yaptıklarımı ve yapamadıklarımı, gizli açık işlediklerimi bağışla. Sen benim ilahımsın, senden başka ilah yoktur.
0: Elhamdülillahi hamden kethiren tayyiben mübareken fihi mübareken aleyhi kema yuhibbu rabbuna ve yerda.
1: Rabbimizin hoşlanıp razı olacağı ve büyüklüğüne yaraşır, gösterişten uzak, kabul görecek şekilde çokça yapılmış her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak Allah'adır.
0: Allahümme enfa'ni bima allamtani ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilma. Elhamdülillahi ala kulli hal ve a'udhu billahi min hali ehlin nar.
1: Allah'ım, bana öğrettiklerini benim için faydalı kıl. Benim için faydalı olan şeyleri bana öğret ve bilgimi artır. Her durumda övgü, teşekkür ve takdir ancak Allah'adır. Cehennemliklerin düştükleri duruma düşmekten Allah'a sığınırım.
0: Ya Rabbi lekel hamd, kemâ yenbeği li celâli vecihike ve li azîmi sultânik.
1: Ey Rabbim, senin büyüklüğüne ve saltanatının azametine, yüceliğine yaraşır şekilde yapılmış her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır.
0: Allahümme ec'alni minellezîne izâ ahsenu istebşerû ve izâ esâ'u istagferû.
1: Allah'ım, beni iyilik yaptığında ümitlenen, kötülük yaptığındaysa bağışlanma dileyen kimselerden yap.
0: Bismillahi tevekkeltu alallah. Allahümme inna na'udhu bike min en nezille ev nadil. أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا.
1: Allah'ın adıyla Allah'a güvenip dayandım. Allah'ım, hataya düşmekten veya hedefi şaşırıp sapmaktan, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, cahilce davranmaktan veya cahilce davranışla karşı karşıya kalmaktan sana sığınırız.
0: Allah, Allahu Rabbi, la uşriku bihi şey'a.
1: Beni koruyup kollayan, besleyip büyüten tek sığınağım Allah'tır Allah. Hiçbir şeyi ona ortak koşmam.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetih. كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم Hazreti İbrahim'in ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, eşlerinin ve neslinin de şanını, şerefini yücelt. Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, eşlerine ve nesline de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve âli Muhammed, kemâ sallayte ala âli İbrahim, ve bârik ala Muhammedin ve ala âli Muhammed, kemâ bârekte ala âli İbrahim fil âlemîn, inneke hamîdun mecîd.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın ve ailesinin de şanını, şerefini yücelt. Yarattığın varlıklar içerisinde Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme ceal salateke ve rahmeteke ve berekatike ala seyyidil murselin ve imamil muttakin ve khatemin nebiyyin Muhammedin abdike ve resulik imamil khayr ve kaidil khayr ve resulil rahme. Allahümme ba'thu makaman mahmuden yagbituhu bihil evvelun vel ahirun. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم övgünü, rahmetini, bereketini, peygamberlerin efendisi, Allah'tan korkup sakınanların önderi, nebilerin sonuncusu, kulun ve resulün, iyilik önderi ve rehberi, rahmet peygamberi Efendimiz Muhammed Mustafa'nın üzerine ihsan eyle. Allah'ım, onu öncekilerin ve sonrakilerin imreneceği, övgü ve takdire değer bir makama yükselt. Allah'ım, Hazreti İbrahim'e ve ailesine rahmet ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ve ailesine de rahmet eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim'e ve ailesine bereket lütfettiğin gibi, Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ve ailesine de bereket lütfeyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme bi'ilmikel gayb ve kudretike alel halk. Ahyini ma alimtel hayata hayran li. وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين.
1: اللهم her şeyi bilen o ilminle, her şeye yeten o gücünle, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölmek benim için hayırlı olduğunda da canımı al. Allah'ım, senden görünür görünmez her durumda hakkıyla korkup sakınan biri olmayı isterim. Senden sakinken de, öfkeliyken de doğruyu ve gerçeği söyleyen biri olmayı isterim. Senden hem fakirlikte hem zenginlikte orta yolu benimseyen biri olmayı isterim. Senden tükenmeyecek olan nimetleri isterim. Senden sonu gelmeyecek bir sevinç ve mutluluk isterim. Senden benim için takdir edilene razı olmayı isterim. Senden öldükten sonra ahirette sıkıntısız bir hayat sürdürmeyi isterim. Senin yüzüne bakmanın lezzetini, sana kavuşmanın neşesini isterim. Beni dinimden edecek veya saptıracak hiçbir sıkıntıya maruz bırakma.

0: Allah'ım, bizi imanla güzelleştir, doğru yolda yürüyen ve doğru yolu gösteren rehberler eyle.
1: Hadislerle Cuma günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
2: Akra, akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Yapay zekanın başka bir etkisi kültürel hegemonya. Günümüzde dijital dünyada internet üzerinden arama motorunun kullanıcıyı kaynağa götürdüğü düzenden, yapay zekanın cevabı doğrudan kullanıcıya sunduğu yeni bir yapıya geçtik. Her yaştan kullanıcı, hayatın içindeki pek çok durumda yapay zekaya danışır hale geldi. Çocuklar da bu yaklaşıma sahip oldu. Öyle ki artık yalnız ekrana bakmıyor, ekranla konuşuyor, soru soruyor, tavsiye alıyor ve kimi zaman kaygılarını onunla paylaşıyorlar. Uzmanlara göre diğer taraftan yapay zeka artık kültürel hegemonya mücadelesinin de merkezi aracılık alanlarından biri haline geliyor. Bir içerik yapay zeka tarafından sürekli öneriliyor, tavsiye ediliyor ve farklı soruların cevabına dönüşüyorsa daha fazla görünürlük kazanabilir ve yeni izleyicilere ulaşabilir hale geldi. Buna karşılık bir eser, yapay zeka sistemlerinin kaynak ve tavsiye düzeninde yeterince yer bulamıyor, uygun soru sorularla ilişkilendirilmiyor ve cevap sistemlerinde görünür hale gelmiyorsa kültürel dolaşımı giderek daralabiliyor. Başka bir ifadeyle yapay zeka yalnız kültürel ürünün üretiminde değil dağıtımı, görünürlüğü ve bir cevaba dönüştürülmesi sürecinde de yeni bir eşik kapısına yerleşiyor. Bu durum yapay zekanın sahipleri tarafından manipüle edilip bir kültürel hegemonya savaşı üzerinden bilinç savaşının merkezi olarak konumlandırılıyor. Dolayısıyla yeni dönemde kültürel hegemonya mücadelesi yalnız içeriğin üretildiği ve dağıtıldığı alanda değil, cevabın hangi kaynaklardan ve hangi bakış açısıyla üretildiği alanda da yürütülecek gibi görünüyor. Dijital platform döneminde mesele bir eserin katalogda bulunması ve algoritmada görünür hale gelmesiydi. Yapay zeka döneminde buna yeni bir aşama eklendi. Cevabın içine girebilmek, bir yapay zekanın cevabı olabilmek. Bugün bu uygulamalar yalnız aramıyor, buluyor, sınıflandırıyor, ilişkilendiriyor, açıklıyor ve tavsiye ediyor. Bir bakış açısı inşa ediyor. Değerler ve normlar düzeni inşa ediyor. Aynı şekilde popüler beğeni anlatısını da şekillendiriyor. Yapay zeka bu noktada belirli bir kültürel görünürlüğü tahakküme ve kültürel hegemonyaya dönüştürebilecek bir manipülasyon alanına sahip görünüyor. Dolayısıyla kaynak kodlarında kontrolü oluşturulması gerekiyor. Üniversiteler için ek yerleştirme fırsatı. YKS genel yerleştirme sonuçlarının ardından herhangi bir programa yerleşemeyen ya da ilk aşamada tercih yapmayan adaylar için ek yerleştirme işlemleri dün başladı. Kılavuzun tüm yerleşme türleri toplamında boş kalan kontenjan sayısı 114.800 oldu. Ek yerleştirmede adayların sadece boş kontenjan bulunmasına bakarak tercih listesi hazırlamaması gerekiyor. Eğitimciler, ilk yerleşmede dolan ve taban puanı oluşan bir programı kayıt yaptırmayan adaylar nedeniyle ek yerleştirme kılavuzunda yeniden yer alabiliyor derken, bu programı tercih edebilmek için adayın puanının ilk yerleştirmede oluşan en küçük puana eşit veya bu puandan yüksek olması gerektiğini hatırlatıyor. İlk yerleştirmede dolmayan ve taban puanı oluşmayan programları ise ilgili puan türü hesaplanan adaylar tercih edebiliyor. Başarı sırası şartı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mühendislik, mimarlık ve öğretmenlik programlarında ilgili başarı sırası koşulları ek yerleştirmede de uygulanacak. Adaylar en fazla 24 program tercih edebilecek ve tercihlerini 21 Eylül saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminden ya da mobil uygulamasından bireysel olarak yapabilecek.

0: Kitap okumak Alzheimer riskini azaltıyor. İngiltere'de yürütülen kapsamlı bir araştırma, keyif amacıyla düzenli kitap okumanın zihinsel sağlığı koruduğunu, stresi hızla düşürdüğünü ve ileri yaşlarda görülen demansla Alzheimer riskini yaklaşık 1/3 oranında azalttığını ortaya koydu. Çalışmada çocukluktan ileri yaşlara kadar 10 binlerce kişinin bilişsel ve nörolojik verileri incelendi. Analizlerde erken yaşta kitap okuma alışkanlığı edinen çocukların dikkat, hafıza ve akademik başarı seviyelerinin daha yüksek olduğu, ekran başında daha az zaman geçirerek uyku kalitelerini artırdıkları belirlendi. Araştırma sonucunda okumanın yaşlılık döneminde bilişsel gerilemeye karşı güçlü bir kalkan oluşturduğu kaydedildi. 55 yaş ve üzerindeki yaklaşık 6 bin kişinin 5 yıl boyunca takip edildiği verilerde düzenli kitap, gazete ve dergi okuyan bireylerde zihinsel zayıflama ihtimalinin belirgin şekilde düştüğü, Alzheimer riskinin ise %33 azaldığı tespit edildi. Beyin görüntüleme taramalarında kitap okuma eyleminin beyin, hafıza, öğrenme ve duygu kontrolünü yöneten bölgelerindeki sinirsel bağlantıları güçlendirdiği saptandı. Araştırmacılar ayrıca kurgusal bir metne odaklanarak geçirilen sadece 5 dakikanın bile stres seviyesini %20'ye kadar düşürebileceğine dikkat çekerek, kitap kulüpleri veya aile içi ortak okuma etkinliklerinin bilişsel faydaları daha da arttırdığını bildirdi. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
1: Akra Mercek.
0: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda huzur nerede başlar sorusunun peşine düşeceğiz. İmkanlarımız çoğaldı fakat huzurumuz artmadı. İslam, insanın aradığı sükuneti eşyanın çoğalmasında değil, kalbin Rabbi ile kurduğu ilişkide bulabileceğini hatırlatıyor. Çünkü huzur, hayatın bütün sıkıntılardan arınması değil, değişen hayat karşısında insanın dayanacağı sağlam bir merkeze sahip olmasıdır. Modern insanın imkanları arttıkça, huzursuzluğu da büyüyor. Daha hızlı yaşıyor, daha çok tüketiyor, daha fazla seçeneğe sahip oluyoruz. Ancak bütün bunlar kalbin aradığı sükuneti bulması için yeterli olmuyor. İslam ise insana huzuru dışarıda aramak yerine önce kendi iç dünyasında ve Rabbi ile kurduğu ilişkide aramasını öğütlüyor. Bugünün insanı geçmişte hiç olmadığı kadar çok imkana sahip. Dünyanın bir ucundaki habere birkaç saniyede ulaşabiliyor, istediği ürünü bir tıkla satın alabiliyor, insanlarla sürekli iletişim halinde kalabiliyor. Buna rağmen modern insanın en büyük şikayetlerinden biri huzursuzluk. Çünkü insanın ihtiyaçlarıyla arzuları giderek birbirine karışıyor. Daha fazlasına sahip olmanın daha mutlu olacağımız düşüncesini beslemesi insanı sürekli yeni arayışlara yöneltiyor. Oysa her yeni sahip oluş beraberinde yeni bir beklenti getiriyor. Böylece insan sahip olduklarının kıymetini fark etmek yerine sahip olamadıklarının peşinden koşmaya başlayabiliyor. Kur'an-ı Kerim'in "Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur" buyruğu tam da bu noktada insanın yönünü yeniden tayin ediyor. Huzurun kaynağı eşyanın çoğalması değil, kalbin anlamla ve Rabbi ile buluşmasıdır. Modern insanın huzursuzluğunu artıran bir başka unsur da hayatın her alanını kontrol etme isteği. Geleceği planlamak, bütün ihtimalleri hesaplamak ve belirsizlikleri ortadan kaldırmak istiyoruz. Oysa hayat, insanın bütün hesaplarına sığmıyor. Ne kadar tedbir alırsak alalım, sonucu tamamen bizim kontrolümüzde olmayan durumlarla karşılaşıyoruz. Tevekkül, insanın tam da bu noktada yükünü hafifletiyor. Tedbiri elden bırakmadan sonucu Allah'a bırakabilmek, insanın her şeyi kendi omuzlarında taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Çünkü tevekkül, sorumluluktan kaçmak değil, insanın üzerine

0: ne düşeni yaptıktan sonra gücünün sınırlarını kabul ederek sonucu Allah'a bırakmasıdır. Huzur, her şeyin yolunda gitmesi değildir. İslam'ın sunduğu huzur anlayışı, hayatın bütün sıkıntılardan arınması anlamına gelmez. Mümin de kaybeder, üzülür, bekler, hastalanır ve çeşitli imtihanlardan geçer. Fakat bütün bunların içinde kendisini sahipsiz hissetmez. Tevekkül bu noktada önemli bir dayanak haline gelir. İnsan elinden geleni yaptıktan sonra sonucu Allah'a bırakabildiğinde, hayatın kontrol edemediği tarafları karşısında kendisini sürekli tüketen kaygının yükü de hafifler. Bu anlayış, insanı tedbiri terk etmeye değil, tedbirle teslimiyet arasında dengeli bir tutum geliştirmeye yöneltir. Huzurlu bir hayat için yalnızca dış dünyayı değiştirmek yetmez. Bazen insanın asıl ihtiyacı, taşıdığı yükleri azaltmaktır. Kanaat, şükür ve sabır bu bakımdan yalnızca ahlaki erdemler değil, insanın iç dünyasını ayakta tutan değerlerdir. Kanaat, daha azına razı olmak değil, sahip olduklarının kıymetini bilmektir. Şükür, yalnızca hayatın eksiklerine değil, sahip olunan nimetlere de bakabilmektir. Sabırsa, zorluklar karşısında dağılmadan yoluna devam edebilmektir. Huzur yalnızca büyük kararlarla değil, gündelik hayatın küçük alışkanlıklarıyla da inşa edilir. Güne şükürle başlamak, bir an için sessiz kalabilmek, yapılan işin hakkını vermek, insanlarla ilişkilerde ölçüyü korumak ve günün sonunda kendini hesaba çekmek, kalbin dağınıklığını toparlayan adımlar olabilir. İnsan sürekli dışarıdan gelecek bir mutluluğu beklemek yerine, kendi iç dünyasını imar etmeye başladığında huzurun ne olduğunu daha iyi fark eder. Belki de modern insanın en fazla ihtiyaç duyduğu şeylerden biri sekinettir. Hayatın bütün gürültüsüne rağmen kalbin sükunetini koruyabilmek. Bunun yolu, daha çok şeye sahip olmaktan önce sahip olduklarımızın farkına varmaktan geçiyor. Bir dua için durmak, şükretmek, sessizce düşünmek, Kur'an-ı Kerim'le yeniden buluşmak ve Allah'a güvenmek, insanın iç dünyasında sükunetin yeniden yeşermesine vesile olabilir. Huzur, hayatın hiç değişmemesi değil, insanın değişen hayat karşısında dayanacağı sağlam bir merkeze sahip olmasıdır. İslam'ın insana sunduğu sükunet de tam olarak burada başlar. Kalbin kendisini yaratan Rabbine yeniden yönelmesinde. Değerli dinleyenlerimiz, bu programımızda huzur nerede başlar sorusunun peşine düşerek, günlük hayattaki halimizden yola çıkarak huzuru bulabileceğimiz noktalara değinmeye çalıştık. Bu dosyayı aynı zamanda Akremedya'nın dosya haberleri arasında da bulabilirsiniz. Bir başka programda yeniden birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
1: Akra Mercek.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sana iyi davranmaları senin çocukların üzerindeki hakkındır. Aynı şekilde çocuklar arasında adil davranman da onların senin üzerindeki hakkıdır.

insan Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna varacak ve bu dünyada yaptıklarından hesaba çekilecek. Yani nasıl geçirdin bu hayatı? Söyle bakalım. İslam'a düşmanlık mı yaptın? Kendi aklına dayanarak, efendim, batıcılık yaparak, düzenbazlık yaparak, devrimbazlık yaparak Allah'ın emirlerine karşı mı çıktın? Müslümanları zora mı soktun? Hayır mı işledin? Şer mi işledin? Tembellik mi yaptın? İbadet mi yaptın? İnsanlara iyilik mi yaptın? Kötülük mü yaptın? Kan mı kusturdun? Can mı yaktın? Rüşvet mi aldın? Bunların hepsinin hesabı olacak bir gün ve yapanlar yaptıklarından pişman olacaklar. Ama iyi insanlar da mükafatı alacaklar. İyi insanların mükafatlarından birisi de kötü insanlara kötülükleri yaptırmamak, meydanı bırakmamaktır.

Sırça Köşk. Hayat yolculuğunda biraz soluklanmaya, derin bir nefes almaya, daha huzurlu, ümitli, tazeleneceğimiz ufak bir molaya ne dersiniz? Akra'da Sırça Köşk zamanı.

Akra'dan Sırça Köşk programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese yepyeni bir günden daha merhabalar efendim. Siz değerli dinleyicilerimize en içten sevgi ve saygılarımızı sunarak her şeyin başı elbette öncelikle sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli, helal kazançlı bir gün dileklerimle programımızı başlatıyoruz. Mevla kıymetli dinleyiciler, cümlemize ibadetlerimizle, hayır hasenatlarımız, tevbelerimizle, güzel ahlak sahibi olma gayretimiz ve elbette ümmet olma bilincimizle yaşadığımız her günün, aldığımız her nefesin kadrini, kıymetini bilmeyi, layıkıyla yaşayabilmeyi inşallah nasip eylesin. Efendim, bugünkü Sırça Köşk programında yine en özel paylaşımlarla, hayatımızın manevi yönünü bir kez daha bizlere hatırlatan bilgilerle, elbette kıssadan hisselerle ve bunun yanı sıra kültür, sağlık ve dünyadan haberlerle yine keyifle, huzurla dinleyeceğinize inandığımız dop dolu bir programla karşınızdayım. Biliyoruz ki efendim, sizler de nerede olursanız olun, Akra'nın seçkinliğini, manevi huzurunu paylaşmak için şu anda Sırça Köşk'te yüreklerinizin güzelliğince bizimle berabersiniz. Programımıza mesajlarınızla ulaşmak, kendi duygu ve düşüncelerinizi, kendi kelimelerinizle bizimle paylaşmak veyahut yurt dışında yaşıyorsanız, mesajlarda bunu sıklıkla görüyoruz, memleketteki sevdiklerinizle Türkiye'ye selam göndermek için Akra WhatsApp hattımızı bir kez daha hatırlatalım. Akra WhatsApp hattımız 0501 630 30 30. 0501 630 30 30 numaralı Akra WhatsApp hattımızdan dilediğiniz zaman bizlere ulaşabilirsiniz. Hemen minicik bir hatırlatmam daha olacak. Mesajlarınızda öncelikle hangi programa gönderdiğinizin anlaşılması için hemen en başına Sırça Köşk yazmayı, ardından lütfen isminizi, soy isminizi ve bizi nereden dinlediğinizi belirtmenizi de rica ediyoruz. O kadar duygulu, o kadar içten, o kadar sevgi dolu ve samimi mesajlar geliyor ki sizden. Gerçekten hem size karşı olan sorumluluğumuzu bir kez daha arttırıyor, hem de yaptığımızın böylesi güzel karşılığını görmek bizleri inanılmaz derecede mutlu ediyor. Çok teşekkür ediyoruz her birinize. Sesinizi, soluğunuzu, varlığınızı bize duyurduğunuz ve hissettirdiğiniz için. Siz kıymetli Akra dinleyicileri, hani hiç sesi sedası çıkmadan yıllardır Akra'ya gönül veren dostlar, sizlerden de efendim ufak bir selam ve mesaj bekliyoruz. 0501 630 30 30 gün 24 saat boyunca açık olan Akra WhatsApp hattımız. Bugün o güzel ve özel mesajlarınızı okumak için sabırsızlanıyorum. İlerleyen dakikalarda sizin kelimelerinizi Akra vasıtasıyla Sırça Köşk'ten herkese paylaşacağız. Sakın ola sakın bizden ayrılmayın. Sevgili dostlar, bu güzeller güzeli olmasını dilediğimiz günde Sırça Köşk'teki yürek yolculuğumuzu başlatıyoruz. O halde 7'den 70'e her biriniz bugün de Akra'ya, Sırça Köşk programına ne hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

Kıymetli dostlar, içinde bulunduğumuz, bizim de mesleğimizin ana çatısını oluşturan iletişim ve bilişim çağı bize çok yönlü iletişim imkanları sunuyor. Mekandan bağımsız iletişim imkanları gelişirken nitelikli iletişimin önemi de çok artıyor. Zira yapılan araştırmalar insanların günlük hayatta birbirlerinin ne söylediklerinden ziyade nasıl söylediklerine dikkat ettikleri sonucunu ortaya koyuyor. Mesajın doğru aktarılmasında ve sağlıklı bir iletişim kurulmasında dil ve dil ötesi unsurların önemine de dikkat çekiliyor. Bu anlamda doğru ve nitelikli iletişimin yolu ilkesel iletişimden geçiyor. İnsanlara doğru yol rehberi olarak gönderilen Kur'an-ı Kerim, sosyal hayatın pek çok alanında olduğu gibi elbette iletişim konusunda da bize yol gösteriyor. Sağlıklı iletişimi sağlayan sözlü ve sözsüz unsurlara, ilkelere işaret ediyor. Kur'an-ı Kerim bu yönüyle insana yaratıcısı tarafından sunulan bir iletişim kılavuzu. Kur'an'ı iletişim ilkeleri bir bütün olarak ele alındığında iletişimde doruk noktaya ulaşmak mümkün. Kur'an-ı Kerim'de tebliğ et, ilet, çağır, söyle, haber ver, bildir, anlat, öğüt ver, selam ver gibi İletişime dair o kadar çok kitap bulunuyor ki, Kur'an iletişim sürecine bütün varlık alanlarını dahil etmekte ve insanların birbirleriyle iletişim kurmasını öğütlemekte. Allah'ın insana öğrettiği isimler sayesinde diğer insan ve varlıklar hakkında bilgi, iletişim ve ilişkiler gündeme gelmekte. Kur'an iletişimin önemini, "Ey insanlar, şüphesiz biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Irkınız ve şahsınızla övünmeniz için değil, sırf iyilik uğrunda tanışasınız, yarışıp ve yardımlaşasınız diye sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık." ayetiyle iletişimin önemini bir kez daha bildiriyor. İnsanların tek bir millet olması yerine farklı millet ve kabilelere ayrılmasındaki hikmetlerin başında Allah'ın insanları değişim ve gelişim kabiliyetine sahip olarak yaratması bulunuyor. Çeşitli ayet-i kerimeler insan ilişkilerinde nasıl davranılması ve hangi ilkelerin gözetilmesi gerektiğine dair rehber niteliğinde. Bu çerçevede kıymetli dostlar, Kur'an'daki iletişim ilkelerini şu şekilde sıralayabiliriz. O kadar güzel ve o kadar bilinmesi gereken ilkeler ki bunlar. Öncelikle sözsüz iletişim, yani beden diliyle iletişim kurmak çok önemli. Kur'an iletişimin iki temel unsurundan, sözlü ayetler ve sözsüz sembollerden söz ediyor. Vahiy sözlü iletişimin en güzel örneğini oluşturmakta. Allah'ın sözsüz ayetleri olan yeryüzündeki varlıklarsa akıl sahibi insan ile sözsüz bir iletişim kurmakta. Hem Kur'an ayetleri hem tabiat ayetleri insanın kavrayışı ölçüsünde etkili ve kapsamlı. İnsanlar arasında beden diliyle gerçekleşen sözsüz iletişimse bir ifadeyle bütün bir bedenin iştirak ettiği karşılıklı bir etkileşim. İçinde duyguların da yer aldığı, muhatabı daha fazla etkileyen kalıcı bir iletişim. İki yüzlülüğe yer olmayan saf ve doğal bir iletişim. Kur'an iki yüzlü iletişimden inananları men etmekte. Bilginin davranışa ve duyguya, ruhi hayata yansıması beden diliyle iletişimin önemli bir sonucu. Ayet-i kerime ne söylüyor? Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah yanında ne kadar çirkindir. Kur'an-ı Kerim'in iletişim hakkındaki bir diğer ilkesi doğru bilgilendirmek. İnsanın muhatabına doğru ve isabetli bir mesaj aktarması sağlıklı iletişime götüren temel kavramlardan. Kur'an-ı Kerim insanı aktarılan ve alınan bilginin kaynağının doğruluğunu araştırmaya teşvik ediyor ve ayet-i kerimede bizlere şöyle sesleniyor. Ey iman edenler! Şayet bir fasık, yalancı, günahkar size bir haber getirirse doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir kavme kötülük eder de yaptığınıza kesinlikle pişman olursunuz.
İletişim sırasında doğru bilgiler vermek, taraflar arasındaki iletişimin daha güvenilir ve sürdürülebilir olmasını sağladığı gibi, sosyal ve hukuki hayatın düzenini sağlaması, haksızlık ve huzursuzlukların önüne geçilmesi bakımından da çok büyük bir önem arz ediyor. En önemli ilkelerden bir tanesi de hepimizin bildiği ama belki hayatın içine biraz noksan kaldığımız bir ilke. Nedir o? İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak. Kur'an-ı Kerim, insana iletişimde doğru bilgiyi aktarmanın, sağlam kaynaklardan beslenmenin yanı sıra iyiye ve doğruya yöneltmek, kötü ve çirkin işlerden sakındırmak gayesini benimsemesini öğütlüyor. Ey Muhammed ümmeti! Dininiz sayesinde siz, insanların iyiliği için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Çünkü iyiliği emreder, kötülüğe engel olur ve Allah'a hakkıyla inanırsınız. Bu ayeti kerimede belirtilen gaye ile iletişim halinde olan insanların birbirlerine güveni perçinlenmekte. Bir toplumun iyiliği yaymak ve kötülüğe engel olmak ilkesiyle harmanlanması, refah ve huzurun anahtarı olarak görülmekte. Bir başka ilke ise şöyle sevgili dinleyiciler, doğruya ve zorluklar karşısında sabra yönlendirmek. Kur'an'da yer alan iletişim ilkelerinden bir diğeri de insanların iletişim esnasında birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye etmeleri. Eminim birçoğumuz bu ayet-i kerimeyi biliyoruzdur. Asra yemin olsun ki muhakkak insan kesin bir ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih, sevaplı amel ve hareketlerde bulunanlar hem de birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariçtir. Onlar ziyandan kurtulmuşlardır. Rabbim cümlemizi inşallah ziyandan kurtulanlardan eylesin. İşte efendim bu surede yer alan dört maddenin gereğini yerine getirmeyenlerin ziyan ve hüsran içinde olduğu bildiriliyor. İnsanların karşılıklı olarak birbirlerini doğruya yönlendirmeleri ve zorluklara karşı aktif bir sabra teşvik etmeleri iletişimi daha nitelikli kılmakta ve karşılıklı ilişkileri daha çok güçlendirmekte. Kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim'de iletişimin önemini belirten ayetler ışığındaki ilkeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz Sırça Köşk'te. Ama öncesinde güzel bir eserle minik bir ara veriyoruz. Sonrasında tekrar birlikteyiz.

Geldi geçti ömrüm benim, şol yelesi geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldi, bir göz açıp yummuş gibi. İş bu söze hak tanıktır, bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim.

Öynür özüm, yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Yunus Emre, bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas olan ab-ı hayat içmiş gibi.

0: Akra dinle, farkında ol.
1: Kıymetli dinleyiciler, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yine ayeti kerimeler ışığında nasıl iletişim kurmamız gerektiği ilkelerinden bir tanesi yumuşak davranmak. Kur'an'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben, "Ey Resulüm, genelde ve özellikle Uhud gazvesinde sen Allah'tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın elbette onlar etrafından dağılıverirlerdi. O halde onları affet, onlar için mağfiret dile." buyurulmakta. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin davet görevinde başarılı olması, Allah'ın bir rahmeti olarak çevresindeki insanlara yumuşak davranmış olmasına bağlanıyor. Şefkat ve merhamet, insanın iletişimde ve karşılıklı kabulde ihtiyaç duyduğu erdemler arasında yer alıyor. Bir diğer en önemli dikkat etmemiz gereken ilke, dinlemek efendim, dinlemek. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki merhamete eresiniz. Bir başka ayeti kerimede ve samimi dinlemedikleri halde dinledik diyenler gibi olmayın. Bir diğer ayeti kerime ise ancak candan dinleyenler senin davetini kabul eder. İşte bütün bu ayetler mesajın anlaşılabilmesi için ona samimiyetle kulak verilmesi ve aktif bir şekilde dinlenilmesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Sağlıklı ve nitelikli bir iletişimin sağlanması için kaynak tarafın mesajı aktardığı esnada alıcı tarafın dinlemesi kaçınılmaz bir gereklilik. Dinlemek, işitmekten farklı olarak özel bir gayret ürünü. İnsanlar arasına kurulacak iletişimin niteliğinin asıl belirleyicisi tarafların birbirlerini karşılıklı olarak dinleme becerileri. Dinlemeye eşlik eden düşünme, kavrama faaliyeti ve aynalama geri bildirimiyle konuşan kişiye kendini değerli hissettirmek ve kaliteli bir iletişim kurmak mümkün oluyor. Bir diğer dikkat etmemiz gereken husussa anlamlı konuşmak, boş ve gereksiz konuşmamak. İnsana özel olarak bahşedilen dili kullanma, konuşma kabiliyetini nasıl kullandığı da çok büyük bir önem arz ediyor. Sesin tonu, hızı, şiddeti, hangi kelimelerin seçilerek vurgulandığı, hangi yerlerde duraklandığı gibi hususlar dil ötesi iletişim unsurları arasında yer alıyor. Müminler muhakkak felah bulmuş, umduklarına ermişlerdir. Onlar namazlarında huşu içinde kalbi ve bedeniyle tam teslimiyet halindedirler. Onlar boş söz ve işlerden yüz çevirirler. Allah'ın kullarında görmek istemediği her türlü boş davranış arasında anlamsız ve yararsız işler de gelmekte. Karşılıklı olarak bir duygu, düşünce, bilgi, beceri ve haber paylaşımı olan iletişim, paylaşılan bilgiler anlam ve fayda vermediğinde tek taraflı bir aktarıma dönüşmekte. Kur'an-ı Kerim'de boş sözlerden uzak durmak, başka ayetlerde de müminlerin özellikleri arasında sayılmakta. Boş ve anlamsız bir söz işittikleri zaman, ondan yüz çevirdikleri böyle bir durumla karşılaştıkları zaman, vakar ile o ortamdan ayrıldıkları haber verilmekte. Boş ve anlamsız konuşmalar, muhatapları birbirinden uzaklaştıran iletişim engellerinden. Diğer özellikse efendim, hakkında bilgi sahibi olunmayan konularda konuşmamak. Hakkında bilgi sahibi olunmayan konularda konuşmak ve tartışmaya girmek, iletişime engel olan ve Kur'an'ın benimsemediği davranış örneklerinden. Haydi siz hakkında az bir bilginiz olan şeyde tartıştınız diyelim. Peki niçin hiçbir bilginiz olmayan hususta tartışıyorsunuz? Halbuki her şeyi Allah bilir, siz bilemezsiniz. Ayetinde işte bu konuya vurgu yapıldığı görülüyor. Zira kesin bir bilgiye dayanmadan ortaya atılan iddialar konuşmanın taraflarına bir fayda sağlamamakta ve anlamsız, boş konuşmaya sürüklemekte. sizlerle paylaşabileceğim Kur'an-ı Kerim'de nasıl bir iletişim içinde olmamız gerektiği ilkelerinden en sonuncusu da söz ve davranış tutarlılığına sahip olmak. İnsanın söz ve davranışının bir bütünlük arz etmesi, sağlıklı bir iletişim için sözün edebi yönünden daha ön planda gelmekte. Kur'an-ı Kerim'de, siz kitabı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutup da diğer insanlara iyilik yapmalarını ve takvayı mı emrediyorsunuz? Bunun çirkin olduğunu hiç düşünmüyor musunuz? Ve ey iman edenler, yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz buyurulmakta. Yani tutarlı söz ve davranışlar sergilemenin gerekliliğine işaret edilmekte. Rabbim cümlemizi bildiklerimiz ve yeni öğrendiğimiz duyduklarımızda inşallah en hayırlı, en güzel şekilde amel etmeyi cümlemize nasip eylesin.

Değerli dostlar, manevi ve ahlaki öğretilerle yoğrulmuş hikayeler, ibretlik anlatılar ve gerçek yaşam örnekleri, derin manaları ve eşsiz öğütleriyle her dönemde insanlığa ilham vermeye devam ediyor. Sırça Köşk programımızda da sizinle sıkça paylaşmaya gayret ettiğim nice anlamlı hikayeler, sahabe hikayeleri ve gerçek yaşam örnekleri, insanların hayatlarına değer katan derslerle dolu. Boşuna kıssadan hisse dememişler. Rabbim inşallah hissesini alabilenlerden eylesin. Bilge kişilerin yüzyıllar öncesinden bize ulaştırdıkları sözler bazen en zor anımızda derdimize derman olur, yol gösterir. Bazen de bizi uzun uzun düşünmeye sevk eder. İşte bu sözlerin birinde büyüklerimiz derler ki, evlat babanın sırrıdır. Ne güzel bir söz. Bazı bilgeler ulaştıkları sevgi bilgisinin sırrını çocuklarına aktarırlar. Gönüllerindeki sevgi tohumlarını evlatlarının gönül toprağına da ekerler. Oradan da tüm cihanı saracak bir ağaç büyür. Bütün insanları, kurdu, kuşu, canlı cansız her varlığı sarıp sarmalar, adeta kucaklayıverir. İşte efendim, böylesi bir baba-oğul ilişkisini yaşayan, sadece bizlerin değil, bütün dünyanın tanıdığı, sözleriyle asırlar öncesinden bize ışık olmaya devam eden Mevlana Hazretleri ile babası Bahaeddin Veled'i anmak, bugün anlatmak istiyorum sizlere Sırça Köşk'te. Bakalım efendim, babadan oğula geçen sevgi bilgisi nasıl gerçekleşmiş? Evlat babanın sırrıdır sözü Mevlana Hazretleri ve babası arasında nasıl yansımış? Mevlana Hazretleri'nin babası Bahaeddin Veled, bugün Afganistan sınırları içinde kalan Belh şehrinde doğmuş. Henüz 2 yaşındayken babasını kaybetmiş. Babası okumayı yazmayı çok seven biriymiş. Annesi eşinden kalan kitapları isteyenleri olmasına rağmen oğlu Bahaeddin için saklamış. Her fırsatta yavrusunun eline kitapları tutuşturur, ona babasından kalan bu mirasa sahip çıkmasını öğütlermiş. Annesinin duaları ve Bahaeddin Veled'in gayreti kendisini o zamanın ileri gelen bilgelerinden biri yapmış. Her büyük bilge kişi gibi Bahaeddin Veled de gönlünü eğitecek, ona sevgi yolunun inceliklerini öğretecek hocasını aramaya koyulmuş. Sonunda bulmuş da. O bilgenin dizi dibinde yetişip eğitimini tamamladıktan sonra çevresine adeta ışıklar saçmaya başlamış. İşte efendim, bu yıllarda Mevlana Hazretleri dünyaya gözlerini açmış. Mevlana ilk derslerini babası Bahaeddin Veled'den almış. Onun sohbetlerinde büyümüş. Mevlana da tıpkı babasının çocukluğunda olduğu gibi kitap kokusunu içine çekmiş. Öyle gayretli, öyle çalışkanmış ki babası ona baktığında kendi eski günlerini hatırlamaktan kendisini alamazmış. Yıllar yılları kovalamış efendim. Bahaeddin Veled çeşitli sebeplerden dolayı ülkesini terk etmek zorunda kalmış. Ailesi ve onu bırakmak istemeyen öğrencileriyle yollara düşmüş. Nişabur şehrine geldiklerinde burada bir süre kalmaya karar vermiş. İşte o sırada 5 yaşlarında olan Mevlana bir rüya görmüş. Rüyasında nur yüzlü bir ihtiyar kendisine 6 tane dalı olan bir gül veriyormuş. Sabah olduğunda babasına rüyasını anlatmış. Bahaeddin Veled büyük bir mutlulukla, "Evladım, 6 tane dalı olan gül, sen büyüdüğünde 6 ciltlik bir kitap yazacağına işarettir," demiş. Şaşkınlıkla gözlerini kocaman açan Mevlana'yı burada bir sürpriz daha bekliyormuş. Rüyasında gördüğü nur yüzlü ihtiyar babasının yanında oturuyormuş. Her halinden muhabbet dökülen ve kendisine tebessüm eden bu kişi ona bir kitap uzatmış ve 6 dallı gülle kavuşuncaya kadar bu kitapla meşgul olursun," demiş. Mevlana'nın elinde tuttuğu kitap, bugün bile heyecanla okuduğumuz, hikmet dolu sözlerle bezenmiş Mantikut Tayr, yani kuşların dili kitabıymış. Onur yüzlü ihtiyar kimmiş biliyor musunuz? Onur yüzlü ihtiyar da bu kitabın yazarı Feridüddin Attar'dan başkası değilmiş. Nişabur şehrindeki günlerin ardından
Bu küçük kafileye yine yol görünmüş. Az gitmiş, uz gitmişler. Bu defa da Şam'da dinlenmeye karar vermişler. Burada ise büyük bilgelerden İbni Arabi ile görüşmüş. Babası Mevlana'nın yaşının küçüklüğünü aldırmaksızın görüştüğü bütün bilge kişilerin yanına oğlunu da götürüyormuş. Bir süre sohbet ettikten sonra İbni Arabi Mevlana'ya bakmış, küçücük yaşına rağmen onun ne kadar engin bir gönlünün olduğunu, büyüdüğünde aşkla söylenmiş sözlerinin insanların gönüllerine nasıl dokunacağını elbette hissetmiş. Baba oğul ziyaretlerini tamamlamışlar, Bahattin Veled önde, küçük Mevlana arkada yürüyorlarmış. İbni Arabi bu manzara karşısında şöyle demiş: hayret doğrusu, bir okyanusun bir nehrin arkasından yürüdüğü görülmüş şey değildir. Yanındakiler İbni Arabi'ye tam olarak ne demek istediğini sorduklarında, şu gördüğünüz küçük çocuk sevgi derslerinde o kadar ilerleyecek ki babasını bile geçecek. Onun sevgisi

okyanuslar kadar geniş olup bütün dünyayı kucaklayacak demiş. Yıllar yılları kovalamış efendim. Yollar yollara bağlanmış. Bahattin Veled nihayet Konya'ya yerleşmiş. Ömrünü burada tamamlamış. Mevlana da babasının çok sevdiği Konya'dan ayrılmamış. Zamana, günümüzde meydan okuyan kitaplarını işte burada yazmış. Allah sevgisini öyle bir anlatmış ki sözleri çağlar boyu dilden dile dolaşmış. Mevlana Hazretleri bütün dünyaya uzanan bir gönül eli, evrensel bir ışık. Mevlana'nın sözleri ve düşünceleri üzerinden yaklaşık 800 yıl kadar zaman geçmiş olmasına rağmen hala ne kadar canlıdır. Himmetleri inşallah üzerimize hazır olsun diyelim ve sözlerimizi yine Mevlana Hazretlerinin o güzel dizeleriyle tamamlayalım. Diyor ki Mevlana Hazretleri, binlerce kapıyı açsan ne olur ki? Gönül kapısını açamadıktan sonra. Binlerce dostun olsun isterse, yüzünden maskeyi çıkarmadıktan sonra. Binlerce sevenin olsa ne fayda? İhtiyacın olduğunda yanında olmadıktan sonra. Binlerce gözün olsa neye yarar? Bakmasını bilmedikten sonra. Binlerce gönüle sahip ol istersen, içinde kimse barınamadıktan sonra. Himmetleri üzerimize hazır olsun inşallah.

0: Sevgili dinleyiciler, ne acıdır ve ne yazıktır ki dolandırıcıların insanları kandırmak için denemediği yöntem kalmadı ve her gün bunlara bir yenisi ekleniyor. Son günlerde özellikle uzmanlar gönderiniz yola çıktı şeklindeki mesajlara çok dikkat etmemiz konusunda bizleri uyarıyor. Eminim siz de almışsınızdır böyle bir mesaj. Bana geldi mesela geçenlerde. Dedim ki Allah Allah, ben hiçbir şekilde bir alışveriş yapmadım internetten. Adıma gönderilmiş herhangi bir kargo da yok. Niye gönderiniz yola çıktı? Hiç araştırmadım bile, kendimi bildiğim için. Ama araştırdığınızda ve işin peşine düştüğünüzde neler oluyor? Gelin dilerseniz birlikte paylaşalım. Bu çok yeni bir yöntem dediğim gibi. Son günlerde özellikle kargo şirketlerinden geldiği izlenimi verilen ve gönderiniz yola çıktı diye başlayarak linkin tıklanması istenen mesajlarla artan dolandırıcılık tehlikesine dikkat çekiliyor. Profesör Doktor Adile Aşkım Kurt, mesaj içeriğinde kullanıcının giriş yapması, tıklaması istenilen bir bağlantı olabilir. Mesajın ya da e-postanın içeriğinde kullanıcıların üyelik bilgilerini güncellemeleri, hesapları çalındığı için şifrelerini değiştirmeleri gibi gerçek dışı sebeplerle tıklamaları istenen bir bağlantı bulunur ve tıklandığında aslında bambaşka bir siteye gitmeleri sağlanır şeklinde açıklama yaptı. Ve devamında ne yapmamız gerektiği konusunda da şu önlemlerle uyarıyor: ilgili kurumla iletişime geçilerek teyit edilmeli. Adile Aşkım Kurt, mesajda bahsedilen hizmet sektörünün sitesinin bir kopyası gibi görünen ancak tuzak için oluşturulmuş siteye güvenliği için başka kişilerle paylaşmaması gereken kişisel bilgilerini giren kullanıcıların bilgilerinin ele geçirildiğini söyledi. Zaten dolandırıcıların bütün amacı o, şahsi bilgilerinizi ele geçirmek. Saldırılara karşı bireylerin kendilerini koruyabilmesi için çok dikkatli olmaları gerektiğini belirterek şunları kaydetti Profesör Doktor Adile Aşkım Kurt. Dijital ortamlar aracılığıyla gelen her türlü mesaj, ileti, e-posta ve reklama şüpheyle yaklaşılması gerekiyor. Bu mesajlar bir aile üyesi ya da arkadaştan gelse bile onların hesaplarının da siber suçlular tarafından ele geçirilmiş olabileceği düşünülmeli. Günümüzde artık yapay zeka teknolojilerindeki değişimler de bu mesajların içeriklerinde çok etkili yanılsamalara sebep olabildiğinden gelen şüpheli içerikler gerçek kaynağından muhakkak teyit edilmeli. Oltalama yöntemine kurban gitmemek için dijital ortamlarda yapılan işlemlerde aceleci olunmamalı. Bu mesajı yanıtlarsanız, buraya tıklarsanız, tebrikler kazandınız, şanslı kişisiniz gibi dikkat çekmek için oluşturulmuş reklamlara sakın ola sakın inanmamamız gerekiyor. Bankalardan, e-ticaret sitelerinden ya da kargo şirketlerinden kullanıcıya özel gelen mesaj içerikleri ilgili kurumla iletişime geçilerek teyit edilmeli, daha sonra dikkate alınmalı. Kullanıcıların oltalama saldırılarına karşı ayrıca kullandıkları dijital cihazların ve yazılımların güncel, güvenlik uygulamalarının ise aktif olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Oltalama saldırısı olduğu düşünülen her türlü e-posta, mesaj, reklam, internet adresi de en kısa sürede ilgili mercilere şikayet edilmeli. Rabbim cümlemizi hayatımızın her alanında kötü niyetli bütün insanlardan inşallah korusun, saklasın, muhafaza eylesin.
1: Sırça Köşk devam ediyor.

Sevgili dinleyiciler, Akra'da Sırça Köşk programımızın bu bölümünde bugün merhaba anonsunda da söyledim. Sabırsızlıkla bekliyorum mesajlarınızı paylaşmak için demiştim. İşte artık sabrımın sonuna geldik. Çünkü şimdi sıra mesajları sizlerle paylaşma zamanı. Öncelikle Akra WhatsApp hattımızı dilerseniz bir kez daha hatırlatalım hemen. 0501 630 30 30. Mesaj çeken, emek veren, zaman ayıran, o yazan elleriniz dert görmesin. O güzel yüreklerinizdeki duygular inşallah artarak çoğalsın. Her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum efendim. Ama dediğimiz gibi sessiz kalan dinleyicilerimizden de en azından bir selam bekliyoruz efendim. Sizleri manen hissetmek, böyle varlığınızı duymak, bilmek bizim için çok daha büyük bir azim, çok daha büyük bir çaba, çok daha büyük bir gayret ve özen gerektiriyor. Haberiniz olsun. Bizim için önemli yani. Hemen efendim oldukça biriken mesajlarla başlayalım. Sizin o güzel kelime ve duygularınızı Sırça Köşk aracılığıyla dünyanın dört bir yanına duyurmaya. Sırça Köşk selamun aleyküm diyor. Ve aleyna ve aleyküm selam diyelim. Ben Sivas'tan Tuna Kırıktaş. Tuna ismi hem erkeklere hem de hanımefendilere konan bir isim. Bilemiyorum ama ben hanımefendi olarak düşünüyorum. Sivas'tan Tuna, öncelikle Ozanlar Diyarı Sivas'a selam ve sevgilerimizi iletmiş olalım. Hayırlı programlar diliyorum. İnşallah diyor bu sefer mesajım okunur. Çünkü tekrar programlarınızda atıyorum mesajım. Annemin sayesinde diyor, devam ediyor Tuna anlatmaya. Annemin sayesinde benim kulaklarım da alıştı Akra'ya. Ne mübarek anneler var. Evlatlarını Akra'ya alıştırıyorlar. Maşallah, Sübhanallah. Anneciğinizin ellerinden öpüyorum. Sabah uykudan gözümüzü açtığımızda annemin Akra eşliğinde kahvaltı hazırlama sesleri gelirdi. Ne güzel günlerdi. Şimdi ben de kendi kızımı alıştırmaya çalışıyorum. İyi ki varsınız Akra ailesi diyor. Maşallah, tebarekallah diyelim. İnşallah kızınız da kendi evlatlarını yine Akra ile büyütür. Rabbim evladınıza da hayırlı kaderler, güzel alın yazıları yazsın. Bahtı, şansı açık olsun bütün evlatlarımızın. Çok teşekkür ederim. Bu arada kendi kızım deyince, yetiştiriyorum deyince Tuna'nın hanımefendi olduğunu da anlamış oldum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok içten, çok duygulu, çok sıcacık bir mesajdı. Var olun. Sırça Köşk, İdris İnceköse, Çorum'dan yazıyorum. Bütün bilgiler tas tamam. Çok teşekkür ediyorum. Çorum'a da sevgi ve saygılarımızı iletelim. Yayınınızın devamını dilerim. Beğeniyle takip ediyorum. İyi yayınlar demiş. Var olun, sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Bir başka dinleyicimiz, Sırça Köşk, Gülfer Dağılma, soyadı Dağılma. Şöyle diyor, radyoyu o kadar güzel anlatmış ki, değişen ve dönüşen dünyada yeri hiçbir zaman doldurulamayan en güzel yol arkadaşıdır radyo. Mazi ile müstakbelin gam ve tasasından uzak, an içre yaşamayı, anda kalmayı ilham edendir radyo. Hele bu Akra isi. Şu sözlerin ahengine, akışına, edebi kısmına bakar mısınız? Gerçekten hayran kaldım. Çok güzel. Bunlar fragmanlık sözler. Hele diyor bu Sırça Köşkse. Var olun, sağ olun. Kalbe neşe ve huzur, ruha biraz sükunet ve sekinettir Sırça Köşk. Kalbimizin yaralarına merhem olan, gönlümüzde çiçekler açtıran Sırça Köşk. Muhabbet de demiş. Muhabbetler, saygılar, sevgiler tarif edemeyeceğim şekilde benden de size gelsin efendim. Gülfer Dağılma, ne kadar güzel yazmışsınız. Bazı mesajlar iz bırakıyor bende. Zannetmeyin ki bu mesajları okuyup siliyorum. Her birini arşivde tutuyorum. Hatta onları sonra flash diske alıp bilgisayarıma aktarıyorum. Asla silmiyorum hiçbirini, bilginiz olsun. Bir başka mesajımız Özcan Gündüz beyefendiden geliyor. Sırça Köşk demiş, teşekkür ederim. Hepsi değerli Sayın Akra ve Sırça Köşk sunucuları. Sabah kalkınca mutfaktaki radyomuzu açıyoruz. Zaten Akra FM ayarlı olduğu için akşama kadar dinliyoruz. Evet, sağ olun, çok teşekkürler. Akra zaten bir kere açıldı mı, bir kere bu bilgi seli akmaya başladı mı ortamlara, evlatlarınızın kulaklarına, bizim yüreğimize, kapatmak ne mümkün efendim. İnsanın eli gitmez ki kapatsın. Belki namaz vakitlerinde, namaz kılarken. Devam ediyor Özcan Bey. Sırça Köşk'ü dinlerken sanki anlattığınız yerlere gidiyoruz, sanki oraların havasını teneffüs ediyormuşuz gibi heyecanla dinliyoruz.
sizlere çok teşekkür eder. Bu Akra'nın birçok insan tarafından dinlenmesini temenni eder. Hayırlı akşamlar dilerim. Allah'a emanet olunuz.

Şimdi bunu bir bakınca Allah Allah dedim, herhalde bir eleştiri geliyor. Hay, konuklarıma mı acaba söz hakkı vermiyorum diye kendime hemen daha devamını okumadan yargılamaya başladım, ama devamı şöyle geliyor. Siz insanı konuşturmuyorsunuz, anlattıklarınızla bizi yutkunduruyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ve Erdal Bey şöyle devam etmiş. Geçtiğimiz günlerde anlattığınız hikaye, öğretmenin sorusu, çocuğun cevabı ve cevabın anlattığı duygu, hayatın içinden bir kesit, yaşayan bir olay gibi geldi. Zaten eğer yani kaçırdınız belki, o hikayeyi anlatırken gerçek yaşanmış bir hayat hikayesi diye belirtmiştim. Demek ki orayı duymamış olsanız bile anlatırken o hissiyatı size geçirebilmişim. Ne mutlu bana. İşte onun için diyor, konuşamadık, bizleri yutkundurdu. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun, var olun. Aksaray'a da selam ve sevgilerimizi iletmiş olalım. Erdal Bey, sıklıkla mesaj gönderiyorsunuz. Ayrıca teşekkür ediyorum. Bir başka yine güzeller güzeli bir mesaj. Her biri güzel. Her biri, ama bazı mesajlar anlatım açısından belki farklı duygular geçiriyor. Çok teşekkürler. Metin Günay İstanbul'dan. Sırça köşk diyerek başlıyor. Arabayı besmele ile çalıştırıyorum. Yolum, yolculuğum için Allah'tan yardım diledikten sonra, ne kadar güzel hareketler, eminim hepimiz yapıyoruzdur. Dua niyetiyle ilk işim akrayı açmak oluyor. Akrayı dinlediğimde kendimi duada hissediyorum. Çok sarsıcı bir cümle bu. Gerçekten çok özel bir cümle. Akrayı dinlediğimde kendimi duada hissediyorum. İnsan akrayı açtığında gerçekten, hani böyle arabada, daha böyle genelde ben arabada dinlediğim için söylüyorum, daha böyle bir yayılmış, daha böyle bir dağınık olurken akrayı açtığında kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Bir toparlanma ihtiyacı hissediyor. İster istemez bir böyle üstümü başımı falan düzeltiyorum. Hele hele hocalarımızın sohbetleri varsa hürmeten, edeben kendimi duada hissediyorum. Sonra mı diyor, soruyor. Sonra da dualarıma dahil oluyorsunuz. Ne mutlu bizlere. En kıymetli yol arkadaşım Akra. Yolumuz, yolculuğumuz hayırlı olsun. Hayırla son bulsun inşallah. Bu güzel dualara, bu içten temennilere amin diyerek bütün dinleyicilerimiz adına mukabele edelim. Metin Günay İstanbul'dan. Çok teşekkür ediyorum efendim. Allah sizin de yollarınızı açık etsin. Hiçbirimize kaza, bela vermesin. Ve yollarımız hep hayırlara çıksın. Hayırlı insanlara gitsin. Ben hep öyle dua ediyorum. Rabbim yolumu hayra çıkar. Eğer hayırsızsa beni o yola nasip etme. Senin sevdiğin insanlarla beni muhatap et. Sevmediğin insanları bir şekilde hayatımdan çıkar. Öyle söylüyorum. Bilmiyorum. Sırça Köşkü Zeynep Akgül Sivas'tan katılıyorum. Selam olsun Sivas'a. Sivas maşallah, eminim birçok ilde çok fazla dinleyicimiz, çok fazla gönül dostumuz vardır, ama bazı iller seslerini, soluklarını bizlere daha fazla duyuruyor. Bunlardan bir tanesi de maşallah Sivas. Akra'nın yıllardır dinleyicisiyim. Bütün programlarınızı beğenerek dinliyorum. Sırça Köşk programını çok ders verici ve faydalı görüyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederiz. Akra'yı herkese tavsiye ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim, memnuniyetiniz için, içtenliğiniz için, göğsünüzü gere gere Akra'yı tavsiye ettiğiniz için. Elbette tavsiye edelim. Biraz önce Kur'an-ı Kerim'de iletişimde hani ilkelerden bir tanesini bahsettik ya, doğruyu, iyiyi, güzeli tavsiye etmek, kötülükten men etmek. Akra'yı da dostlarınıza, çevrenize gönül rahatlığıyla, hani alnınızın, yüreğinizin akıyla elbette tavsiye edebilirsiniz. Çok da olumlu geri dönüşler alacaksınızdır, eminim. Bir başka mesajımız Amasya'dan Ümran Tetik. Sırça Köşk, kulağımız ve gönlümüz sizde. Nereye gitsek bize gurbet yok, çünkü akra bizimle. Ne güzel bağlamış, ne güzel özdeşleştirmiş. İyi ki varsınız, emeğinize, yüreğinize sağlık. Sizler de iyi ki varsınız. Sizler orada olmasanız bizim bu programlarımız ne önemi, ne kıymeti kalırdı, ya da kime hitap ederdik. O yüzden mesajlar da çok önemli, interaktif olması açısından. Var olun efendim. Tekrar selam olsun Amasya'ya. Son bir mesaj okuyalım sevgili dinleyiciler. Çok teşekkür ediyorum her birinize. Okunmayan mesajları da mutlaka okuyacağız ilerleyen programlarda, bilginiz olsun. Bülent Çakır, Aydın Nazilli'den bizlere ulaşmış. Selam olsun Aydın'a, Nazilli'ye, hatta Aydın vasıtasıyla bütün Ege'ye diyelim. Hayırlı yayınlar olsun. Rabbim cümle akradaşlara ve ümmet-i Muhammed'e

sağlık, afiyet, huzur versin. Bir başka mesaj var, bilmiyorum devamı mı, başka bir dinleyicimizden mi gelmiş ama hemen altında olduğu için Bülent Çakır'ın mesajıdır diye tahmin ediyorum, olmaya da bilir. Selamlar, gönülden kalbe dokunuşlarla çok çok beğenerek, bazen ağlayarak, bazen mutlu, bazen çok ibret alarak takipteyim. Selamlar diye başladığına göre demek ki bu başka bir dinleyicimizin ama ismini yazmamış. Siz var oldukça biz de buradayız. Dinlerken canım arkadaşlarım, iyi ki varsınız, hepinizi çok seviyorum demiş. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz sizlere de sevgisini iletmiş. Her birinize teşekkür ediyorum efendim. Bu iştenliğiniz için, sevgiseliniz için, samimiyetiniz için emek vererek o güzel ve özel mesajlarınızı yazdığınız, bizlere ulaştırdığınız için. 24 saat boyunca bize ulaşabilirsiniz. Akra WhatsApp hattımız 0501 630 30 30. Sırça Köşk'teki yürek yolculuğumuza devam ediyoruz.

Kıymetli dinleyiciler, son zamanlarda birçok ailenin maruz kaldığı gerçekten çok can sıkıcı bir konu var. Akran zorbalığı. Mutlaka duydunuz ya da bizzat siz yaşamışsınızdır. Akran zorbalığı nasıl anlaşılır, nasıl önlenebilir? Bu konularda neler yapabiliriz? Akran zorbalığının belirtileri nelerdir? Ya da çocuklarda zorbalığı önlemek için nasıl bir iletişim kurmalıyız? Dilerseniz hemen bu konulara şöyle kısaca bir göz atalım. Gençler, ergenler ve çocuklar arasında kendisini gösteren akran zorbalığı yaşayan bireyler nasıl anlaşılır? Ya da bu durumu yaşayan ve yaşatanlara nasıl yaklaşılmalı? Fiziksel şiddet, dedikodu, alay, tehdit etme, kıskançlık, yalnızlaştırma gibi farklı şekillerde kendini gösteren akran zorbalığı ile ilgili bilgi veren uzmanlar, akran zorbalığına maruz kalan bireylerin düşük özsaygı, anksiyete, depresyon, izolasyon gibi psikolojik sorunlar yaşadığını söylüyor. Hepsi doğru. Akran zorbalığının çeşitli nedenleri olduğuna dikkat çeken uzmanlar şöyle sıralıyorlar bunları. Zorbalığa başvuranlar gücünü arttırmak veya kontrol etmek için başkalarına zarar verme eğiliminde olabilir. Bu kişilerde düşük özsaygı, öfke veya diğer duygusal sorunlar görülebilir. Aile içi problemler, ailede şiddet veya ihmal gibi faktörler etkili olabilir. Medya, toplumsal etkileşimler çocukları bu davranışlara yönlendirmede güçlü bir faktör. Yetişkinlerin çocuklar arasındaki ilişkilere yeterince müdahale etmemesi veya eğitim vermemesi yine çok önemli etkenlerden bir tanesi. Peki akran zorbalığının belirtileri neler? Zorbalığa maruz kalan veya uygulayanların birçok psikolojik, sosyal ve fiziksel sorunlar yaşadığını dile getiren uzmanlar, çocukluk döneminde yaşanan akran zorbalığının mağdur üzerinde ömür boyu etkiler bırakabildiğini söylüyor. Akran zorbalığı konusunda ailelerin belli işaretlere dikkat etmeleri gerektiğini kaydeden uzmanlar şu uyarılarda bulunuyorlar sevgili dinleyiciler. Zorbalığa uğrayan kişi arkadaşlarından izole olabilir. Endişeli, üzgün ya da sinirli olma gibi ani duygusal değişiklikler gösterebilir. Kişinin bedeninde beklenmeyen yaralar, morluklar ya da fiziksel belirtiler varsa bu zorbalığa işaret edebilir. Akademik başarıda düşüş olabilir. Eşyaların kaybolması, zarar görmesi veya çalınması da belirtiler arasındadır. Peki zorbalığa uğrayanın dışında zorbalık yapana ne yapılabilir? Zorbalık yapana da destek uygulanmalı diyor uzmanlar. Çoğu zaman akran zorbalığına maruz kalan çocuklar üzerinden sorunlar dile getirilse de zorbalığı yapanların da yardıma ihtiyaç duyduğu gerçeği göz ardı edilebiliyor. İşte bu durumu değerlendiren uzmanlar

çoğunlukla güçsüzlük ve utanç duyguları içindeler. Okulların zorba çocuklara yanıtı ceza, okuldan uzaklaştırma gibi iyileştirmekten çok bastırmaya yönelik yönlemler olduğunda buzdağının altı görmezden gelinmiş olunuyor. Okulda bu çocuklara en iyi gelecek şey güvenli bağlanma ilişkisi kurabildikleri en az bir yetişkin olması, güven duygusunun ve şefkatli ilişkilerin hakim olduğu bir okul iklimidir açıklamalarında bulunuyorlar. Birçok çocuğun popülerliği korumak ya da mağdur olabileceği korkusuyla izleyici kalarak zorbalığa uğrayana yardım etmediğini belirten uzmanlar, çocukların kimi zaman durumu ailelerinden sakladıklarını kaydediyor ve şu açıklamalarda bulunuyorlar. Bir çocuk zorbalığa uğradığını söylerse şefkatle yaklaşılmalı, okul rehberlik servisine başvurmak da çok yararlı olacaktır, diyorlar. Peki çocuklarda zorbalığı önlemek için doğru iletişim nasıl kurulmalı? Türkiye'de geçen yıl 6 ve 17 yaş grubundaki bazı çocukların diğerlerinin zorbalıklarıyla karşılaştığı tespit edilirken, uzmanlar bu tip durumların önüne geçebilmek için iyi bir gözlem ve doğru bir iletişimin büyük önem taşıdığını belirtiyor. Bu zorbalık türleri arasında farklı oranlarda dalga geçme, kasıtlı olarak dışlama, dedikodu yapma, eşyalarına zarar verme gibi rahatsız edici durumlar görülüyor. Bu konuda gerek ailelere gerekse eğitimcilere elbette büyük görevler düşüyor. Ailelerin ve eğitimcilerin çocuklar üzerinde gözlem yapması ve onlarla doğru iletişim kurması gerektiğini bildiren uzmanlar şunları kaydediyor. Okullarda görev yapan eğitimcilerin veya psikolojik danışmanların zorbalığa maruz kalan çocuğu fark etmesi önemli. Kimi zaman ailenin çocuğunun zorbalığa uğradığını fark etmesi zor olabilir. Çünkü çocuklar bunu ifade etmekte çekinebilir. Dolayısıyla ailenin de çocuğuyla etkin bir iletişim içinde olması, çocuğunun kendisine her türlü sıkıntısını açabileceği güveni ona vermesi gerekiyor. Ailenin zorbalığa maruz kaldığını ifade eden çocuğa karşı da yapıcı bir dil kullanarak onunla iletişime geçmesi ayrıca bir önem arz ediyor kıymetli dostlar. Sonrasında ailenin okullarda görev yapan psikolojik danışmanlarla iletişim kurması elbette en doğru hareketlerden bir tanesi. Çocukların kendi hakkını korumayı öğrenmesi de çok önemli. Bu konuda uzmanlar çocuklarımızın her dediğimizi yapmasını veya uysal olmasını iyi bir şey sanıyoruz. Çocukları emir komuta zinciri altında büyütmek doğru değil. Eğer bir çocuk her denileni yaparsa ileride de başkalarının her dediğini yapan biri haline gelir ve ezilir. Dolayısıyla çocuğun da kendi haklarını korumayı öğrenmesi gerekiyor diyerek biz ebeveynleri uyarıyorlar. Her zaman dilimizden düşmeyen bir dua var. Hem kendimiz için ama belki en çok evlatlarımız için. Hep diyoruz ki Rabbim iyi insanlarla, imanlı, ahlaklı, vicdanlı, dürüst, namuslu insanlarla hem evlatlarımızı, o gül gibi, pırlanta gibi yavrularımızı hem de inşallah bizleri karşılaştırsın. Yollarımız hiçbir şekilde bunların dışında kalan insanlara çıkmasın inşallah.

her işinde ancak Rabbine yönel ve ondan iste. Sırça Köşk.

sevgili dinleyiciler, paylaştıkça çoğaldığımıza inandığımız bir Sırça Köşk programının daha sonuna geldik. Yine ne çabuk geçti değil mi? Hep söylüyorum, bir kirpik arası kısalığında kirpinizi açtınız, gözünüzü kapattınız, Sırça Köşk bitti. Bana öyle geliyor en azından, ama önemli olan tabii benim ne hissettiğim değil. Sizin ortamlarınızda Akra'yı, Sırça Köşk'ü dinlerken neler hissettiğiniz, yüreğinizde nasıl izler kaldı, neler aldığınız, neler verdiğiniz, bunlar çok daha kıymetli. Efendim, bugün de bize ayrılan süre bitti. Akra'da Saatler Sırça Köşk programı için belki bir veda zamanını daha gösteriyor, ama birbirinden güzel merhabalar, birbirinden özel programlar, birbirinden seçkin konular, konuklar 24 saat boyunca Akra'dan siz kıymetli dinleyicilerimizin ortamlarına, kulaklarından öte yüreklerine ulaşmaya devam edecek. Yüreğimizi katarak özenle siz kıymetli dinleyicilerimiz için hazırladığımız paylaşımlar, anlatılar, manevi bilgiler, sağlık haberleri, kültür sanat haberleri, dünya üzerinden haberler ve birbirinden seçkin eserler inşallah efendim bugün de o güzel ve özel yüreklerinize ulaşmıştır. Sırça Köşk programına 24 saat boyunca ulaşabileceğiniz, aramızda gerçekten bir gönül köprüsü oluşturan o kıymetli mesajlarınız için Akra WhatsApp hattımız 0501 630 30 30 0501 630 30 30. Sırça Köşk yazmayı, isminizi, soy isminizi ve bizi nereden dinlediğinizi belirtmeyi mesajınızın en başında unutmuyorsunuz inşallah. Saatler Akra'da yeni bir Sırça Köşk programını, yeni bir vuslat vaktini gösterinceye kadar her şeyin gönlünüzce, dualarınızca en hayırlı şekilde gerçekleşmesini diliyorum. İnşallah dualarınızla bizleri de unutmayın. Kalbinizin sahibine emanet olun.

0: Sırça Köşk. Keyifli, huzurlu ve ümit dolu ufak molamız Sırça Köşk bugünlük sona erdi. Bir sonraki molada görüşmek üzere.
1: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur.
2: Akra'da kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İnanç akılla mı ilgilidir yoksa duygularla mı? İnanmak bize neler kazandırır? İnanç ve akıl ekseninde gerçek huzuru yaşamaya dair önerilerle içteki huzur pazar 14.10'da Akra'da.
0: Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

Allah'ım, yarattıklarından birine vaat ettiğin veya kullarından birine vermiş olduğun halde benim görüşümün erişemediği, niyetimin ulaşamadığı ve dileğimin yetişemediği, kendisiyle senin rızanı arzuladığım herhangi bir hayır varsa, ey alemlerin Rabbi, rahmetine dayanarak onu senden diliyorum.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler! Siz de ona salatu selam edin, onun şanını yüceltmeye ve ona tam bir teslimiyete özen gösterin.

bedenime afiyet veren, ruhumu bana iade eden ve kendisini zikretme imkanı veren Allah'a hamdolsun.

Allah-u Teala'nın o kadar mahluku var ki görmek, bilmek mümkün değil. Mesela doktorlarımızın bize söyledikleri mikroplar, onlar da Allah'ın mahluku. Ama görüyor muyuz? Görmüyoruz. Görmediğiniz halde doktorun sözüne itimat ediyoruz da bu mikroplardan sakınmaya çalışıyoruz. Allah-u Celle ve Ala'nın ve onun Resulü'nün dediklerine itimat etmezse bir insan, bel bağlamazsa ne olur insanın hali? Buna Müslümanın hali nasıl olacak? Şimdi okurken bu duaları okuyacağız. Çünkü görmediğimiz, bilmediğimiz birçok mahluklar var. Benim görmüyoruz onları. Onları da insanlar üzerinde zararları olabiliyor da. Onun için Cenab-ı Hak diyor ki, اَعُوذْ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تَعَامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَيْقَابِهِ Gazabından, ikabından ve ibadının şerlerinden, senin yarattığın kulların içinde şerliler de var. Bu şerli ibad kullarından, emin hemezat-ı şeyatın, bir de şeytan denilen mahluklar var ki, onları da göremiyoruz, onların da insanlar üzerinde ezası vardır. Hemeze, hümezzet-i lümeze var ya, eylül-lükülü hümezzet-i lümeze, bu hümezzeten lümezeden ki, insanları incidici hareketleri var. Şeytanlar, gerek ruhan, birçok insanlarda ruhi hastalıklar oluyor. Doktorlara gidiyorlar, bir türlü tedavi olamıyorlar, şifa bulamıyorlar. Mümkün olmuyor hepsi için. İnanılır demek ki bu şer-i ibadın ve şeyatının insanlar üzerinde bir tesiri var. Onlardan korunmak ve sıkılmak için diyecektim ki اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ اَعْمَةِ مِنْ غَرَبِهِ وَيْقَابِهِ وَشَرِّ اِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاتِينَ Öyle. Dua kitapları pek çok şimdi. Bu dua kitaplarının hepsinde yazılır bunlar. Bunlardan oku ve bu duayı yap, öyle yap. فَاِنَّهُ تَحْفِكْشَانْ لَا يَضُرُّكْ Bunların hiçbirisi sana zarar verir. Bu duayı yap, okudun yaptın mı? Ne şeytana zarar verir, ne cinni, ne perisi, ne de başka ibadı zarar verir. Ve tabi zarar vermek de ellerinden gelmez. Velid ibn-i Muhire'den bu hafta. اِذَتَّهَنَا اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَعْ بِحَاجِبَيْهِ Bunlara karşı ben okumuyorum, yatmıyorum da bir şey olduğu da yok dememeli. Bugün çok da okumayan, bilmeyen çok, namazı da yok, bir şeysi de yok. Yatar faldır küllük, tabanındaki faldır küllük kalkar işine gider. Bunlara sakın aldanma. Sen Cenab-ı Peygamber'in sözüne bak. Bu ne diyorsa yap, ben Peygamber'imin sözünü dinler, ona uymaya çalışırım. Çünkü Müslümanlık Peygamberine iktidar ile olur. Peygamber'e iktidar edemedikçe, uyamadıkça, ona tabi olamadıkça kuru kuruya Müslümanlık olur. Onun için şimdi buyuruyor ki, اِذَتَّهَنَ اَحَدُكُمْ Koku sürünmek, yağ sürün. Birisi ikram etti, ya kendin sürünecektin. فَلْيَبْدَعْ بِحَاجِبَيْهِ اَوْوَلَا قَشْرَنَا سُرْ Gerek koku, gerek yağlanma. Burada çünkü yağlanma da uyukluyorlar. Sıcak memleketlerde yağlanma, güneşin hararetine karşı şey geliyor insanlara, muhafız oluyor. Bundan dolayı hissetle yağlanırlar. Evvela kaşlarına yağlan. فَيْنَهُ يَزْهَبِ بِسُّدَعْ Bu kaşları kokuyla yağıt başkayla yağlamak, baş ağrısını giderir. Suda, baş ağrısı. وَذَٰلِكَ اَوَّلُ مَا يَنْبُتُ عَلَى اِبْنِ آدَمٍ İnsanoğlunda ilk biten tüy de kaş olur. İlk biten tüy kaş. اِذَا اَتْلَيْتَ رَكَاتَ مَالَكَ Bu iki ibaredir burada. اِذَا اَتْلَيْتَ Umuma hitaptır. اِذَا اَتْلَيْتِ Karşısında Ümmü Seleme var, ona hitaptır. Bu şimdi Ümmü Seleme o zaman gitti, o da اَتْلَيْتِ diyor. Şimdi bugün âmeye hitaptır. اِذَا اَتْلَيْتَ Sen ödediğin vakitte, yaptığın vakitte. Ne? زَكَاتَ مَالِكَ Malının zekatını verdiğin vakitte, malının zekatını verdiğin vakitte fakat ezhebte anke şerri o malın şerri senden gider. Malın şerri olur mu diyeceksin? İnsanların şerri olduğu gibi malın da şerri var. Çünkü Karun'u bugün yerin altına sürükleyip yuvarlayan şerri mal. Hala gidiyor işte. Yananların, yangınların, hırsızların bilinen birçok şeylerin başlıca sebepleri zekatın yerlerine verilmemesinden ileri gelir. Allah muhafaza. Bunun için Cenab-ı Peygamber diyor, et değilse zekate malik, malının zekatını veriyor musun? Siyorta etti malına. Malın siyorta oldu, korkma gari. Bir şey olmaz senin malına. Seni dünyaya bağlanmaktan kurtarmıştır. Ne olur? Dünyada ömrün, paraların peşinde koşuyordun, kurtuldun şimdi onlar da. Dön Allah'a artık. Allah. Fakat ezhep de anke şerru. O malın şerrinden kendini kurtarmış olur. Onun için zekatını verir mi? Hem dünyada kurtarmış olursun yakayı, hem de ahirete kurtarmış olursun. Memleketin fakir fukarasını nisaba katmamak, onlara olan saygıyı göstermemek. Bu en büyük çirkinliktir. Memleketin zuafasını görmemek, onların elinden tutmamak, onlara yardım etmek en büyük bir çirkinliktir, en büyük felakettir. Onun için sen 40'ta birini vereceksin.
devirinle bu memleketin fakirası refaha kavuşacak. Bunu saklıyorsun, bu fakirin daha fakir olmasına demek gelmiyorsun, razı oluyorsun. Öyle olunca Allah-u Teala da bir mahluk daha halk ediyor ki, bu da senin burnundan getiriyor bunu ve getirir de. Bu gökten gelmedi. Bunu yaradan Allah'tır. O kuvveti, o kudreti, o şeyi veren, cesareti veren de yine Allah'tır ona. Sebebi bir cezaya, bir cezalıyı halk edecek işte. Bir belalıyı halk edecek. Ben demek ki bunlar nereden geldi diyelim. اِذَا اَتَّيْتَ الزَّكَاةَ Yine ayrı bu. Siz sen malının zekatını verdiğin vakitte فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ Sen kendine lazım olan vazifeni yapmış oluyor. Zekatını vermekle vazifen neyse İslam'ın vazifesi yardım, Allah'a kulluk, mahlukuna yardım bunu yapmış olur. وَمَنْ جَمَعَا Şimdi kim? Ki topluyor para. Malen haram. Ama haramla topluyor parayı. Müslümanların efendim hukukuna tecavüz ederekten. Mesela bugün faizi hiç kimse hesaba katmaz. Malını haram ettiği vakitte. Bir kazan sütün var. Bu bir kazan sütünün içine geldi ufacık bir fare düşse. Yağın var, bir kazan yağın var. Geldi içine bir farecik düşse. Ne olacak bir farecik? Ne olur o kazanın sütü? Berbat olur. Binaenaleyh ne kadar halalın varsa da haramı karışınca hepsini berbat eder. Allah muhafaza. وَمَنْ جَمِعَ مَالًا حَرَامًا Böyle faizlerle, hukuku nasır riayet etmeyerek toplanan paralarla, sünnet asattık. Bundan sonra geliyor, gel ben sana zekat vereceğim. Al bakalım, bol bol zekat, sadaka, hayır, hasenat. Ooo ne iyi adam diyor. Maşallah. Ya. لَمْ يَكُنْ لَهُ ف۪يهِ اَجْرٌ Buna hiçbir ecir yoktur bu yaptığı hayırlardan. Hiçbir zerre kadar ecir yoktur. Bu yaptığı hayırlardan. Allah muhafaza. Ve kâne aleyh ısruhu. Üzerine günahı bakıyor. Bunun için asıl işin kökü lokmanın halal olmasıdır. İnsanların ibadet-i taat etmelerinde lokmanın halallığının çok tesiri vardır. Lokmalarda haram karışınca çocuklar bakıyorsun bozuk çıkıyor. Evlerde rahatlık, huzur olmuyor. Sebebi lokmaları haram paralar karışıyor. Bu haram paralarla beslenen çocuklar da işe yaramıyor beslenen. Allah affetsin diyeyim. اِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ Bunun için helal lokmaya çok dikkat etmek lazım. Bunun için eski anneler, hanımlar kocalarına derler ki efendi ben açlığa tahammül ederim ha. Sen kazancına dikkat et de paranın içerisine haram karıştırma. Eski anneler, hanımlar böyleymiş. Onun için kanaat kenzün layak da bir tükenmez bir hazine. Olmakla beraber insanların da saadet selametine başı derecedir. اِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ Şimdi müezzinlik başladı. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye izine okuma. Büyük bir nimettir. Hüve amudullah. Müezzin Allah'ın bir direğidir. Dinin bir direğidir yani. Dinin amud direk. Niye hep direk diyor? Çünkü bütün kubbeler, duvarlar, şeyler hep o direk üzerinde durur. Direğini aldın mıydı? Direk bugün de metodan yapılıyor. Şundan yapılıyor, neden yapılıyor? Bu direği aldın mı? Göçme nasıl hasıl oluyor da? Demek ki müezzinler ezanı okumazsa din de çöker. Onun için müezzinleri amudullah, Allah'ın dininin direkleri diyerekten tavsiye ediyormuşlar. Müşeb, teşbih burada. Teşbih, yahfuzul bina, nasıl binayı muhafız ediyorsa altını üstünü. Müezzin de Müslümanların vakitlerine böylece muhafız eder. Neden? Minel belâin nazil, yükten nazil olacak belalar vardır. Bu belalara ezanlar karşı gelir. Bu belalara ezanlar karşı gelir. Bir. Vel haciri minel habbi kema fi hadisin enes izâ ezzene fi karyetin izâ üzzine fi karyetin emenehallâhu min azâbihi. Bir köyde ezan okunursa Allah-u Teala o köyü ezanın hürmetine azabda muhafız eder. Şimdi eskiden Müslümanlar bu ezanı okuyup da bu devlete nail olmak için gayret gösterirlermiş. Bedava ama, para da yok. Sırf Allah rızası için ezanı ben okuyayım da sevabına nail olayım diyerekten. Bugün paralarla ezanlar okunuyor. Bu paralarla okuduğumuz ezanlara bile dikkatsizlik olduğu görüle gelmekte. Halbuki büyük bir nimet. وَاِذَا تَقَدَّمَ الْاِمَامِ Ezanı okudu müezzin efendi, cemaat toplandı. İmam efendi de geçti yerine. تَقَدَّمَ الْاِمَامِ اَوْوَ نُورُ اللّٰهِ Allah-u Teala bak ne güzel teşbih ediyor Cenab-ı Peygamber. Bu da Allah'ın bir nurudur diyor. Kendisi de geçmiştir. Bu hepimize her zaman bir derttir. Biz yalnız beş vakitte imama uyup arkasından yat yat kalk kalk onu biliyoruz. Halbuki asıl buradaki nizam
uyuma nizamıdır. Büyüklerine uyup

0: ona tabi olmak nizamdır. Nasıl ki namazda Allah-u Ekber dediği vakitte rükûya varıyoruz, Allah-u Ekber dediği vakitte secdeye varıyoruz. Bu Allah-u Ekber'in yeri ne derse onu da yapmak vazifesiyle mükellef iken Allah'a şükürsün. Yani çok acıdır ki. Bunun için bugün çocuklarımızı birçok şeyler var ki bunları caydırmak için aldatırlar ve çocuklar genç tabii arkasını bilemiyor şimdi. Dönme. Ben baba gitmeyeceğim buraya diye zorlananlar da oluyor böyle. Sebebi bilmiyor ki iman nurullah'tır. Bu nurullahı keşfetmek için, kazanmak için ne kadar servet verirsen olmaz işte. Bu Allah'ın bilmediği. Ve izzette tevetti suhuf. Saflar sıralandı iman kendilerine geçti. Eba suhuf tehi erkanullah. Bu safları düzenir. Ne de? Erkan. Allah'ın erkanı. Rükni olarak. Binaenle febadiru ila amudillah. Siz müezzin olmak gayret edin. Faktebisu bin nurillah. Allah'ın nurundan da nur almaya çalışınız. İmam Efendi durur ona. Yüz rahmet tepesinden aşağı. Cenab-ı Hakk'ın görmeyiz yüzünden. İner. Geride kalan cemaate peyderpey taksim olur. Sağ daha mukadder. Sol daha biraz aşağı. Saflar birinci saf, ikinci saf böyle gider. Onun için ön safta imamın arkasında yer alabilmenin sevabı da ona göre fazladır. Ekânü erkânallâhi fil ardı. Binaenlesi yeryüzünde Allah'ın erkanı olarak namazlarınızı cemaatle edaya çalışınız saflar halinde. Ezenin ne faydası var? İzâ ezzenel müezzin. Müezzin Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi mi harace şeytan minel mescid. Şeytan artık burada barınamaz. Birinci şeydi, Allah neden barınamaz? Allah-u Ekber'in nuru onu yakar. O nurdan yakılmamak için kaçmak, işte kaçar. Bir de onu duymamak için kaçar. Allah'ın duygunu izah eden, ha? Kaçar. Harace şeytan minel mescid. Mescidden şeytan kaçar. Çünkü şair-i İslamiyye'dendir. Daha 1300 küsur, 1400 senedir bu Allah-u Ekber sedası. İlk ezan Cebrail Aleyhisselam okumuştur. İlk ezanı Cebrail Aleyhisselam okumuştur. Adem Aleyhisselam dünyaya indikten sonra. Adem Aleyhisselam dünyaya gelmiş. Yalnız korku da gelmiş kendisine biraz. Kimse yok artık. Cebrail Aleyhisselam gelmiş. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber diyerekten Adem Aleyhisselam'ın yanında bir ezan okumuş. İlk ezan oradan kalmadı.
1: Allah'ım.
0: Yani ezan okuduğu vakitte şeytan mescitte duramaz. Lehu kusasın. Bir süratle kaçar yani. Süratle kaçar. Bir ateketel müezzin. Bitti ezan. Artık korkusu kalmadı. Korkusu kalmayınca geri döner gelir. Bir ekamel müezzin. Bu sefer Allahu Ekber, Allahu Ekber diye kâmet başlar. Kâmet başladığı vakitte yine duramaz. Harece minel mescid gerekir. Ki bu ezanın nurundan kendini kurtarsın. Bitti mi ezan? Reca yine gelir. Gelir. Hatta ye'diyel mer'el müslüme. Fî salâti. Namazındaki Müslümana gelir, işte malından, dünyasından, evinden, barkından, şusundan, busundan vesveseler verir ona. Vesveseler verir. Bu da şimdi o vesveseler kapılaraktan acaba üç mü kıldım, dört mü kıldım, okudum muydu, okumadım mı diye bir şey düşer. Fetekul beynehu ve beyne nefsi. Kalbiyle nefsi arasına şeytan dağılındı. La yedri ezade fi salati ev nekasa. Dört mü kıldım, beş mi kıldım, üç mü kıldım? Şaşırır. وَإِذَا وَجَدَ ذَٰلِكَ اَحَدُكُمْ Yeni cina peygamber ümmetine acıyarak da baktınız ki böyle bir vesvese var içerisinde şaşırdınız. Üç müydü, dört müydü, beş müydü diyerekten şey veremiyorsunuz. فَلْيَسْكُمْ سَجْدَ دَيْلٍ Hüküm verirsin, üçte bir eklersin, dört olur. Kalkarsın iki rekat daha hani secde yaparsın selamdan sonra. İki secde daha yaparsın. Yani bunu Allah kabul eder, eksikçe de fazlası da. فَلْيَسْكُمْ سَجْدَ دَيْلٍ وَهُوَ جَالِزٍ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمْ Selam vermeden evvel diyor burada. Sonra yüsellim. Ondan sonra selam verirsin diyor. Halbuki bizim mescidimize göre selam verir. Ondan sonra ona ait hadislerde yine ayrıdır. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعَبْدٍ خَيْرًا Ne var? Bir kuluyla hayır murad ediyorsa, bir kuluyla hayır murad ediyorsa, اِسْتَعَمَلَهُ Bunu istiğfar kullanır. Tabi bu hem bir söz. Ashab-ı kiram bundan bir şey anlayamamışlar. Demişler ki, ya Resulallah, اِسْتَعَمَلَهُ Nedir bu istiğfar? Diye. قال يهديه الى العمل الصالح. Onu ona ameli salih'e hidayet eder. Bu artık iyi işler işlemeye başlar. Namazında, niyazında, ibadetinde, hayrında, hasenatında iyi işler bulur. Kable mevtihi ölmezden evvel bu iyilikler kendisine nasip olur. Sümme yakbiduhu ala zalik. Bu iyilikler üzerine de ruhu kabul olur. Demek ki ne bakımdan hayır bırakırsın buna hayırları devam etmiş olur. İzâ ezdebel abdü. Şimdi günahlar var ya, beşeriyet iktidası, günah işlediği vakitte kul ne olacak? Nükite fi kalbi.

geldiği müddeten kalbinde bir siyah leke hasıl. Kalbinde bir siyah leke hasıl. Sonra fuintar, aklı başına geldi, tövbe ya Rabbi, nasıl oldu da ben bunu yaptım diyerekten, tövbe ettiği takdirde suk ile o temizlenir, silinir, yıkanır, temizlenir. Fiin ade, fakat bir tane daha yaptı. Bir daha yaptı derken, zâdet, bu kararsız lekeler, siyah lekeler, çoğala çoğala, hatta tuazzâme fî kalbi, kalbi istilâne. Kararır kalbi. Kalbin karardığı vakte, kellâ berrân, urân denilen katlinerli siyahlık buraya yapışır kalır. Bundan sonra kendini toplamanın imkanı olmaz. Bazen kulağına girmez. Söylesen kulağına girmez. Bu beyazdır desen, karadır der. Neresi beyaz onun der. Karadır desen, ya beyaz görmüyor musun der. Bu kadar tersine dönen işler yani. Allah mahfuz etsin. Çünkü günahların ağırlığı çok fenadır. Günah işlememek mümkün değil. Belki işler insan. Ama derhal arkasından tövbeyi yapıp bir daha yapamaya çalışır. Hiç yapmazsan daha âlâ. Niçin? Günahları yapmakta en büyük şey gaflettir. İnsan gaflete düştüğü vakitte ne yaptığını bilmez, yapar günah. Ama o gaflete düşmemek için kendin Allah-u Teala'nın kulu olduğunu ve Allah-u Teala'nın mürakabası altında bulunduğunu unutmamak lazım. Bu senin gözcün yani. Rasıt, gözcün. Seni gözlüyor. Hiç meleklere lüzum yok. Deftere, kitaba hiç lüzum yok. Allah-u Teala hepsini biliyor. يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَقْوَى Melek açıklıkını bilir, içtekini bilmez. Ama Allah-u Teala içtekini de biliyor. Niyetin neyse onu da biliyor. Niyet saklı bir şeydir. Kimse anlamaz. Allah onları da biliyor. Yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Ne gibi kuruntularım da varsa bunların hepsi eminen Allah'tır. Bunu öyle bil ki Allah-u Teala'nın nazareti altındasın. Binaenaleyh nasıl olur da artık Allah-u Teala'nın yasak ettiği günahlara istiğfar edebilirsin. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat sımadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istikak ettiren kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Can İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Sağduyulu akıl, akıl ve vicdanın dengesi. Akra, insanın sahip olduğu akıl nimetinin farkındalığına ve sağduyulu düşünmenin önemine dikkat çeken özel bir içerik serisini dinleyicileriyle buluşturuyor. Sağduyulu akıl, duyguların, kaygıların ve ön yargıların kararlarımız üzerindeki etkisi, bilgi, deneyim ve empatinin düşünce dünyamızı şekillendirmedeki rolü, aşırılıklardan uzak, dengeli ve ölçülü bir bakış açısının nasıl geliştirilebileceği. Sağduyulu akıl, vicdan, akıl, tecrübe ve insanı anlama çabası ekseninde bu konulara değiniyor. Belgesel serisinde aklı selim ve sağduyulu düşünceyle doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırt edebilme, hakikati kavrama ve doğru bilgiyle huzur ve mutluluğa ulaşma hedefi ele alınıyor. Sağduyulu akıl belgeselleri Türkiye saatiyle pazartesi günleri 11.15'te ve cumartesi günleri 17.40'da Akra'da yayınlanıyor. Serinin söyleşilerinde ise yine aklı selim ile doğru bilgiyle düşünmek, deneyimlerden öğrenmek ve vicdanı gözeten bir bakış geliştirmek üzerine değerlendirmeler dinleyicilerle buluşuyor. Sağduyulu akıl söyleşileri ise çarşamba günleri 16.15'te, pazar günleri 17.15'te yayınlanıyor. Bu kapsamda hazırlanan tüm içeriklere Akra Medya sayfasındaki Sağduyulu Akıl Medya kategorisinden ulaşılabiliyor. Yapay zekanın başka bir etkisi kültürel hegemonya. Günümüzde dijital dünyada internet üzerinden arama motorunun kullanıcıyı kaynağa götürdüğü düzenden, yapay zekanın cevabı doğrudan kullanıcıya sunduğu yeni bir yapıya geçtik. Her yaştan kullanıcı hayatın içindeki pek çok durumda yapay zekaya danışır hale geldi. Çocuklar da bu yaklaşıma sahip oldu. Öyle ki artık yalnız ekrana bakmıyor, ekranla konuşuyor, soru soruyor, tavsiye alıyor ve kimi zaman kaygılarını onunla paylaşıyorlar. Uzmanlara göre diğer taraftan yapay zeka artık kültürel hegemonya mücadelesinin de merkezi aracılık alanlarından biri haline geliyor. Bir içerik yapay zeka tarafından sürekli öneriliyor, tavsiye ediliyor ve farklı soruların cevabına dönüşüyorsa daha fazla görünürlük kazanabilir ve yeni izleyicilere ulaşabilir hale geldi. Buna karşılık bir eser, yapay zeka sistemlerinin kaynak ve tavsiye düzeninde yeterince yer bulamıyor, uygun soru sorularla ilişkilendirilmiyor ve cevap sistemlerinde görünür hale gelmiyorsa kültürel dolaşımı giderek daralabiliyor. Başka bir ifadeyle yapay zeka yalnız kültürel ürünün üretiminde değil dağıtımı, görünürlüğü ve bir cevaba dönüştürülmesi sürecinde de yeni bir eşik kapısına yerleşiyor. Bu durum yapay zekanın sahipleri tarafından manipüle edilip bir kültürel hegemonya savaşı üzerinden bilinç savaşının merkezi olarak konumlandırılıyor. Dolayısıyla yeni dönemde kültürel hegemonya mücadelesi yalnız içeriğin üretildiği ve dağıtıldığı alanda değil, cevabın hangi kaynaklardan ve hangi bakış açısıyla üretildiği alanda da yürütülecek gibi görünüyor. Dijital platform döneminde mesele bir eserin katalogda bulunması ve algoritmada görünür hale gelmesiydi. Yapay zeka döneminde buna yeni bir aşama eklendi. Cevabın içine girebilmek, bir yapay zekanın cevabı olabilmek. Bugün bu uygulamalar yalnız aramıyor, buluyor, sınıflandırıyor, ilişkilendiriyor, açıklıyor ve tavsiye ediyor. Bir bakış açısı inşa ediyor. Değerler ve normlar düzeni inşa ediyor. Aynı şekilde popüler beğeni anlatısını da şekillendiriyor. Yapay zeka bu noktada belirli bir kültürel görünürlüğü tahakküme ve kültürel hegemonyaya dönüştürebilecek bir manipülasyon alanına sahip görünüyor. Dolayısıyla kaynak kodlarında kontrollü oluşturulması gerekiyor. Üniversiteler için ek yerleştirme fırsatı, YKS genel yerleştirme sonuçlarının ardından herhangi bir programa yerleşemeyen ya da ilk aşamada tercih yapmayan adaylar için ek yerleştirme işlemleri dün başladı. Kılavuzun tüm yerleşme türleri toplamında boş kalan kontenjan sayısı 114.800 oldu. Ek yerleştirmede adayların sadece boş kontenjan bulunmasına bakarak tercih listesi hazırlamaması gerekiyor. Eğitimciler, ilk yerleşmede dolayısıyla
olan ve taban puanı oluşan bir programı kayıt yaptırmayan adaylar nedeniyle ek yerleştirme kılavuzunda yeniden yer alabiliyor derken, bu programı tercih edebilmek için adayın puanının ilk yerleştirmede oluşan en küçük puana eşit veya bu puandan yüksek olması gerektiğini hatırlatıyor. İlk yerleştirmede dolmayan ve taban puanı oluşmayan programları ise ilgili puan türü hesaplanan adaylar tercih edebiliyor. Başarı sırası şartı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mühendislik, mimarlık ve öğretmenlik programlarında ilgili başarı sırası koşulları ek yerleştirmede de uygulanacak. Adaylar en fazla 24 program tercih edebilecek ve tercihlerini 21 Eylül saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminden ya da mobil uygulamasından bireysel olarak yapabilecek. Et ve süt ürünlerinde yeni dönem. Sucuk, pastırma, kavurma, döner, köfte ve burger gibi et ve çeşitli süt ürünlerinde yeni dönem başladı. Yeni düzenleme ile et ürünlerine

0: et, süt, yumurta ve yoğurt dışında protein ve azot kaynağı olabilecek bileşenlerin eklenmesi engellendi. Et ürünlerinde kıymanın satış yerlerinde o anki taleple hazırlanması ve hazır döner ürünlerinde içeriğin belirtilmesi gibi esaslar öne çıkıyor. Düzenlemenin gıdanın güvenli olması, içeriğinin daha kontrollü olması ve tüketicinin ne yediğini daha iyi bilmesi açısından önem taşıdığını belirten Profesör Doktor Fatih Gültekin konuyla ilgili Akra'ya şu açıklamalarda bulundu.
1: Yani satış noktalarında artık kıymalar hazır olarak bulunmayacak. Yani tüketici isteyince anında çekilerek verilecek. Çünkü gıdanın çekilmiş halde bulunması hem daha kolay bozulma sürecini hızlandırıyor hem de tahşişi engellemiş oluyor çekilmeden beklediği zaman. Tüketici mesela dönerle ilgili işte bu yaprak döner midir, kıyma döner midir, yaprak kıyma karışık mıdır bu net olarak belirlenecek. Bir de içerikle ilgili bazı sınırlamalar geldi. Mesela işte dönerde tuz ve yağ miktarı sınırlandı. Yağ miktarı %25'i geçemeyecek, tuz miktarı da %2'yi geçemeyecek. Doymuş yağın fazla olması, tuz miktarının fazla olması sağlığımız açısından bizim istemediğimiz bir şey. Dolayısıyla bunların da gıdanın sunulurken belirli sınırların altında olması böyle halk sağlığını koruyan güzel düzenleme olarak değerlendiriyorum.
0: Süt ürünlerinde içeriğindeki yağ miktarına göre ifadelerin netleştiğini ve şeker miktarının sınırlandırıldığını kaydeden Gültekin şu bilgileri verdi.
1: Yağ oranlarıyla ilgili artık standart 4 ifade belirlenmiş oldu. Yani %3,5 veya daha fazlaysa yağ oranı bu tam yağlı olarak adlandırılacak. %3 ile 3,5 arasındaysa yağlı süt olarak isimlendirilecek. %1,5 ile %1,8 arasındaysa yarım yağlı ifadesi kullanılacak. Eğer %0,5'in altındaysa yağsız süt olarak isimlendirilecek. İşte doğal kelimesi artık sadece tam yağlı ve yağlı sütlerde kullanılabilecek. Bir de şekerle ilgili güzel düzenlemeler var. Şimdi miktarı sınırlandırıldı bir kere. Yani aromalı ve çeşitli sütlerde eklenen şeker miktarı %5'i aşamayacak. Bize çocuklar açısından önem arz ediyor. Şimdi çocuklar tabii sade sütü ısrar edip de onu alıştıramayacak olursak çeşitli sütler daha çok çocuklar seviyor. İçinde aromalar olduğu için tercih ediyor çocuklar. Bu sefer normal sütle içemez hale geliyorlar ama en azından eklenen şekerin %5'i aşmayacak olması güzel. Bir de glikoz ve fruktoz şurubu artık eklenemeyecek. Bu kesinlikle yasaklandı. Ancak pancar şekerinin kullanılıyor olması o ürünün tamamen sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Bunu da belirtelim. O da şeker sonuç itibariyle. Sonuçta toplamda ne kadar şeker tükettiğimiz önemli. O yüzden bizim her halükarda genel yaklaşımımız eklenmiş şeker dediğimiz bu serbest şeker miktarlarını olabildiğince azaltmayı öneriyoruz. Bu yüzden her ne kadar bu güzel bir gelişme olsa da bu istediğimiz kadar tüketeceğiz anlamına geliyor olmasın.
0: Yasal sınır getirilmiş ve içeriğindeki yağ, şeker, tuz miktarı kısıtlanmış olsa da bu ürünlerin tamamen sağlıklı ve doğal olabileceğinin düşünülmemesi ve kararında tüketilmesi gerektiğine vurgulayan Profesör Gültekin şu hatırlatmada bulundu.
1: Hem gıda güvenliğini artırıyor, hem aşırı tuz, yağ ve şeker kullanımına sınırlandırmalar getiriyor. Bir de tüketicinin daha doğru bilgilenmesini sağlıyor. O yüzden çok güzel bir uygulama. Ancak hep hatırlatıyoruz hani yasal sınır getirilmiş olsa hani o üründe bir şekilde şeker miktarı, yağ miktarı sınırlandırılmış olsa da o ürünler böyle sınırsız kullanılacak anlamına gelmiyor. Bunun altını çiziyoruz. Biz her zaman ölçülü tüketmeyi olabildiğince ürünleri doğal şekilde tüketmeyi öneriyoruz, önemsiyoruz. Bunun altını çiziyoruz.
0: Düzenlemeden önce faaliyet gösteren işletmelere yeni kurallara uyum sağlamaları için 31 Mart 2027'ye kadar süre verildi. Kitap okumak Alzheimer riskini azaltıyor. İngiltere'de yürütülen kapsamlı bir araştırma, keyif amacıyla düzenli kitap okumanın zihinsel sağlığı koruduğunu, stresi hızla düşürdüğünü ve ileri yaşlarda görülen demansla Alzheimer riskini yaklaşık 1/3 oranında azalttığını ortaya koydu. Çalışmada çocukluktan ileri yaşlara kadar 10 binlerce kişinin bilişsel ve nörolojik verileri incelendi. Analizlerde erken yaşta kitap okuma alışkanlığı edinen çocukların dikkat, hafıza ve akademik başarı seviyelerinin daha yüksek olduğu, ekran başında daha az zaman geçirerek uyku kalitelerini artırdıkları belirlendi. Araştırma sonucunda okumanın yaşlılık döneminde bilişsel gerilemeye karşı güçlü bir kalkan oluşturduğu kaydedildi. 55 yaş ve üzerindeki yaklaşık 6000 kişinin 5 yıl boyunca takip edildiği verilerde düzenli kitap, gazete ve dergi okuyan bireylerde zihinsel zayıflama ihtimalinin belirgin şekilde düştüğü, Alzheimer riskinin ise %33 azaldığı tespit edildi. Beyin görüntüleme taramalarında kitap okuma eyleminin beynin hafıza, öğrenme ve duygu kontrolünü yöneten bölgelerindeki sinirsel bağlantıları güçlendirdiği saptandı. Araştırmacılar ayrıca kurgusal bir metne odaklanarak geçirilen sadece 5 dakikanın bile stres seviyesini %20'ye kadar düşürebileceğine dikkat çekerek, kitap kulüpleri veya aile içi ortak okuma etkinliklerinin bilişsel faydaları daha da arttırdığını bildirdi. Kontrolsüz ağrı kesici kullanımı böbreklere zarar. Baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, diş ağrısı ya da ateş. Ağrı kesiciler günlük yaşamda sık kullanılan ilaçlar arasında. Ancak daha önce benzer bir şikayete kullanılmış olmaları her koşulda kontrolsüz biçimde kullanılabilecekleri anlamına gelmiyor. Özellikle bazı ağrı kesicilerin gereğinden sık, yüksek dozda veya kişinin mevcut hastalıkları ve kullandığı diğer ilaçlar dikkate alınmadan kullanılması böbrek fonksiyonlarını etkileyebiliyor. İç hastalıkları uzmanı Dr. Füsun Topçugil, ağrı kesici kullanımında yalnızca ilacın türünün değil, kullanım süresinin, dozunun, kişinin yaşı, böbrek fonksiyonları, eşlik eden hastalıkları, sıvı kaybı yaşayıp yaşamadığı ve kullandığı diğer ilaçların da birlikte değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Böbrekler, kandaki atık maddelerin süzülmesi ve vücudun sıvı elektrolit dengesinin korunması gibi önemli görevler üstleniyor. Böbreklerin bu işlevlerini sürdürebilmesi için yeterli kan akımının korunması gerekiyor. Ağrı kesici kullanımında ise gözden kaçabilen durumlardan biri sıvı kaybı. Kusma, ishal, yüksek ateş veya yeterli sıvı alınmaması nedeniyle vücudun susuz kaldığı dönemlerde böbreklere ulaşan kan miktarı azalabilir. Uzman hekim tarafından önerilen dozun aşılması özellikle karaciğer açısından ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca farklı ilaçların içerisinde aynı etken maddelerin bulunması nedeniyle kişinin farkında olmadan toplam dozu artırması mümkün olabiliyor. Tekrarlayan baş, bel, eklem veya başka bir bölgedeki ağrıyı sürekli ilaçla baskılamak, ağrının altında yatan nedenin değerlendirilmesini geciktirebilir. Ağrı kesici ihtiyacının giderek sıklaşması veya kişinin günler boyunca düzenli ilaç kullanma gereksinimi duyması durumunda yalnızca kullanılan ilacı değiştirmek yerine ağrının kaynağının araştırılması gerekir.
2: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin bugünün hava durumuna göz atalım. Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre yurdun geniş kesiminde parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı bir hava var. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Kütahya, Afyon, Isparta, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların özellikle Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde, Doğu Karadeniz kıyılarında, Osmaniye, Kastamonu, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Peki hafta sonu hava nasıl? Hafta sonu Türkiye genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken iç ve doğu bölgelerde yerel gök gürültülü sağanak etkisini gösterebilir. Yarın özellikle Doğu Karadeniz'de yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü ise yağışlı hava sisteminin kuzeydoğuya çekilmesi bekleniyor. Pazar günü Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağış aralıklarla devam edebilir. Meteoroloji yetkilileri özellikle yarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek kuvvetli yağışlar nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmasını önerdi.
2: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre O2 Anadolu Otoyolu Çamlıca gişeleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönü bağlantı yolundaki çalışmalar sebebiyle Çamlıca gişeleri FSM Köprüsü yönü bağlantı yolunda şerit daraltmaları yapılacak. Cumartesi pazara bağlayan gece ise FSM Köprüsü yönü bağlantı yolu trafiğe kapatılarak sürücüler finans merkezin kavşağından dönüş yaparak köprü istikametine gidebilecek. Diğer taraftan Ankara Niğde, Amasya Turhal, İnegöl Bozüyük, Gerede Kızılcahamam güzergahlarında da çalışmalar var.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve hakka hamdihi. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi. Seyyidina Muhammedin ve alihi. Ecma'ine tayyibine tahirin. Ve ba'd.
2: Taberani'nin rahmetullahi aleyh Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet ettiği ve Tirmizi'nin de kaydettiği Hasan dediği bir hadisi şerife göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki men haraca fi talebil ilmi fehüve fi sebilillahi hatta yerci'a. Kim ilim talep etmek için çıkarsa evinden, beldesinden yola, dönünceye kadar o Allah yolundadır. Dönünceye kadar fi sebilillah, Allah yolunda bulunmaktadır. Biliyorsunuz herkesin doğduğu beldede ilim olmuyor. Ama insan heves edince, Gümüşhaneli hocamız rahmetullahi aleyh, önce babasının yanında ticaret yaparmış. Gümüşhane'den Trabzon'a gelir gider mal alıp ticaret yaparlarmış. Bülüğ çağına erince efendim, o ticareti terk etmiş, İstanbul'a bir vesileyle gelmiş, kalmış burada çünkü ilim öğrenmek aşkıyla kıvranıp duruyor. Ondan sonra da haber göndermiş memlekete ki babam benim kusuruma bakmasın, ben ilim öğrenip şey yapacağım. Bu eserleri yazmış. İşte böyle ilim talep etmek için yola çıkan bir insan, beldesinden çıkmış, gidiyor. Dönünceye kadar ilim tahsil edip dönünceye kadar Allah yolunda bulunmuş bir insan olur. Çünkü ilim Allah yoludur. İlim öğrendiği zaman hakiki bir ilim insanı Mevla'nın rızasına götürür. İnsan Allah'ın sevdiği şeyleri ilim ile öğrenir. Sevmediği, gazap ettiği şeyleri ilim ile öğrenir. Ona göre hayatını tanzim eder. Bu bakımdan ilim son derece kıymetlidir. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Men haraca min beytihi yuridü salah. Kim namaz kılmayı isteyerek evinden dışarı çıkarsa fehüve fis salati fatethü ev edrekeha, ister o namaza yetişsin ister kaçırsın namazda sayılır. Evinden çıkıp efendim şey yapmak istiyor ya, namaz kılmaya gidiyor da gitti, hay Allah, geç kalmış efendim, yetişemedi, kaçtı namaz. Namazda fehüve fis salati, namaz içinde gibi. Ne kadar güzel. Demek ki kalp temizliği ne kadar kıymetli bir şeymiş. Demek ki niyet halisliği ne kadar hoş bir şeymiş. Bunun gibi bir başka hadisi şerifi hatırlayın. Kim canı gönülden şehit olmayı temenni ederse Allah onu şehitlerin mertebesine eriştirir. İsterse yatağında ölsün. Yatağında öldü işte, harp olmadı, burnu kanamadı, yüzü çizilmedi, tırnağı kopmadı, yani o kadar kolay. Ama temenni ediyordu ya, şehit olmayı istiyordu ya, aklı fikri oydu ya, işte o ecri alıyor. İşte bizim dinimiz böyle. Bizim dinimizde kalp temizliğinin, niyetin o kadar büyük bir ehemmiyeti var ki tarihlere sığmaz. İnsan neye niyet etmişse ona göre ecir alır. Bunun tabii ters tarafa işleyişi de var. Kötü niyetle iyi bir şey yapsa kâr etmez. Camiye gideyim, efendim oradan bir pabuç çalarım, yeni bir pabucu giyerim ayağıma, pabucumu değiştirmiş olurum. Geldi burada namaz kıldı. Allah ona o namazın sevabını verir mi? Mümkün değil. Başka niyetle geldi. Veyahut efendim ben camiye gideyim, oradaki şahıs beni birkaç defa görsün namaz kılarken, ondan sonra dükkanına giderim, bana bir iş ver derim veya fabrikasına giderim, bana bir iş ver derim. O da beni camide gördüğünden, takkeli şeyle gördüğünden, tamam bu Müslüman bana hıyanet etmez, beni aldatmaz der, işini alır. Onun için birkaç defa şu adamın yanında görüneyim. Bak, niyet ona gösteriş oldu. Ecir almaz. Onun için kalbimizi pak tutacağız. Niyetimizi dümdüz tutacağız, dosdoğru tutacağız. Eğri büğrü olmayacak. Sağa sola yamulmayacak. Niyeti pak oldu mu insan, camiye gidip evine dönünceye kadar efendim, ilim öğrenmeye gidip dönünceye kadar efendim Allah yolunda olmuş oluyor. Namaza yetişmek üzere evinden çıkıp gittiği zaman efendim namazı yetişemese bile gene kılmış gibi Allah ecir veriyor. Peygamber Efendimiz bir de bize edep terbiye öğretmiş. Diyor ki namaza yetişemezseniz acele etmeyin. Şimdi bazen namaza duruyoruz, Allah-u Ekber, imam başladı. Arka taraftan duyuyoruz, kapı bir açılıyor, pat bir kapanıyor, patır küldür, patır küldür, patır küldür. Böyle caminin zemini sarsılıyor. Ne o? Rekatı kaçırmayacak. Böyle şey yok. Sekinet ve vakar ile, ciddiyet ile Mevlam'ın huzurundayım. Rabbim benim halimi görüyor diye. O rekata yetişirsen yetişirsin, yetişemezsen yetişemezsin. Sakin sakin, ölçülü ölçülü yapacak insan yaptığı. Kaçırsa bile Allah o ecri veriyor. Niyeti neydi? İyiydi. O iyi niyetine göre ecri veriyor. Hadis-i şerif hatırımızda kalsın. Men harece fi talebil ilmi fehüve fi sebilillahi hatta yerciha. Dönünceye kadar ilim talebi için yola çıkmış insan Allah yolundadır. Fi sebilillah vakit geçirmiş demektir. Men harece yuridu ilmen yeteallemuhu fütühallahu ebvabun ilel cenneti ve fereşethül melaiketü eknafeha ve sallet aleyhi melaiketü semavati ve hitanül bahri ve lil alimi minel fadli alel abidi kefadlil kameri leyletel bedri ala asgari kevkebin fis sema innel ulema veresetül enbiya innel enbiya elem yuverrisu dinaren vela dirhemen velakinnehum verresul ilme femen ehaze bil ilmi fakat ehaze bihazzihi mevtül alemi musibetün la tücber ve selmetün la tüseddü ve hüve necmün tumise mevtü kabiletin eyseru min mevti alim sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Bu hadisi şerifi duyduktan sonra bu camideki cemaatin hepsi ilim yoluna girer artık. Bunu duyduktan sonra Ebu Derda radıyallahu anh'ten buyurulmuş ki, o rivayet etmiş, Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, men harece yuridi ilmen yeteallemuhu. Kim bir ilmi öğrenmek için çıkarsa, fütühalehu evvabun ile cenneti. Ona cennete doğru kapılar açılır. Nereden çıkarsa, deminki gibi burada gene nereden çıkacağı söylenmiyor. Evinden çıkarsa veyahut beldesinden çıkarsa, her ikisi de olabilir. Evinden çıkarsa ne demek? Yani evinden çıkıyor, aynı şehirde filanca camiye, filanca medreseye, filanca okula gidiyor. Beldesinden çıkarsa ne demek? Türkiye'den kalkıyor, Suudi Arabistan'a gidiyor veya bilmem Irak'a gidiyor, Suriye'ye gidiyor, Şam'a gidiyor, bilmem Pakistan'a gidiyor diyelim mesela. Böyle. Şimdi ilim öğrenmek için kim çıkarsa ona cennetin kapıları açılır. Cennete kapılar açılır diyor. Cennetin kapıları denmiyor. Fütühalehu babun ile cenneti. Ona cennete doğru bir kapı açılır. Bir kapı. Cennete doğru bir kapı açılır. Ve fereşetül melaiketü eknafeha. Melekler onun üstüne kanatlarını yayarlar. Melekler onun üstüne kanatlarını yayar. Yayarsa ne olur? Melek kanat yayarsa insan kötülüklerden korunmuş olur. Yani en aşağısı sen üstüne bir gölge bir şey olduğu zaman güneşin şehrinden korunuyorsun ya. Sıcaklığından, yakmasından vesaireden, çarpmasından korunuyorsun ya. Manevi ne zararlar vardır? Melekler senin üstünü örttüğü zaman sen onların hepsinden korunmuş olursun. Melekler böyle seni hani tavuğun civcivini koruduğu kuladığı gibi demek ki melekler kanatlarını üstüne yayıp seni koruyup kollayacaklar. Ne güzel. Ve sallet aleyhi melaiketü semavat. Göklerin melekleri o ilim öğrenen kimseye salat eder. Yani dua eder demek. Melekler dua ederler. Bu ilim yoluna giden insanı ya Rabbi affeyle, mağfiret eyle, hayırlara erdir, şerlerden koru. Melekler senin için dua etmeye başlarlar. Tabi melekler Allah'ın hiç ona isyan etmeyen muti varlıklarıdır, yaratıklarıdır. Onların duaları insanoğluna çok fayda sağlar. Peygamber Efendimiz birisinin evinde yemek yedi de öyle dua etti. Sana melekler dua etsin dedi. Meleklerin dua etmesi günahkar ağızlı bir insanın dua etmesi gibi olmaz. O çok büyük bir hayırın alameti. Başka ve hital bahri. Denizin balıkları da dua ederler. Yani göktekiler, denizdekiler hepsi o kimse için dua ediyor. Denizdeki balıklar bile dua eder. Demek ki biz ilim yoluna girdik mi cümle alem dostumuz oluyor. Denizdeki balıktan bana ne benim haberim yok dersin. Bak denizdeki balık bile sen ilim yoluna gittin diye gökteki melekle beraber dua ediyor. Sonra velil alimi minel fadlı abidi kefadlı kam

0: Yani Leyletel Bedri ala asgari kevkebin fissema. Alimin abid üzerine üstünlüğü. Biliyorsunuz bir alim var, yani ilim öğreniyor, biliyor. Hadis öğreniyor, tefsir öğreniyor, fıkıh öğreniyor, Allah'ın rızasının yollarını öğreniyor. Bir de ibadet ehli bir insan var. Namaz kılıyor, namaz kılıyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor, tesbih çekiyor. Bakıyorsun ya, bu mübarek adamcağız yani melek midir nedir, sabahtan akşama ne zaman görsem namazda niyazda hep böyle güzel halde görüyorum. O ibadet ediyor, bu ilim öğreniyor. O ibadet edene abid derler, ibadet edici. Bu öğrenene, bilene de alim derler. Alim abidden üstündür. Bir kere bunu bilin de ne kadar üstündür bu, burasında bu cümlede onu bildiriyor Peygamber Efendimiz. Velil alimi minel fadli alel abidi. Alimin abid üzerine faziletinden yana ne kadar üstün olduğunu anlamak istersen ne kadardır o? Kefadlil kameri leyletel bedri ala asgari kevkebin fissema. Mehtaplı gecede dolunayın gökyüzündeki en küçük bir yıldıza göre nuru ne kadar daha üstünse o kadar daha üstündür alimin derecesi, fazileti. Şimdi mehtaplı bir havada gökyüzüne baktın mı zaten kolay kolay yıldız görünmez. Sadece mehtap görünür, pırıl pırıl. Yolunu bile aydınlatır insanın. Yolu görür, havuzu görür, bahçeyi görür, karşıdaki dağları görür, önünde deniz var da denizi görür, gölü görür. Böyle her taraf aydınlanıyor o şeyden, mehtaptan. Öbür de tarafta belki kıyıda köşede bir küçücük yıldız vardır. İşte o yıldızın ışığı ne kadar zayıf bunun yanında senin gözüne göre. Alimle abidin farkı o kadardır. Alim dolunay gibidir, ötekisi sönük bir şey gibidir. İlim çok kıymetli. Sonra innel ulema veresetül enbiya. Muhakkak ki alimler peygamberlerin varisleridir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Mirasçılarıdır. Peygamberlerin mirasları onlara kalır. İnnel enbiya lem yuverrisu dinaren ve la dirhemen ve lakinnehum ve resul ilme. Muhakkak ki peygamberler dinar, dirhem, para, pul, miras bırakmazlar. Bunlar para toplama gelmemiş ki buraya, insanlara ilim öğretmeye gelmiş. Efendim para, pul bırakmazlar geride. Ne bırakırlar? İlim bırakırlar. İlim miras bırakırlar geriye. Hikmet bırakırlar, hadis bırakırlar, bilgi bırakırlar. Bırakmış olduğu mirastan kendisine düşen hisseyi almış demektir. İlim öğrenince onun varisi olmuş oluyor. İlim bırakıyor. Mirası ilimdir. Peygamberlerin işte ilimden payı olan, nasibi olan, alan, öğrenen kimse mirasını almış olur. Ah bak, ben Peygamber Efendimiz'den biraz miras almışım. Allah sizlere de nasip etsin. Okuyabiliyorum bak Arapçayı. Elhamdülillah. Çok şükür. Hâzâ min fadlı Rabbi. Mevlam'a hamdü senalar olsun. Demek ki varisçilerinden birisiyiz. Allah cümlemize nasip eylesin.
1: Bi hürmeti Esra-i Suretil Fatiha.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Akran, yol arkadaşım.
1: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur.
2: Akra'da kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İnanç akılla mı ilgilidir yoksa duygularla mı? İnanmak bize neler kazandırır? İnanç ve akıl ekseninde gerçek huzuru yaşamaya dair önerilerle içteki huzur pazar 14.10'da Akra'da.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Edisyon kritik. Bir eserin farklı el yazması veya basılı nüshalarını karşılaştırarak metnin yazarına en yakın ve en doğru biçimini ortaya koymayı amaçlayan bilimsel metin oluşturma yöntemidir. Türkçe'de karşılaştırmalı metin yayını, tenkitli metin, tenkitli basım veya ilmi neşir adlarıyla da anılır. Özellikle klasik edebiyat eserlerinin güvenilir metinlerini hazırlamada kullanılan temel yöntemlerden biridir. Geçmişte eserler matbaanın yaygınlaşmasından önce elle çoğaltıldığı için aynı eserin farklı nüshaları arasında zamanla çeşitli farklılıklar ortaya çıkmıştır. Müstensihlerin yaptığı yazım hataları, kelime değişiklikleri, eksik veya fazla eklemeler, hatta bazen bilinçli düzeltmeler bu farklılıkların başlıca sebepleridir. Bu nedenle günümüze ulaşan her nüsha eserin aslını tam olarak yansıtmayabilir. Edisyon kritik çalışmasında araştırmacı ulaşabildiği bütün nüshaları bir araya getirir ve bunları satır satır karşılaştırır. Nüshalar arasındaki farklılıkları değerlendirerek yazarın kalemine en yakın metni oluşturmaya çalışır. Tercih edilmeyen okunuşlar ve diğer farklılıklarsa dipnotlarda veya metin tenkidi aygıtı adı verilen bölümde gösterilir. Böylece araştırmacılar metnin hangi gerekçelerle oluşturulduğunu açıkça görebilir.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulünde sizin için pek güzel bir örnek vardır.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir şeyi dilediği zaman onun buyruğu sadece ol demektir. O da hemen oluverir.
1: Varoluşu idrak etmenin yolu, yok oluşu anlamlandırmaktan geçer. Kavramların zıtlarıyla bilinebildiği bu dünyada, varoluşa düşen zıtlık, yok oluş gerçeğidir. En sadesinden, bugün varız, yarın yokuz diye başlar bu silsile. Eşya yok, mekan yok, insan yok, dünya yok. Yok da yok. O zaman varlar ne kadar da cılızlaşır. Yoklar silsilesinde gelip geçenleri, var olup kaybolanları takip ettikçe geçicilikle de yüzleşmiş oluruz. Bu yüzleşme şeylerin, yani yaratılmış olanların geçici olduğunu idrak ettirir. Artık sahiplendiklerimiz bize eski haşmetiyle bakmaz olur. Öte yandan var olanın kıymetini hisseder, mevcuda daha bir kıymet veririz. Bu yüzleşme bir bilinç halidir. Zaten varoluş gerçeğimiz de bir nevi bir uyanma hali değil midir? Yoklar ve varlar dünyasında baki kalacak olana uyanma hali. Süleyman Çelebi bu uyanışla cümle alem yok iken o var idi demiş. Yunus Emre bu kavrayışla ne varlığa sevinirim

Ve yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum. Bana seni gerek seni deyivermiştir. Hareket ediyorum, düşünüyorum, birliği seviyorum, o halde varım diyerek var olmaya bir açıklama getirmiş bir başka düşünür. Varoluşun sebebine uyanan bilinci açık bir insan düşüncesinin ifadeleri böyle oluyor demek ki. Hekimler koma hali için duyma, anlama ve yetilerini yitirerek yarı ölü bir duruma gelmek, kendinden geçmek tanımını yaparlar. Biz insanlar da bazen mecazi manada bir koma hali ya da yarı koma hali yaşamıyor muyuz? Birer bebek olarak geldiğimiz bu dünyadan birer mevta olarak vedalaşacağımız gerçeği, varoluş gerçeğinin ilk tefekkürüdür. Çünkü var olmakla yok olmak arasında hayatımızı manalandırmak, doğru seçimler yapmamıza olanak sağlar. Sevmek ve sevilmek, düşünmek ve hareket etmek, başkaları için bedeller ödemek için çabalarımız, yok oluş ve sonrasında tekrar varoluş olmadığında ne anlam ifade edebilir ki? Hamken, pişmek ve yanmak. Bütün bu çabalar, yaratılış gerçeğinin en nihayetinde vardığı zirveye, yani Allah'ı bilmeye ve sevmeye çıkar. Yaşarken, severken ve hayat geçerken hep var olmak ama her demde Allah ile olmak. Ben varım ama Allah'la varım. Onun kuluyum tavrıyla hayatı yaşamak ve ona kavuşmak. Bunlar yaratılışın manaları değil midir?

0: Allah her şeyi insan için yaratmıştır. Sorumlu olan sadece insandır. Ve Allahü Teala'ya gönülden itaat etmemiz bize farz kılınmıştır. Söz dinleyeceğimiz, boyun eğeceğimiz ilk merci Rabbimiz olmalıdır. Aslında yaratılış gerçeği ve gayesi açısından itaat etme kavramı kilit bir kavramdır. Teslim olmak, verilen buyruğa uymak ve boyun eğmek anlamlarında kullandığımız itaat, kulluk bilinci açısından bizi yarı koma halinden uyandıracaktır. Kime teslim olmuşuz? Hangi buyruklara peki diyoruz? Nelerin boyunduruğu altındayız? Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okuduğumuzda, orada bizi uyaran kıssalar ve emirler buluruz.
1: Ey zindan arkadaşlarım! Çeşit çeşit uydurma, hiçbir şeye gücü yetmeyen tanrılar mı daha iyidir? Yoksa sonsuz kahretme gücü olan tek Allah mı? O, kendisinden başkasına asla kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

0: İnsan ve Rabbi arasında ezelde bir ahitleşme yaşanmış ve orada eksiksiz bir teslimiyetle ilk ve tek söz verilmiştir.
1: Resulüm, hani Rabbin Adem oğullarından onların gelmiş gelecek zürriyetlerini sırtlarından, sulplerinden zerreler halinde alıp çıkarmış ve onları kendilerine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet Rabbimizsin, şahit olduk demişlerdi. Bu da dünyada kafirliğe sapıp da kıyamet gününde biz bundan habersizlik dememeniz içindir.

bize ayetle bildirilen bu ahitleşmeye iman ediyoruz. Her bireyin yaratılışında vicdanına yerleştirilen Allah inancına uygun hareket etmesi beklenir. İnsan iradesiyle serbest bırakılmıştır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumundaysa, Allah'ım benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat, ölüm hayırlıysa canımı al desin.

Cahiz, Zooloji ve Antropoloji. Zooloji ve antropoloji alimidir. İslam düşünce tarihinin en önemli isimlerinden biridir. Yazarlığı ve edipliği ile meşhur olmuştur. 777 yılında Basra'da doğduğu tahmin edilmektedir. Küçük yaştan itibaren ilim öğrenmeye karşı şiddetli bir arzusu olan Cahiz, gençliğinde çok canlı bir ilim ve kültür hayatının devam ettiği, en parlak devrini yaşayan Basra'da bulunan birçok büyük alimin derslerine devam ederek gramer, şiir, tarih ve edebiyat öğrendi. Bir yandan da geçimini sağlamak için ticaretle uğraştı. Ayrıca önemli kültürel etkinlikler olan ilim ve edebi meclislere devam edip belli zamanlarda Arap şair ve ediplerinin toplandıkları panayırları takip ederek kendini yetiştirdi. Fasih Arapçayı onlardan öğrendi. İlim meclislerinden istifade etmek için Basra'daki faaliyetlerle yetinmeyip bazen Küfe ve Bağdat'a da gitti. Böylece ilim ve irfanını pekiştirdi, Ocak 869 yılında Basra'da da vefat etti. 90 küsür yıllık uzun bir ömrün sonunda çok sayıda eser bıraktı. Arap ve İslam kültürünün altın çağında yaşayan Cahiz, bu kültürün en büyük temsilcilerinden biri olmuş, hem dini hem de din dışı alanlarda eserler vermiştir. Dini, siyasi sahadaki eserlerinde İslam'ın ilk devirlerindeki meseleleri, din dışı eserlerinde ise İslam kültürünü ve hümanizmasını inceledi. Cahiz'in en çok dikkat çeken taraflarından biri de psikolojik tahlilleridir. Tabii çevrenin insan ve hayvanlara etkisi üzerinde ısrarlı duran Cahiz, bu hususta sosyal çevrenin etkisinden de önemle bahseder. Cahiz, devrinin en büyük zooloji ve antropoloji alimiydi. Hayvanların her türünü inceledi. Eserlerinde hayvanların yaşayışları hakkında ince bilgiler de verdi. Ve hayvanları deney için kullanan ilk alim oldu. O konu hakkında doğru bildiğini elde edinceye kadar sürdürdü. Hayvanlardaki uzvi değişiklikleri de inceledi. Hayvanların adetlerini ve usullerini izah ederken, Allah-u Teala'nın onları yaratmasındaki hikmeti de gözler önüne serdi. Cahiz, kendi düşüncelerini, eserlerini hayvanları konuşturmak suretiyle ortaya koydu. İlk defa hayvanları konuşturma sanatını ortaya çıkaran La Fontaine olduğu batılılarca iddia ediliyorsa da,

0: onun bu sanatı özellikle Cahiz'den ve diğer Müslüman milletlerin edebiyatçılarından aldığı eserlerin tetkiklerinde açıkça ortaya çıkmaktadır. Avrupalı bilginleri milletler arası ilmi toplantılarda teneffüs faaliyetinin sadece akciğere mahsus olmadığını, teneffüsün ciltteki delikler vasıtasıyla da yapıldığını ilk ortaya çıkaranların kendileri olduğu da söylenir. Fakat Cahiz, asırlar önce bu hakikati ortaya koyan tek alimdir. El Hayvan isimli eserinde bunu ayrıntılarıyla izah etmiştir. Cahiz, en çok eser veren müellifler arasında yer alır. Onun 360 eseri olduğu söylenmektedir. Eserlerinin hemen hemen hepsi ansiklopedik mahiyettedir. O, edebiyat, kelam, mezhepler tarihi, tarih, siyaset, ahlak, sanat, ticaret ve zooloji konularında çok değerli eserler vermiştir. Eserlerinde delil, deney ve tarihe dayanmaktadır.
1: Bir mucit, bir icat.

Hikmet bir şeyi yerli yerine yapmak demek. Bu çok önemli. Müslümanın hikmetli olması lazım. Sözünün, işinin, hareketinin hikmetli olması lazım. Bu da ariflerde olur. Arif olmazsa insan, arif olmadığı zaman pot kırar. Hikmetsiz iş yapar, yalan yanlış iş yapar. Kafayı çalıştırmak lazım. İyi Müslümanlık kafa çalıştırma işidir. Aptallıkla iyi Müslümanlık olunmaz. Fakir olabilir, tahsilsiz olabilir ama açık göz olacak. Gözünü açacak, sevaplı şeyi bilecek, yapacak, güzel yapacak, yerinde yapacak, zarif yapacak, kalp kırmadan yapacak, gönül alacak şekilde yapacak, yumuşak yapacak.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: Dilediğini imansızlık karanlığında boğar. Fakat sevdiği kulunu hidayete ve aydınlığa kavuşturur.
1: Şeyh Şami.
2: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
3: Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, her kim ki, her bir şahıs ki her gün şu sözü söylerse, hangi söz? Allahümme gfir li ve lil müminine vel müminat. Ya Rabbi beni mağfiret eyle, Müslüman erkekleri, Müslüman kadınları da mağfiret eyle. Yani Müslüman erkek kadınları ve beni mağfiret eyle demiş oluyor. Mümin kadınları, mümin erkekleri ve beni mağfiret eyle demiş oluyor. Her bir müminden dolayı kendisine bir hasene yazılır. Kaç milyon Müslüman var? İşte dünya nüfusunun 1/4'ü Müslüman, mümin. Tabii bunun ölmüşleri var, yaşayanları var. Her bir mümin için adama bir şey yazılacak. Hasene yazılacak bunu böyle dediği zaman. Kendisine mağfiret istiyor. Bir de mümin erkek kardeşlerine, mümin kız kardeşlerine, yani Müslümanlar kardeş ya birbirleriyle, erkek müminlere, kadın müminlere de mağfiret isteği veriyor. Böyle deyince her birinden kendisine hasene yazılır demiş Peygamber Efendimiz. Şimdi bunun misali tabi Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabenden Rabbena gfirliği veli valideyye velil müminine yevme yekumul hisab diye Kur'an-ı Kerim'de de var dua. Bu da hadis-i şeriften böyle bir dua. Bunu böyle söyleyene her mümin başına mukabeleten ona bir hasene sevap yazılır. Müminlere böyle dua edin. Allahümme gfirli velil müminine vel müminat. Bu kadar. Allahümme gfirli velil müminine vel müminat. Ya Rabbi beni mağfiret eyle ve mümin erkek kardeşlerime, mümin kız kardeşlerime mağfiret eyle. Yani bütün Müslümanların erkeklerini, kadınlarını mağfiret eylemesini istemiş oluyor.
2: Dostça bir tavsiye. Akra dinliyorsunuz.

Gamlı günler uzadı, sona ermedi asla. Acılar ayrılık günüyle doldu havasla. Günler geçmiş, varsın geçsin, sen tasalanma. Geçip giden onlardır, sakın yalana kanma. Sevgi dünyasının balıkları, hak aşıkları, vuslat çeşmesine konmuştur sadıkları. Ruhen yücelmeyen kişi kemalden habersiz. Cahillere kısa kes, iyi öğüt yetersiz. Dünyadan bağın kopar, daima hür ol hür. Altın gümüşe tapma, özgür ol da özgür dur. Rızık denizi uçsuz, sığamaz bir testiye. Ancak 40 günlük kısmet kalır sana hediye.

İlahi aşk nefsinden yırtarak elbiseni, çıkarır hırs ve ayıptan yükseltirsin sesini. Ey bizim hoş sevdamız, ne güzeldir aşkımız. Gizli hastalıklara, dertliye derman mestimiz. Ey bizim kibir duyup çokça böbürlenmemiz, devası aşktır ancak gururları yenmemiz. Bedenimiz topraktan, aşk onu yüceltendir. Dağları çevik iken alçaltıp inceltendir. Ey aşık, Tur dağına çıkıp can olunca mest, Musa düşüp bayıldı çünkü olmuştu sermest. Keşke ben de beşerle birlikte dursaydım, Hakk'a yakın olup da cemalin görseydim, kamil insan olarak kalsaydım hep ben öyle. Ney gibi aşk üfleyip derdini sonra söyle. Gül mevsimi geçince bülbüller hemen sustu. Çileli bülbül sesi işitmeyenler pustu. Bilesin kainatta her şey ondan tecelli. Onun kudretli eli kuvvetindendir belli. Aşık bir perdedir de asıl sevgi diridir. Aşık ölünce kalan hep onun eseridir. Bu gerçeği sezmeyen, aşkına meyletmeyen, kanatsız kuş gibidir, viranede ötmeyen. Sevgilimin lütfu eğer beni aydınlatmasa, yol göstermese eğer, biter mi bunca tasa? Açıklar gerçek sözü, aşk erdirir vuzuha. Fakat bu can aynası kavuşmaz.

Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız O vardır. Ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd da O'na özgüdür. O, her şeye gücü yetendir. Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz ancak O'na ibadet ederiz. Nimet O'nun, fazilet O'nun ve güzel övgü de O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur.

0: Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun gelişim düzeyine uygun oyuncaklar almak ve aynı zamanda mesela kimyasal olarak da mesela bazı oyuncaklar çocuklar için zararlı olabiliyor. O yüzden çocuk sağlığı için de yararlı, faydalı olabilecek oyuncaklar bulmak da çok kıymetli ve değerli. Özellikle mesela ben bu çok plastik tarzı oyuncakları çocuklar için çok sağlıklı olmadığını inanıyorum. Özellikle mesela tahta, ahşap, doğal malzemelerle yapılan oyuncaklar çocuklar için daha faydalı oluyor. Çünkü bizim parmak uçlarımız aslında beyindeki o yani öğrenmeyi gerçekleştiren, beyindeki öğrenme faaliyetini aktive eden, sinapsları aktive eden şeyler var parmak uçlarımızda, sinirlerimizde. Ve çocuğun ahşaba dokunmasıyla hissettiği şeyle plastiğe dokunma hissettiği şey aynı şey olmuyor. Doğal olarak aslında şu da araştırmalar gösteriyor ki plastiğe dokunduğunuz zaman çocuğun kendi içerisindeki enerji aktarımını dışarı boşaltamıyor. Ama ahşap ya da doğal malzemeler çocuğun o enerjiyi boşaltmasını da sağlıyor. Doğal olarak seçeceğiniz oyuncağın malzemesi bile çok kıymetli ve değerli.
2: Evet.
1: Baktığınız zaman küçüklüğümüzden başlayan fakat yetişkinliğimiz boyunca aslında biz hep öğrenmeye ve hep gelişmeye devam ediyoruz. Ve dokunduğumuz her şey, temas ettiğimiz her şey, hani küçükken bile hani annelerimiz babalarımız hep söylerdi, ayağını bir çıkar, bir toprağa değdir, bir topraklan, bir enerjini boşalt. Hani böyle söylüyorlardı. Ve aslında bunun ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Yani doğal şeylere dokunmak. Şimdi yapay her şey değildi. Yapay olduğu için bu aynı zamanda tabii ki dediğim gibi hem enerjinizi boşaltmamanıza sebep oluyor. Hem de aynı zamanda daha çok streslenmenize ve enerji almanıza neden oluyor. Doğal olarak yani dediğiniz gibi teknoloji, telefon kullanımı veya dokunduğumuz, temas ettiğimiz hayatımızda her zaman olan şeyler. Aslında onların hayatımızda her zaman olan şeylerin aslında ne kadar önemli olduğunu görüyor oluyoruz.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
3: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız.
4: Önceki programımızda değişik başlıklar altında Mescid-i Nebevi minberinin tarihçesi konusunu okumuştuk. Bugünse ilk olarak Müslüman kabilelere valiler ve zekat tahsil memurları gönderilişini okuyacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam, Cirane'den Medine'ye döndükten ve Zilkade ayının kalan son günleriyle Zilhicce ayını da geçirdikten sonra, hicretin 9. yılı Muharrem ayının hilalini görünce, İslam beldelerinden bazılarına valiler ve zekat tahsil memurları gönderdi. Gönderilen bazılarının kimler olduğu ve nerelere gönderildikleri. Muhacir bin Ebu Ümeyye bin Mughire Sana'ya, Ensardan Beni Beyazalar'ın kardeşi Ziyad bin Lebit Hadramevt'e, Büreyde bin Husayb veya Ka'b bin Malik, Eslem ve Gıfarlara, Abbad bin Bişr el-Eşeli Süleymlere, Müzeynelere, Rafi bin Mekis Cüheynelere, Dahak bin Sufyanül Kabi Beni Kilaplara, Büsr bin Sufyanül Kabi Beni Kaplara, İbni Lübiyetül Ezdi Beni Zübyanlara, Zat bin Hüzeymlerden bir zat, Sa'd bin Hüzeymlere, Malik bin Nüveyre, Beni Hanzalelere, Amr bin As, Fezarelere gönderildi. Dahak bin Süfyan, Beni Kilapların içlerinde dolaşarak, kendilerini Allah'a ve Allah'ın Resulüne imana davet etti. Allah'ın kitabını ve Resulullah'ın sünnetini anlatıp, kendilerinin bunlara bağlanmalarını sağladı. Zenginlerden zekatlarını toplayıp, fakirlere dağıttı. Uyeyne bin Hısn'ın Büsr bin Süfyan'a engel olan Beni Temimleri takibe gönderilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam Büsr bin Süfyanül Kabi'yi zekat tahsili için Huzalardan Beni Kablara göndermişti. Gönderirken de halkın kusurları hakkında müsamahakar davranılmasını ve zekat olarak malların en iyilerini seçip almaktan da sakınılmasını emir ve tavsiye buyurmuştu. Beni Temimlerden Beni Cehm ve Beni Amr bin Cündüb bin Uteyrler, Zatül Eştat'ta konup orada Beni Kâplara ait sudan birlikte yararlanmaktaydılar. Nuaym bin Abdullah Ennahamül Adevi, huzaları Zatül Eştat'ta veya Usfan üzerinde buldu. Zekatları teslim almak üzere davar, sığır, deve gibi hayvanların toplanmasını onlara emretti. Huzaların zekatları toplandı. Beni Temimler bundan hoşlanmadılar ve ''Bu nasıl iş? Mallarınız boş yere elinizden alınıyor. Ne diye mallarınızı onlara veriyorsunuz?'' dediler. Savaşmak için toplandılar. Yaylarını boyunlarına astılar, kılıçlarını sıyırdılar. Büs bin Süfyan'ı zekat mallarını toplamaktan men ettiler. Huzalar, ''Biz İslam dinine girmiş Müslüman bir cemaatiz. Bu zekat dinimizin esaslarındandır. Dinimize göre mallarımızın zekatını vermek gerekmektedir.'' dediler. Beni Temimlerse, ''Vallahi biz bir tek devenin bile yanımızdan ayrılıp götürülmesine meydan vermeyeceğiz. Vallahi zekat memuru hiçbir zaman zekat almak için develerin yanına yanaşamayacaktır.'' dediler. Zekat tahsil memuru, Beni Temimlerin bu tutum ve davranışlarını görünce, onlardan korkarak geri döndü. O zaman İslamiyet Araplar arasında tamamıyla yayılmamış bulunuyordu. Araplardan henüz Müslüman olmayan kabileler vardı. Zekat tahsil memuru Büsr, Medine'ye dönüp durumu Peygamberimiz Aleyhisselam'a arz etti ve, ''Ya Resulallah, ben 3 kişinin başında bulunuyordum.'' Huzalar Beni Temimlerin üzerine yürüdüler ve ''Eğer akrabamız olmasaydınız, kolay kolay yurdunuza dönemezdiniz, kavuşamazdınız. Siz Resulullah'ın mallarımızın zekatlarını alacak memura engel olmaya kalkışmakla, Muhammed Aleyhisselam'ın düşmanlığını hem bizim üzerimize hem de kendi üzerinize çekeceksiniz.'' diyerek onları kendi yurtlarından çıkardılar. Bunun üzerine Beni Temimler dönüp kendi yurtlarına gittiler dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, ''Yapılmayacak bir şeyi yapan şu kavmin hakkından kim gelir?'' buyurdu. Ve ilk görüştüğü kişi Uyeyne bin Hısn oldu. Uyeyne bin Hısn, ''Vallahi ben onlara yeterim. Hemen onların arkalarına düşer, Yebrin'e ulaşsalar bile inşallah onları bulur sana getiririm. Sen de ya haklarında dilediğini işlersin ya da onlar Müslüman olur kurtulurlar.'' dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam, onu hicretin 9. yılında Muharrem ayında 50 süvarinin başına geçirip Beni Temimleri takibe gönderdi. Gönderilen süvariler arasında ne bir muhacir ne de bir ensari vardı. Uyeyne bin Hısn yanındaki süvarilerle geceleri gidiyor, gündüzleri gizleniyordu. Rekube'ye ve oradan da Arca varıp ulaştı. Yebrin, Beni Sa'd yurtlarının en yukarılarıdır. Rekube'de Mekke ile Medine arasında bir yokuş olup Arc'ın yanındadır. Uyeyne bin Hısn Arc'da Beni Temimlerin Süleymoğulları toprağına geçtiklerini haber alınca arkalarından gitti. Onları Süleymoğulları yurdunda buldu. Beni Temimler yüklerini çözmüşler, hayvanlarını salmışlardı. Çadırlar bozuk düzendi. 11 kişi yakaladılar. Esir aldılar ve Medine'ye döndüler. Peygamberimiz Aleyhisselam esirlerin Remle binti Haris'in konağında tutulmalarını emretti.
3: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Akra.
5: I am as my servant thinks I am. I am with him when he makes mention of me. If he makes mention of me to himself, I make mention of him to myself. And if he makes mention of me in an assembly, I make mention of him in an assembly better than it. And if he draws near to me an arm's length, I draw near to him a fathom's length. And if he comes to me walking, I go to him at speed.

Çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Elif, Lam, Mim, Ra. Bu okunanlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen kitap haktır, gerçektir. Andolsun ki biz size içinde zikriniz, şan, şeref, ahkam ve öğüdünüz bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmayacak mısınız? Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle her türlü kişisel ve toplumsal karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Muhakkak ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Şüphesiz onun koruyucusu da ancak biziz. Kesinlikle bu Kur'an elbette alemlerin Rabbinin indirmesidir. Hükümleri apaçık olan kitaba andolsun ki gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz insanları Kur'an'la uyarıcıyız.

Diyor ki Allah her günahı affeder ama kendisine şirk koşulmasını affetmez. Yani gene bir inanç var. Biliyorsunuz insanlar inanç bakımından çeşitli kategorilerdedir, durumlardadır. Bir kısmı vardır, efendim dini kabul etmez, efendim Allah'ın varlığını kabul eder. Yani ahkam, şeriat, meriat tanımam, sadece efendim şunu tanırım filan gibi böyle bir her şeyi elinin tersiyle iten bir inatçı tavır içinde. Agnostikler var, efendim bilmem şeyler var, inanç bakımından sapık inançlara sahip olanlar var. Sonra ateistler var. Bir de yani Allah'ı da tanımayanlar var. Bir de hiçbir çeşit böyle inanca asla efendim yanaşmayan tipler var. Çeşit çeşit. En büyük kötülük Allah'ı kabul etmemektir. Allah bunu affetmeyeceğini bildiriyor. Çünkü Allah'ın varlığı o kadar aşikardır ki yani her şey Allah'ın varlığına şahitlik ediyor aslında. Kendi kendine olmayan her şey mutlaka onu olduranın eserini gösterir. Yani çiçek, tohum, ağaç, ağaç, yaprak, kuş, böcek, canlı, cansız, molekül, efendim yer, gök, yıldız, ay, güneş, her şey Allah'ın varlığını gösteriyor. Çünkü bunlar kendi kendilerini meydana getirmiş değil. Biz de kendi kendimizi meydana getirmiş değiliz. Biz de mahlukuz. Biz de başımızın ne olduğunu bilmiyoruz, sonumuzun ne olduğunu bilmiyoruz. Evvelimiz neydi, sonumuz neydi? Bizce meçhul. Bizi birisi, bir büyük kudret efendim böyle yaratmış. Hem de ne güzel yaratmış. Hamdü senalar olsun. Efendim ne bir güzel kabiliyet vermiş. Kainata sahip insanoğlu, havalara, denizlere, karalara, yerin altına, üstüne, suların altına, üstüne efendim elini uzatıyor ve erişebiliyor. Muazzam bir zeka ile efendim yaratan onu takviye eylemiş. Tabii her şey böyle planlı ve programlı, fizik mühendislerini hayran bırakan, kimyagerleri şaşkına çeviren, efendim astronomları hayretlere düşüren, efendim alimleri aşık eden, efendim bayıltan bu kadar mükemmel kanunlar, kainatın makrokozmos, mikrokozmosla bu kadar güzel bir düzeni varken, her şey dakik, her şey tıkır tıkır çalışmaktayken onun yaratıcısını bilememek, bulamamak çok büyük bir tabii mahrumiyet olduğundan, çok büyük bir ayıp olduğundan, çok büyük bir küstahlık, çok büyük bir akılsızlık olduğundan tabii Allah-u Teala Hazretleri bunu affetmiyor. Burada şunu hissediyorum sevgili dinleyicilerim. Şimdi bizim Türkiye'deki insanların, yani İslam diyarında böyle bu kadar İslam'ı az çok tanıma imkanı olan insanların yaşadığı bir yerde bir insanın ateist olması, inançsız olması Avrupa'dakinden çok çok daha ayıp, çok çok daha kötü bir şeydir. Çünkü bizim inancımız hak inançtır, doğru inançtır. Avrupa'dakileri, Japonya'dakileri, Eskimoların arasındakileri, İnkaların arasındakileri, Güney Kuzey Amerika'dakileri, Afrika'daki insanları, yani batıl inançların yaşandığı, efendim inanıldığı toplumlarda yetişen bir insanın kendi toplumunun batıl inançları dolayısıyla, okuduğu ilim, irfan dolayısıyla o inanca gönlünün yatmaması normaldir. Yani bir insan bir puta inanmaz, bir haça inanmaz, bir mantık dışı, ilim dışı şeye inanmaz. Tamam, o bir bakımdan efendim aslında kendi ülkesindeki batıl inanca reaksiyoner durumdadır. Belki o reaksiyoner durumu aklı mantığı sıhhatli bir şekilde çalışırsa onu gerçek inanca götürecektir. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam böyle bir bozuk toplumun içinde yetişmişti de efendim toplum aya, güneşe, yıldızlara tapıyor. Onun güzel geceliğin göklere bakıp da tefekkürünü Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Efendim yıldızlara baktığını, aya ve güneşe baktığını ve insanların buna tapmalarının doğru olmadığını, onların efendim yaratıcısına ibadet etmek gerektiğini kendisinin bulduğunu Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Bu güzel bir şeydir. Yani insanlar elbette batıl olan şeyleri reddetmeli ama hak olan şeyi kabul etmelidir. Binaenaleyh efendim batılı reddetmek de hakka doğru bir adım gelmek olduğundan Avrupalı belki veya Afrikalı veya Amerikalı veya Eskimo veya Japon veya Hint
kökli veya efendim bizim işte bildiğimiz bilmediğimiz çeşitli kültürlerdeki çeşitli şirk ve küfür toplumlarındaki insanların inkarı belki Hakk'a biraz yaklaşmadır da tam İslam'ın yaşandığı böyle kalesi olan bir yerde böyle tek Allah'a inanılırken bütün kainatı yaratan efendim Esma-i Hüsna'nın sahibi Halik Teala Rabbul Alemin'e inanılan bir yerde inançsız olmak

emin olun çok korkunç bir gaflettir, dalalettir, sapıklıktır, şaşkınlıktır ve çok gayri ilmi bir şeydir. Bir üniversite profesörü olarak bunu çok rahatlıkla ilan ediyorum, ikaz ediyorum. Bizim kardeşlerimiz bunu söylesinler ilgili yerlere diye söylüyorum. Duyanlar da, yani bizim radyomuzu dinlemeyenler onlar söylesin. Radyomuzu dinleyenler de kendilerinde bu durum varsa farklılığı anlasınlar. Yani Türkiye'deki bir ateistin durumu Fransa'daki gibi değildir. Güney Amerika'daki gibi değildir. Türkiye'deki çok daha büyük vebal altındadır. Çünkü hakkın hakim olduğu bir yerde taklit yoluyla efendim Fransa'daki kendi dinine karşı çıkıyor diye burada hakka karşı çıkması çok büyük bir yanlışlıktır, sapıklıktır. Efendim öyle bir şey olmaz. En büyük kötülük küfürdür. Küfürden mutlaka insanların yakasını kurtarması lazım. Efendim şirkten, yanlış inançtan kendisini mutlaka kurtarması lazım. En büyük şer bu. Bütün şerlerin de kaynağı budur. Ondan sonra merhametsizlik başlıyor. Efendim insafsızlık başlıyor. Sömürü başlıyor. Efendim zalimlik başlıyor. Sırf kendisini düşünmek başlıyor. Hayat mücadelesi diye efendim her şeyi meşru gören bir zihniyetle herkes, insanlar birbirlerine saldırıyorlar. Kurtlar gibi birbirlerini yiyorlar filan. Bütün şerrin kaynağı bu inançsızlık oluyor. İnançlı insan sorumluluk duygusu taşıdığı için bunları yapmıyor. İlk önce efendim bu şer en önemli, ikaz edilmesi gereken şer bu. Bundan uzak olması lazım insanların. Bu cehennemin anahtarıdır ve oraya götürür insanları. Ondan sonraki şerler de çeşit çeşittir. İnsanlara zarar veren çeşitli faaliyetler şerdir. İnsanları zulme maruz bırakan, üzen, ağlatan, inleten, efendim yaralayan, kıran, döken, öldüren efendim faaliyetler, onlara sebep olan işler şerdir. Efendim şerrin çeşitlerini de insan düşünmeli, kimseye zarar vermemeye çalışmalı, şerri işlememeye çalışmalı, güzel ahlaka sahip olmaya çalışmalı. Bu iki cümle bizim için, biz Müslümanlar için çok önemli iki hedef gösteriyor. Biz hayatımız boyunca bütün bilgimizle, bütün kalbimizle, bütün müktesebatımızla sevgili dinleyicilerim, hayırları kafamızla bulup, aklımızla bulup, araştırıp efendim duyduklarımızı, işittiklerimizi süzgeçten geçirip hayırları bulup işlemek durumundayız. Çünkü cennetin anahtarı budur. Efendim şerleri tespit edip şerlerden kendimizi uzak tutmak ve şerlere bulaşmamak zorundayız. Bir de şerli insanlarla da efendim onları doğru yola getirme şeyi içinde onları da serbest bırakmamak lazımdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bir gemidesiniz. Bir misal veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde. Bir gemidesiniz. Siz üst katta kalıyorsunuz. Ambarda da bazı insanlar var. Yukarıdan su almak için merdivenlerden çıkıyorlar. Efendim suyu alıyorlar, aşağıya götürüyorlar. Fakat efendim yukarıya çıkmayalım deseler, aşağıdan gemiyi delmeye kalksalar, hemen su bizim yanımızdan gelsin deseler, müsaade eder misiniz? Etmezsiniz. Gemiyi parçalamasına müsaade edemezsiniz. Çünkü gemide herkes var. Binaenaleyh o geminin tahribinden, kırılmasından, içinin su almasından, herkes sonunda gemi batacağı için zarar göreceğinden böyle bir şeye kimse müsaade etmez. Evet, toplumda bir gemi gibidir. Toplumda hayırlı insanlar hayrı yapacak ama şerli insanların da şerrinin yapılmaması için engeller konulması lazım, yasaklar konulması lazım. Bunları ben trafik kuralları gibi görüyorum. Efendim, devletin ve milletin selamet ve emniyeti için konulmuş bir takım yasaklar gibi görüyorum. Yasaksız olmaz. Yani kötülüklerin yasaklanması lazım, yapılmaması lazım. Bir de iyi bir insanın sadece iyilik yapmakla yetinmemesi lazım. Kötülüğü engellemek konusunda da şuurlu olması lazım. Ve bu hususta da aynı ideali paylaşan insanlarla işbirliği yapması lazım. Çünkü kötülerin faaliyetlerinden efendim gemi batarsa herkes zarar görür. Kötülere müsamaha etmek İslam'da yasaktır. Ve eski milletlerden, ümmetlerden misaller verilmiştir hadis-i şeriflerle, ayeti kerimelerle. Eski milletlerin alimlerinin şerli kötü insanların şerlerine mani olmadıkları için, onları nasihatle doğru yola getirme çalışmaları yapmadıkları için onlarla beraber helak oldukları bildirilmiştir. Ad kavminden, Lut kavminden, Semud kavminden Kur'an-ı Kerim'de pek çok misaller verilmiştir. O halde sevgili ve değerli Akra dinleyicilerim, efendim hayrı işlemeye çalışacağız. Hayrın çeşitlerini düşüneceğiz, arayacağız, bulacağız. Tek başımıza da yapabiliriz ama hayrı topluca yapma konusunda efendim bir kolektif çalışma daha büyük hayır yapılmasına sebep olacağından, kolektif çalışmayı da çok faydalı ve önemli gördüğümüz için biz vakıflar kurduk. Hayrın kolektif yapıldığı zaman ne kadar

0: büyük eserler ortaya konulduğunu gösteren misallerdir. Onlara katılmaya sizleri davet ederiz. Hayırları kolektif yaparsanız hayrın şumulü yani tesir alanı genişler. Aynı zamanda sadece böyle hayır yapan insanlar yarım insan demektir. Şerri de engelleyen bir yapıya sahip olacak ve geminin batmaması için şerlilerin de faaliyet yollarını kesmek ve tıkamak lazımdır. Şerlileri de hayra döndürmeye çalışmak lazımdır. Bu da bir inşaatın öbür tarafıdır. Yani ne kadar kötü insanı iyi yapabilirsek, ne kadar kötü yolu engelleyebilirsek, ne kadar kötü fiili yaptırtmayabilirsek o kadar iyi bir şey yapmış oluruz. Onun için İslam'ın farzlarından birisi de el emru bil maruf, iyi olan şeyi emretmek ve nehyü anil münker, kötü olan bir şeyi de yaptırmamaktır. Bu yaptırmamak ya pazu kuvvetiyle olur efendim, ya dille söyleyerek olur, ya da kalbinden hiç olmazsa onları tasvip etmemek derecesi vardır. O da imanın en aşağı derecesidir deniliyor. Evet, konuşmamın sonunda şu güzel cuma gününde geldik dua faslına sevgili dinleyicilerim. Allah cümlemizin basiretimizi açsın. Hakkı hak olarak görmemizi nasip eylesin. Ona uyup onu uygulamayı, hayatımızı hayırla geçirmeyi nasip eylesin. Bir de batılı batıl olarak, şerri şer olarak görüp efendim şerden korunmayı, şerden uzak durmayı ve şerri yeryüzünden kaldırmak için de organize güzel çalışmalar yapmayı nasip eylesin. Cumanız mübarek olsun. Nice cumalara Allah sevdiklerinizle beraber sizleri eriştirsin. Bu cumanın güzel ikramlarından, nimetlerinden, sevaplarından azami istifade etmenizi nasip eylesin. Her zamanki gibi yine hatırlatıyorum. Belki ilk defa beni dinleyen dinleyiciler olabilir diye, biliyorsunuz mümin cuma günü erkek müminler cuma namazı farzdır. Ona gitmesi lazım. 3 cuma namazına gitmezse kalbi mühürlenir. Yani Allah tarafından kendisine hayırlar gelmemeye başlar. Çok kötü duruma düşer. Onun için cuma namazınızı kılınız. Başka namazları kıldığınız gibi cumayı da kaçırmayınız. Bir, cumaya giderken en temiz elbiseyi giymek lazım. Cuma günü ne kadar temiz ve pırıl pırıl yeni elbiseleri giyerse cuma gününde israf yoktur deniliyor. Yani güzel giyinmek lazım. Güzel kokular sürünmek lazım. Cumaya gitmeden önce güzel bir boya abdesti alıp, artık modern tabirlerle söylemek gerekirse, güzel kokulu şampuanlarla, güzel efendim deodoranlarla koltuk altlarımızı vesaireleri kokulayarak, tırnaklarımız kesilmiş, tertemiz elbiselerimizle pırıl pırıl bir şekilde cumaya gitmeliyiz. Tabii cuma günü en önemli şey cuma namazına gitmektir beyler için. Anneler de çocuklarını buna alıştırsınlar. Benim rahmetli annem beni giydirir, kuşatırdı. Hadi evladım cuma namazına git derdi. Ben daha belki o zaman cuma ile mecburi mükellef de değildim ama bir de kurnazlık yapardı rahmetli annem. Evladım iyi dinle de hatibi, hocayı, ne söylediğini bana anlat, ben çok seviyorum derdi. Ben de anneme anlatacağım diye pür dikkat dinlerdim cuma günü hocaların sözlerini. Efendim biliyorsunuz cuma günü hoca ne zaman minbere çıksa, vaiz kürsüye çıksa insanlara bir uyku tutuyor. Oturdukları yerle başlıyorlar uyuklama. Sanki gece hiç uyku uyumamışlar gibi. O şeytanın bir şeyidir. Dikkatle dinlemek lazım. O kadar dikkatle dinlemek lazım ki yanındaki gürültü yapsa bile sus demek bile olmuyor. Efendim gayet efendim sakin bir şekilde dinlemek lazım. Allah-u Teala Hazretleri bu cumaların güzel feyizlerinden, sevaplarından cümlenizi istifade ettirsin. Mutlu bir ömür sürmenizi nasip etsin. Efendim cennetin anahtarı olan hayırları işleyip cennetin kapısını açıp cennete girmeyi nasip eylesin. Cehennemden azat ettiği, cehenneme sokmadığı, efendim azap göstermediği, gazabına uğramayan kullarından olarak huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle sizleri ve sevdiklerinizi nail eylesin. Aziz ve sevgili Akra dinleyicilerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Cuma sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu cuma sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki cuma sohbetinde buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, dünya ve ahirette af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinimde ve dünyamda, ailemde ve malımda senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı ört ve beni korktuklarımdan emin eyle. Önümden ve arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden beni muhafaza eyle. Ayaklarımın altında yerin kayıp beni kapmasından sana sığınırım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanlar dünyada Allah'a ibadet ve itaat etmeden çeşitli çile ve güçlüklerle, bazen de verilen bol mal ve refahla imtihan edilmeden sadece inandık demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar?

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Duha Suresi. Sevgili dinleyenler, öğüt verici, uyarıcı kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Duha Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 11 ayettir. Adını birinci ayetteki kuşluk vakti anlamına gelen duha kelimesinden alır. Sure, tefsirlerde yapılan benzetmeyle İslam güneşinin yükselişini sembolize eden kuşluk vaktiyle küfür ve şirk döneminin bitmeye yüz tutmuş karanlık bir geceyi andıran haline yeminle başlar. Allah'ın Hazreti Peygamber'i terk etmediği ve kendisine darılmadığı, ebedi saadetin müjdesinin verildiği ayetlerle devam eder. Duha suresinde Peygamberimize ilahi yardımın sürekliliği, ona bahşedilen nimetler ve yapması istenen davranışlar anlatılmaktadır. Sure, Peygamber Efendimizin şahsında bütün Müslümanlara verilen öğütlerle sona erer. Kaynaklarda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy gelmemiş, ardından Duha suresi indirilince sevincinden tekbir getirdiği geçmektedir. Bu hatırayla Kur'an okurken bu sureden itibaren surelerin bitiminde Allahu Ekber demek sünnettir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Akra.

Elif eyledik ötürü, pazar eyledik götürü, yaradılanı hoş gör, yaratandan ötürü.

Merhaba dostlar. Ölmezden ödgin ölmüş bir dervişi tanımaya, şiirlerinden tatmaya hoş geldiniz, bahtiyarlık verdiniz. Yunus'u okurken karşımızda sade, masum, gözleri şefkat ve sevgi dolu bir dervişin ilahi bir lisanla terennüm ettiğini duyarız. Ruhunu eski bir tanıdık gibi bize açan bu derviş, Hakk'a hitaplarında ve feryatlarında da daima en tabii bir sadelikle, samimiyetle haykırır, ağlar, itiraz eder yahut vecd içinde terennüm eder.

Ahmet Hamdi Tanpınar şöyle diyor Yunus Emre hakkında. Ben Orhan Gazi'yi ve onunla beraber ikinci imparatorluğu kurmaya çalışanların hiçbirini Yunus'tan ayıramadım. Ne zaman Orhan Gazi'nin çehresine biraz eğilsem, orada Yunus divanından aksetmiş çizgiler görürüm. Ve bütün o fütuhatların arkasında bu ruh kasırgasıyla Türkçe'de doğan yabancı değerler dünyasını selamlarım.

Nihat Sami Banarlı ise imanı ve ideali gereğince geniş halk topluluklarına ses duyurmaya çalışan Yunus Emre'nin Türkçesi sade ve çok güzel bir halk lisanıdır. Yunus duymuş, düşünmüş, inanmış ve bütün duyuş, düşünüş ve inanışlarını büyük bir sadelikle şiirleştirmeye muvaffak olmuştur, diyor Yunus Emre hakkında. Şimdi Yunus Emre'nin güzel bir şiiriyle devam ediyoruz dostlar.

Hak cihana doludur. Kimseler hakkı bilmez. Onu sen senden iste. Ol senden ayrı olmaz. Dünyaya inanırsın. Rızka benimdir dersin. Niçin yalan söylersin? Çün sen dediğin olmaz. Dünyaya gelen göçer. Bir bir şerbetin içer. Bu bir köprüdür, geçer. Cahiller onu bilmez.

Gelin tanış olalım. İşi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz.

Yunus Emre de başkaları gibi İslam'ın insan anlayışını ve görüşünü, hayat telakkiyesini anlatmış. Onun büyüklüğü bunları ifade edişteki kudretinden ileri gelmekte. İslam tasavvufunu ve İslam'ın insan telakkiyesi ve görüşünü Fars dilinde en güzel şekilde Mevlana, Türkçe'de ise Yunus Emre ifade etmiştir dostlar. Yunus Emre, zamanının, geçmişin ve şimdinin Yunus'udur. 8 asrı aşmak, insanlık tarihindeki şairler arasında kaçına nasip olmuştur? Zafer, bir milletin insani zaferi olursa ve şair kendini insana verirken geleceğe gönül bağlamışsa, zamanları aşabilmişse, zamanı hükmü altına alabiliyorsa, ebediliğe ulaşıyor.

Arif Nihat Asya şöyle diyor Yunus Emre hakkında. Benim neslimin amin alaylarında ilahilerin okunurdu. Bizi elimizden tutup mektebe sen başlatırdın. Şimdi mektepte de kitapta da bizimlesin. Çocuklarımızlasın. Seni okuyor, senden okutuyoruz. Menkıbendeki iğri odun, doğru odun olayından çıkardığımız doğruluk dersini çocuklarımıza ve birbirimize tekrarlıyoruz. Anlatabilenler de anlatamayanlar da, anlayabilenler de anlayamayanlar da elbette olacaktır. Rüzgar maziden estikçe, 7 asır öteden bize selamın geliyor. Biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua, kılanlara selam olsun. Şimdi yine Yunusça bir şiirle devam edelim Yunus diyarındaki gezintimize.

Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldi, şol göz yumup açmış gibi. İş bu söze hak tanıktır, bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi. Miskin Adem oğlanını benzetmişler ekinciye. Kimi biter, kimi yiter, yere tohum saçmış gibi.

0: bir hastaya vardınsa, bir içim su verdin ise, yarın orada karşı gele, hak şarabın içmiş gibi.
1: Aşkla söylenen sözler. Divan-ı Aşk.

Dostlar, Yunus her gönülde ayrı bir güzellik meydana getirmiş. Kimi bir şair demiş, kimi bir düşünür. Bakın Münevver Ayaşlı ne diyor? Yunus Emre ne bir ozan, ne bir düşünür, ne diyar diyar dolaşan bir saz şairidir. O hak aşığıdır, velidir. Evet, Yunus Emre 72 millete aynı gözle bakabilen, rehber ve önden gidicilerden bir kimsedir. Bu samimi, alçak gönüllü, yiğit ve korkusuz derviş, kitlelerin her zaman muhtaç olduğu irşatçılık ve uyandırıcılık vazifesini öylesine başarmış, ölümsüz varlığını bütün dünyaya öylesine kabul ettirmesini bilmiştir ki, aradan geçen 700 yıl gibi uzun seneler onu faniler kervanına dahil edememiş ve gönüllerde kurduğu saltanata son verememiştir.

Profesör Doktor Mehmet Kaplan der ki, biz eğer Yunus'un şiirlerini anlamakla beraber aynı saadet ve neşeye ulaşamıyorsak, bunun sebebini aynı yaşantıya sahip olamamakta aramalıyız. Çiçekler bile kendilerine uygun toprak, hava, su ve ışığı buldukları zaman açarlar. Bizim içinde yaşadığımız hayat şartları, Yunus'un şiirlerinde anlattığı ilahi duygu güllerine değil, deve dikenlerine elverişlidir. Benim kanaatime göre halk kültürünü diriltmenin en emin yolu, yüksek kültüre sahip olmaktır. Yunus Emre'yi Yunus yapan, daha yüksek bir kültüre sahip oluşudur. İslamiyetsiz, tasavvufsuz bir Yunus Emre tasavvur edilebilir mi?

İşte yine Yunus Divanı'ndan güzel bir şiir getiriyoruz hanelerinize. Bir nazarda kalmayalım. Gel, dosta gidelim gönül. Hasretle ölmeyelim. Gel, dosta gidelim gönül.

Terk edelim ilüşarı, dost için kılalım zarı, ele getirelim yâri. Gel, dosta gidelim gönül. Bu dünyaya kalmayalım, fanidir aldanmayalım, bir iken ayrılmayalım. Gel, dosta gidelim gönül.

Kılavuz olgıl sen bana. Gönülelim dosttan yana. Bakmayalım önden sona. Gel, dosta gidelim gönül. Ölüm haberi gelmeden, ecel yakamız almadan, Azrail hamle kılmadan, gel, dosta gidelim gönül. Gerçek erene varalım, hakkın haberin soralım. Yunus Emre'yi alalım. Gel, dosta gidelim gönül.

Ol dost bize gelmezse, ben dosta giri varayım. Çekeyin cevru cefayı, dost yüzün görüvereyim. Sermaye bir avuç toprak, anı dahi aldı bu aşk. Ne sermaye var ne dükkan, pazara neye varayım? Kırılmıştır dost dükkanı, dost içine girmiş gezer. Günahım çok gönlüm sizer, ben dosta çok yalvarayım.

Gönlüm eydür, dost benimdür. Gözüm eydür, dost benimdür. Gönlüm eydür, göze sabrit. Bir dem haberin sorayım. Hak nazar kıldığı cana, bir göz ile bakmak gerek. Ana kim ol nazar kıla, ben acı nice yüreğin. Bu programımızda Yunus Emre'nin şiirlerinden bir demet sunmaktır dileğimiz dostlar. Birkaç güzel şiiriyle Yunus Emre aşkla geliyor gönüllerimizdeki tahtına. Ey dost aşkın denizine, girem, gark olam, yürüyem. İki cihan meydan ola, devranım sürem, yürüyem. Bülbül olubanı ötem, gönül olam, canlar utam. Başımı elime alıp, yoluna varam, yürüyem. Şükür gördüm didarını, açtım visalün yarını. Bu benlik, senlik çağrını, terkini uğram, yürüyem. Yunus'tur aşk avaresi, biçareler biçaresi. Sendedir derdüm çaresi, dermanım soram, yürüyem.

Vaktinize hazır olun. Ecel varır, gelir bir gün. Emanettir kuşa canın. Sahip vardır, alır bir gün. Nice bin kere kaçarsın. Yedi deryalar geçersin. Pervaz vuruban kaçarsın. Ecel seni bulur bir gün. İş bu meclise gelmeyen, anıp nasihat almayan, eliften bayı bilmeyen, okur kişi olur bir gün. Tutmaz olur tutan eller, çürür şu söz söyleyen diller, sevip kazandığın mallar, varislere kalır bir gün. Yunus sözün bunu söyler, aşkın deryasını boylar.

Divan-ı Aşk'ta Yunus Deryası'na dalmaya devam ediyoruz sevgili dostlar. Yunus Emre'nin sanatını inancından, fikrinden, zikrinden ayırarak incelemeye imkan yok. Zira onda asıl olan muhteva fikir ve iman. Bir başka deyişle şiirleri inancının, dünya görüşünün, yaşama üslubunun dile gelmesi.

Ey Yunus, hakkı bilen, söylemez herkes yalan. İkilik ile gelen, doğru yol bulmuş değil. Hakkı dost bilen bu derviş, bakın daha neler söylüyor. İyi dost, aşkın denizine girem, gark olam, yürüyem. İki cihan meydan ola, devranım sürem, yürüyem. Bülbül olubanı ötem, gönül olam, canlar utam. Başımı elime alıp yoluna varam, yürüyem. Şükür gördüm didarını, aştım visalün yarını. Bu benlik senlik şarını, terkini uram, yürüyem. Yunus'tur aşk avaresi, biçareler biçaresi. Sendedir derdüm çaresi, dermanım soram, yürüyem.

Sehi görmen kimseyi, hiç kimsene boş değil. Eksiklik ile nazar, erenlere hoş değil.

Ey yarenler, ey kardeşler. Ecel ere olun bir gün. İşlerime pişman olup kendi özüme gelen bir gün. Yanlarıma kona elim. Söz söylemez ola dilim. Karşıma gele amelim. Ne kimse gören bir gün. Oğlan diğer danışmanı. Seladır dosta düşmanı. Sol dört tek bir namazla dahi tamam kılan bir

Beş karış bez durur donum. Yılan çıyan yiye etin. Yıl gece obrula senin. Unutulup kalan bir gün. Başıma dikeler hece. Ne erte bilmem ne gece. Alemler umudu hoca. Sana ferman olan bir gün. Yunus Emre sen bu sözü dahi tamam etmemişsin. Tek yürüyeyim, neyleyim? Üstadıma gelen bir

Divaneler, divaneler. Durun, durun aşka sela. Aşk esri mestaneler. Durun, durun aşka sela. Mesti elestler kandaksız. Mestane mestler kanatsız. Saki duruptur çanaksız. Durun, durun aşka selam.

Merdaneler, merdaneler, erlik de mi bugün durur? Bas verüben can terkini, vurun, vurun aşka sela. Ey nice hamle idelim, iş bu fenadan gidelim. Binin binin sevk atalım, sorun, sorun aşka sela. Muhabbet yoluna girip aşktan dava kılan kişi, tan eylemiş aşıklara, görün, görün aşka sela. Akıl ne bilir aşkı kim? Mağrur olup dur aklına. Aşkı bugün bu Yunus'a. Sorun, sorun aşka selam.

Yunus Emre 700 yaşında. 20. asır başlarına kadar hemen sadece halkımızın gönlünde, dergahlarda, tekkelerde yaşadı durdu. Şiirleri, ilahileri neşemize, ıstırabımıza ortak oldu. O zamandan beri Yunus, milli kültürümüzde yeni bir hayata kavuştu.

Yunus'un güzel bir şiiriyle veda etme vaktimiz geldi çattı dostlar. Yunusça selam olsun. Kalanlara selam olsun. Eyvallah.

Yusuf'u kaybettim Kenan elinde. Yusuf bulunur, Kenan bulunmaz. Bu aklı fikriyle Leyla bulunmaz. Bu ne yaredir ki çare bulunmaz. Aşkın pazarında canlar satılır. Satarım canımı, alan bulunmaz. Yunus öl deyus helan verirler. Ölen benden imiş, aşıklar ölmez.

aşkla başladı her şey. Gazeller, kasideler, nesirler, hikayeler ve aşkla söylenen sözler. Ehli aşkın gönüllerinden dökülen dizeler.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz! Yalnız sana ibadet ve itaatle kulluk eder ve her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım dileriz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin kolayca kaynaşılan kişidir. İnsanlarla kaynaşamayan ve kendisiyle kaynaşılamayan kimsede hayır yoktur.

durmuyor. Dinle doldurmadığınız boşluk başka kötü şeylerle doluyor. O zaman kötü alışkanlıklara kayıyor. Uyuşturucuya kayıyor. Efendim meyhaneye, efendim kumara, efendim çocuklar işte bilmem kendilerini kötü yollara çeken salonlara vesairelere, diskoteklere kayıyorlar. O zaman efendim sonuç daha kötü oluyor. Bunların hepsinin nazarı dikkate alınması lazım. Din her şeyin temeli olduğundan insanı kavraması lazım. İnsanın içinde bir kendisini sevk eden bir güzel duygu haline gelmesi lazım. Bir müfettiş haline gelmesi lazım. Bir murakip haline gelmesi lazım. Bir saik haline, sebep haline gelmesi lazım. Her şeyi Allah'tan korkarak, ahiretini düşünerek, sevabını umarak, cenneti isteyerek, cehennemden sakınarak yapması lazım insanın. Bu da eğitimle olur.

0: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur.
1: Akra'da kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İnanç akılla mı ilgilidir yoksa duygularla mı? İnanmak bize neler kazandırır? İnanç ve akıl ekseninde gerçek huzuru yaşamaya dair önerilerle içteki huzur pazar 14.10'da Akra'da.
2: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Ya ilahi, kasırım şükründe ben. Kul senin, ihsan senin, gufran senin. Ehli taksirim, senin yolunda ben. Kul senin, ihsan senin, gufran senin. Bunca isyan eyleyip dönsem sana, nefse karşı gelir lütfun bana. Sen bir ulu padişah, ben bir geda. Kul senin, ihsan senin, gufran senin. Söylenir vasfına Rabbul Alemin. Gafiruz zunubu hayrur rahimin. Eyle hakkı ya keremler, ya muin. Kul senin, ihsan senin, gufran senin.

Allah'ım, beni bana öğrettiğinle faydalandır. Bana faydalı olanı öğret. İlmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım.

Nasihat veren hikayeler. Nasihat, insanları iyiye, doğruya yönlendiren öğütlerdir. Bazen anlamlı bir hikaye hayatımıza yön vermemizi sağlar. Nasihat veren hikayeler başlıyor.

Yaş akmayan gözden korkmak gerek. Hiç unutmadım bu cümleyi. O çocuk bakışıyla bu bilgece tavrı anlamazdım ama bilincim oluşmaya ve hayatla boğuşmaya başladığımda fark ettim. Asıl bu cümlenin içine sırlanmış o tespitin derin anlamını. Nedir ki gözyaşı sevgili dinleyiciler? Yalnızca göz pınarından akan bir tuzlu damlacık mıdır? Sıvı, katı, gaz diyebildiğimiz suyun üç halinden hiçbirine de benzemeyen o yaşlar. Gözyaşları suyun duyguya bürünmüş hali midir yoksa? Sinenin, yüreğin tuzla dağlanmış dili. Hani tuz nasıl da yakar biliriz elbette. Acaba yanmış yüreklerden doğup akan çığlıkların suyu olduklarından mı tuzludur gözyaşları? Hayatın gözlerimize bıraktığı inci tanelerinin yüreğimizden sökülüp dışarıya akımı olsa gerek. Bilinen en eski, hiçbir lisana benzemeyendir gözyaşları. Çağaltısız sular gibi olsa da gözlerin sessiz sözüdür. Suyun tabiattaki kaynağı göz göz pınarlarken insan doğasında da göz pınarlarından doğarlar. Dağlardan akmasalar da dağ gibi yüreklerden eriyen karlar gibi nasıl da yol bulup süzülürler yanaktan. Bir dildir ki gözyaşları kimileyin ulu orta aşikar, kimileyin kurtularda gizli saklı. Hani boğazın düğümü, sinenin yarası için anlatılamayanın en vurgun lisanı. Kimi zaman da haksızlığın, adaletsizliğin, vicdansızlığın, incinmenin karşısında en büyük çığlık. Gözyaşının değerini en çok eskiler bilirmiş meğer. Ve bu öyle bir değer bilmek ki sevgili dinleyiciler, gözyaşlarını şişelerde saklarlarmış. Ardından ağladıkları kişiler için gözyaşlarını şişelerde biriktirirlermiş. Dökülmüş yaşlarla dolu şişeleri kavuştuklarında onlara vermekmiş asıl niyetleri. Gözyaşı şişeleri asırlardır farklı medeniyetlerce, farklı zamanlarda bazen ölünün arkasından dökülen ve mezara gömülen acı gözyaşları için, bazen savaşlara, uzaklara giden baba, kardeş, eş için dökülen gözyaşlarını saklamak adına yapılan zarif, ince ve ufak şişeler sevgili dinleyiciler. Kimin aklına gelir gözyaşını biriktirmek ama eski insanlar buna o kadar büyük bir önem vermişler ki buna büyük bir değer atfetmişler. İçtenliğimizin su birikintilerini bir kapta toplamak herhalde dünyanın en değerli hazinesi olmalı. Bu değerli hazine onun kadar zarif, onun kadar kırılgan, onun kadar ince ve narin bir kapta toplanabilir ancak. Bilmiyorum efendim, siz hiç gözyaşı şişesi gördünüz mü? Ben Doğu Anadolu'daki birçok müzede yakından gördüm ve gözyaşı şişesinin ne anlama geldiğini bildiğim için onlara hani böyle biraz da nemli gözlerle çok daha farklı bir bakış açısıyla baktım. O kadar narin ve incedir ki parmaklarınızın dokunuşu onu kırar, incitir diye korkarsınız. Ve gözyaşı şişelerinin hepsi de camdandır sevgili dostlar. Kimi küçük, kimi büyük. Demek ki acının büyüklüğünü, hafifliğini şişelerin boyutu anlatıyordu o zamanlar. Bir diğer rivayete göre ise eski çağlarda bir ölünün arkasından ağlayanların kendisine verdikleri değeri göstermek için gözyaşlarını gözyaşı şişesine doldurup mezara bırakırlar ve ölüyle beraber gömerlermiş. Herhalde bu da o zamanlara göre bir tür vefa ritüeliymiş. Efendim, gözyaşı dolu olan bu şişeler bizim medeniyetimizde de Osmanlı'nın o en güzel dönemlerinde sevdanın, hasretin elle tutulur bir göstergesiydi.

0: etti. Günümüzde her şey gibi iyice dejenere olan gözyaşları da artık bu şişelere saklanmıyor, hatta varlığı sadece define avcıları tarafından biliniyor. Zamane duygularıysa ne acıdır ki kısacık bir hüznün sonunda artık bir kağıt mendile silinip buruşturularak bir köşeye atılıveriyor. Sevgili dinleyiciler, öylesine naif ve bir o kadar da dokunaklı öyküleri var ki gözyaşı şişelerinin. İşte bu bilinmeyen zarif şişelerin o döneme ait oldukça güzel bir hikayesini paylaşacağım sizlerle. İçinde imrendiren bir aşka tanıklık edeceğimiz gözyaşı şişelerinin hikayesi Mezomorto Hüseyin Paşa ve eşi Hanife Hatun arasında geçiyor sevgili dinleyiciler. Osmanlı donanması kaptan deryalarından olan Mezomorto Hüseyin Paşa, Osmanlı denizcilik tarihinde sadece savaşlardaki yararlılıklarıyla değil, aynı zamanda kalyonculuğun, denizcilik düzen ve disiplininin geliştirilmesine yönelik çaba, önlem ve önerileriyle de en önde gelen denizcilerden birisidir. İşte efendim, bu Mezomorto Hüseyin Paşa, uzun bir seferden döndüğünde hanımı Hanife Hatun Hüseyin Paşa'yı kapıda karşılar. Eşini günlerce, gecelerce hasretle beklerken biriktirdiği gözyaşlarını Hüseyin Paşa'nın ayaklarının dibine, kapı eşiğine döker. Hüseyin Paşa gözyaşlarına basmaya kıyamaz, kapı eşiğindeki bir damla gözyaşını parmaklarıyla alır ve eşine hitaben der ki, Allah senin hasretini bir daha göstereceğine şu damlaya muhtaç bıraksın razıyım. Nasıl bir cümledir bu? Hasretin, sevginin bu denli incelikle, zerafetle gösterildiğini duyunca insanın cidden içi titriyor. Ne kadar güzel bir muhabbet, ne kadar derin bir bakış ve ne kadar incelikli bir algı, hissediş. Hayatın her adımında gözyaşı şişeleri doluyor kıymetli dostlar. Gözyaşları yaşa bakmaksızın hep aynı ama rüzgarı başka başka. Hayatın rüzgarı gözyaşlarının mayası. Kimi rüzgar çok sert, kasırga misali, kimi rüzgar yumuşacık, meltem gibi. Ve görünen o ki gözyaşı şişeleri en sadık sırların da saklayıcıları olmuşlar. Peki bilmiyorum siz ister miydiniz böyle dilsiz, sessiz ama bir o kadar da gürül gürül çağlayan ve duymasını bilene de sırlarını aşikar eden bir gözyaşı şişesi? Arzu eder miydiniz? Çok bilindik bir şiirin iki dizesiyle sözümüzü noktalayalım. Utanılacak bir şey değildir ağlamak, yürekten süzülüp geliyorsa gözyaşı eğer.
1: Nasihat veren hikayeler sona erdi.

0: bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Şiddet kabul edilebilir bir davranış biçimi değildir. Şiddet toplumlarında insanlar şiddeti sorunları çözme aracı olarak görmeye başlarlar. Ve şiddet bir kere başladı mı devam eden bir süreçtir. Yani bir noktadan sonra kaybolacak, düzelecek diye bir beklenti içine girmek hata olur. Şunu unutmayalım. Olumsuz bir davranış cezalandırıldığında sönmeye başlar. Ama olumsuz bir davranış karşılık bulmazsa bu kez artmaya devam eder. Demek ki olumsuz bir davranışla, bir şiddetle karşılaşıldığında yapılması gereken bunun kabul edilemez olduğunu karşı tarafa bildirmek ve gerekli tepkiyi göstermektir. Bunun düşük şiddet, yüksek şiddet böyle bir şey yok. Şiddet size karşı yapılıyorsa, sözel de olsa, psikolojik de olsa, fiziksel de olsa, cinsel de olsa çok önemli bir davranıştır. Ve bu davranışın mutlaka karşı tarafa bildirilmesi, bunun farkında olması sağlanmalıdır. Ve bunun kabul edilemeyecek bir davranış olduğu bildirilmelidir. Yoksa sineye çekmek, geçer diye beklemek veya örtmeye çalışmak bir noktadan sonra şiddeti yapan kişiyi yeni şiddet davranışları noktasında cesaretlendirecektir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Farkında ol, Akra dinle.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyorum.

Gerçekten biz Ademoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde bineklerle taşıdık. Onlara güzel, temiz, helal şeylerden rızık verdik ve hakikaten onları yarattıklarımızdan pek çoğuna üstün kıldık. İmanlarına iman katıp artırsınlar diye müminlerin kalbine huzur ve sebat indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları ancak Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O, yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O, bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzünü ise yaşamaya elverişli bir halde yayıp döşedik. Oraya sabit dağlar koyduk ve orada ölçülen, tartılan her şeyden bitirdik. Allah o gördüğünüz gökleri direksiz yarattı. Sizi yer sarsmasın diye yere köklü ve yüksek dağlar bıraktı ve orada her çeşit canlıyı yaydı. İşte biz gökten yağmur indirip orada her güzel çift

0: Hacı Bektaş-ı Veli. Makalat eserinin içerik bilgileri ve eserin incelenmesi.
1: Hacı Bektaş-ı Veli'nin en geniş ve fikirlerini tam görebildiğimiz eseri Makalat. Makalat-ı Hacı Bektaş-ı Veli el-Horasani. Makalat biliyorsunuz makaleler demek. Makale de yani filanca gazetenin baş yazısı filan manasına değil, fikir yazısı manasına makale değil. Yani bir konuda söylenmiş bazı sözler demek, fikirler demek. Makalat da Hacı Bektaş-ı Veli'nin çeşitli konulardaki fikirlerini toplayan bir eser. Ama kompilasyon değil, toplama değil. Eserin bir bütünlüğü var. Çünkü bazı bölümlerde diyor ki, şimdi şu konuda bunu kısaca söylüyorum, ileride anlatacağım diyor. Demek ki bir eserin bütünlüğü var. Müellifin kaleminden, yani yazarın kaleminden çıkmış bütünlüğü var. Makalatın iki şeklini görüyoruz. Türk edebiyatında, kütüphanelerde incelediğimiz zaman birisi aslı Arapçaymış, Türkçe tercümesi, birisi manzum tercüme, bu Denizli'nin Honaz kasabasından gelip İznik'e yerleşmiş olan Hatipoğlu Muhammed'in nazma çektiği, manzum olarak, şiir olarak yazdığı Hacı Bektaş Veli makalatı. Bir de düz yazı, yani nesir halinde, mensur olan makalatı Hacı Bektaş-ı Veli. Düz yazı halindeki makalatın nüshaları, yani manuskriptleri çok. Her kütüphanede birkaç tane bulabilirsiniz ama hepsi güvenilir durumda değil. Tabii biz hangisi güvenilir durumda, hangisi ilaveli, hangisi tam, hangisi doğru, onu araştırdık. Yani 4-5 senemizi harcadık, onu ortaya koymaya çalıştık.
0: Merhabalar sevgili dinleyenlerimiz. Büyüklerimiz ne güzel söylemişler. Kamil insan odur ki koyar her yerde eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. İnsanoğlu asırlar sonrasına armağan ettiği kalıcı eserlerle gönüllerde, zihinlerde ve fikirlerde bıraktığı manevi miraslarla hatırlanıyor hakikaten. Yüzyılları aşıp günümüze gelen bu kıymetli miraslardan biri Hacı Bektaş-ı Veli'nin kaleme aldığı makalat eseri. Efendim, makalat adından da anlaşılacağı gibi makaleler demektir. Hacı Bektaş-ı Veli'nin en tanınmış, en yaygın ve hacimli eserlerinden biridir. Aslı Arapça olan eser, güzel ahlak sahibi, Allah'ın sevdiği kul olma yolunda yazılmış risaleler şeklindedir. Makalatın tarihsel süreci içerisinde ilk olarak Hatipoğlu Muhammed'i görüyoruz. İkinci Murat zamanı alimlerinden olan ve Fatih'ten önceki devirde yaşayan Hatipoğlu Muhammed, bu kıymeti kültürümüze kazandıran ilk alimlerden. Eser yakın tarihte de 1954'te basılmıştır. Lakin bu basım ilmi usullere uygun bulunmadığı için yeniden incelenmiş, aslına uygun olarak tekrar basılmıştır.

değerli dinleyicilerimiz. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, makalat üzerinde yıllar süren dikkatli ve titiz bir çalışma yaptı. 14. asır Türkçesiyle yapılan tercümelerini Arapça aslıyla da karşılaştırmalı olarak doçentlik tezi olarak hazırladı ve eseri her seviyeden insanın idrak edeceği bir dille okur dünyasına kazandırdı. Makalatı okurların istifadesine sunarken amacına uygun olarak anlaşılır bir üslup ve akıcı bir anlatım tercih etti. Anlaşılması zor konuları sohbet havası içerisinde somut örneklerle

0: daha açık ve anlaşılır hale getirdi.
1: Şimdi bu Yeniçerilerin piri olmuş, gazilerin serdarı, kutbu alem diye tanınmış, hünkâr diye nam almış. Bu şahıs acaba nasıl bir kimse? Hangi zihniyetten bir insan? Tabii ben müsbet vesika aradığım için, yazılı vesika aradığım için eserlerine baktım. Eserlerinin cinslerini, efendim, yazma eserleri, ona ait olup olmadığını, muhtevalarını inceledim. 4 sene az bir zaman değil, 5-6 sene az bir zaman değil. Ve uzun araştırmaların sonunda tezimizi ortaya çıkarttık. Münakaşaları yapıldı. Sonradan çok büyük lütfetti muhtelif zevat-ı muhtereme. Çok büyük teveccüh gösterdiler. Malatya'dan Alevi kardeşlerimiz demişler ki hocamız bu kitabı bassın. Yoksa basmazsa biz basacağız. Mutlaka basılmasını istiyoruz demişler. Bir profesör arkadaşımız geldi. Tezi hazırlayan şahsı tanımak isterim diye tanıştı. Teşvik ettiler. Sonunda efendim eserimiz de basıldı.
0: Çeşitli dini, insani ve ahlaki meselelerin açık bir şekilde ele alındığı makalat eseri, Hacı Bektaş Veli'nin İslam'a sımsıkı bağlı bir alim olduğunu da açıkça gözler önüne serdi. Bunu daha eserin başında görmek mümkündür. Zira makalat, klasik eserlerde olduğu gibi besmele ile başlamaktadır. Besmele, genel anlamda hayırlı her işin başında Allah'ın adını hatırlamanın, özelde Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla anlamına gelen Bismillahirrahmanirrahim cümlesinin adıdır. Her meşru ve anlamlı işin öncesinde besmele çekmek, peygamberler vasıtasıyla nesilden nesle aktarılan bir prensiptir. Alimlerimiz de bu prensibe bağlı kalarak eserlerine daima besmele ile başlamışlardır. Hacı Bektaş Veli, besmelenin ardından hamdele ile devam etmiştir eserine. Hamd, iyilik, güzellik ve üstünlükle niteleme, övme anlamına gelmektedir. Hamdele, yüce Allah'a yönelik şükür ve her türlü övgüyü ifade etmektedir. Hacı Bektaş Veli, makalatın ilk bölümünü işte bu niyet ve bilinçle hazırlamıştır.

Besmele ve hamdelenin ardından eser bu kez salvele ile taçlanır. Dua, rahmet ve mağfiret anlamına gelen salatla, esenlik ve barış anlamındaki selam kelimelerinden oluşan salatü selam, salavat getirme yahut kısaca salvele tabiriyle ifade edilir. Hacı Bektaş'ın makalatına besmele, hamdele ve salvele ile başlaması, onun Kur'an'a, Hazreti Peygamber'e ve sünnet-i seniyyeye duyduğu derin sevginin ve kuvvetli bağlılığın bir göstergesidir. Bu hassasiyetleri üzerinde taşıyan eser, 4 kapı 40 makam tertibi üzerine kurulmuştur. 4 kapı, İslam'ı temel alarak iyi ve kamil insan olma yolunda tasavvuf, marifet ve hakikatle gidişi temsil etmektedir. Kul, Allahü Teala Hazretlerine erecek. Erenlerden olacak, evliyadan olacak. Nasıl olacak? 4 kapıyı aşacak, 40 makamdan geçecek, el vasıl ilallah olacak.

Makalatta geçen bu sözler Allah-u Teala'nın has kulu olmak için 40 makamdan geçmek gerektiğine işaret etmektedir. Pes 40 makam budur kim? Peki bu 40 makam nedir diyor ve Hacı Bektaş bunların hepsini eserinde tek tek sıralıyor. Sonra da

0: şu sözleri söylüyor. Pes 40 makam budur kim dedük. Eğer sen dahi yiyerek bilirsen iyi dur. Ve eğer ni bu 40 makamın birisi eksik olur ise hakikatlik tamam olmaz. Zira kim şartı eksik olur. 40 makamı da anlattık, söyledik. Bu 40 makamdan birisi eksik olsa iş tamam olmaz. Çünkü şartlardan birisi noksan olduğundan diğer şartlarda yerine gelmez, diyor. Bu düşünce ve anlayış Ahmet Yesevi'nin Fakrnamesinde de hemen hemen aynı şekilde izah edilmiştir. Dolayısıyla makalat bu özelliğiyle Fakrnamenin bir açıklaması gibidir. Yunus Emre de şiirlerinde 4 kapı 40 makamı oldukça geniş olarak tarif etmiştir. Bu da bize göstermektedir ki Türkistan'da Ahmet Yesevi ile başlayan tasavvuf anlayışı Anadolu'da Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre ile hayat bulmuştur. Bu üç gönül insanı fikirleri itibariyle adeta birbirini takip eden ve bütünleyen bir zincirin halkalarıdır.
1: Yunus Emre'yi Hacı Bektaş Veli'nin makalatını okuyup anlamadan anlamak mümkün değildir. Anlayamazlar. Yunus Emre'yi anlamak kolay değil. İslam'ı bilecek, tasavvufu bilecek, Türkçeyi bilecek, Farsçayı bilecek, Arapçayı bilecek. Efendim, bir de makalatı bilecek. Bir şartım daha var benim. Makalatı bilmeden Yunus'u doğru bilemezler, bilemediler. Ve şerh de edemezler. Yani şiirlerinin gerçek manasını tam anlayamazlar. Bu eski Yunus, 4 kapıdan bahsediyor. 40 makamdan, 360 menzilden bahsediyor. Efendim, vücut şehrinden bahsediyor. Tam Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin kitabının konularıdır.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, makalat 11 konudan oluşmaktadır. Birinci konuda abid, zahid, arif ve muhiplerin özelliklerinden bahsedildikten sonra 4 kapı 40 makam olarak bilinen makamlar detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Akabinde Allahü Teala'nın varlığını, tekliğini, eşi ve benzeri olmadığını ifade eden tevhid inancı açıklanmıştır. Hazreti Adem'in yaratılışı, şeytanın halleri gibi konularda eserde yer alan farklı konular arasındadır. İslam, itikat, ibadet ve ahlaka ait hususlarda 157 adet ve 23 hadisle desteklenerek ferdi ve toplumsal ahlaka ait unsurlar eserde açıkça ortaya konulmuştur. Özellikle güzel ahlakın önemi her fırsatta vurgulanmıştır. Çeşitli dini ve ahlaki meselelerin oldukça geniş biçimde ele alındığı makalatın en önemli özelliklerinden biri de Hacı Bektaş'ın fikirlerinin tespitinde kullanılacak asıl kaynak olmasıdır. Makalat ayrıca din, ahlak kuralları, davranışlar ve hoşgörü konularını ele alan en nadir kaynaklar arasındadır.

zikir tavsiyeleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben, cennet hazinelerinden bir hazineyi sana bildireyim mi? Buyurdu. Ben de evet ya Resulallah, bildir dedim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: La havle ve la kuvvete illa billah. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. İki kelime vardır ki dile kolay, mizanda ağır gelir,

ve Rahman'a sevimlidir. Bunlar Subhanallahil Azim, Yüce Allah'ı tenzih ederim. Subhanallahi ve bihamdihi, Allah'a hamd ederek onu tüm noksanlıklardan tenzih ederimdir. Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bu isimleri sayarsa cennete girer. Sevgili dinleyenler, zikir tavsiyeleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.

0: Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, her kim ki, her bir şahıs ki her gün şu sözü söylerse, hangi söz? Allahümme gfir li velil müminine vel müminat. Ya Rabbi beni mağfiret eyle, Müslüman erkekleri, Müslüman kadınları da mağfiret eyle. Yani Müslüman erkek kadınları ve beni mağfiret eyle demiş oluyor. Mümin kadınları, mümin erkekleri ve beni mağfiret eyle demiş oluyor. Her bir müminden dolayı kendisine bir hasene yazılır. Kaç milyon Müslüman var? İşte dünya nüfusunun 1/4'ü Müslüman, mümin. Tabii bunun ölmüşleri var, yaşayanları var. Her bir mümin için adama bir şey yazılacak. Hasene yazılacak bunu böyle dediği zaman. Kendisine mağfiret istiyor. Bir de mümin erkek kardeşlerine, mümin kız kardeşlerine, yani Müslümanlar kardeş ya birbirleriyle, erkek müminlere, kadın müminlere de mağfiret isteği veriyor. Böyle deyince her birinden kendisine hasene yazılır demiş Peygamber Efendimiz. Şimdi bunun misali tabii Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabenler Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hisab diye Kur'an-ı Kerim'de de var dua. Bu da hadis-i şeriften böyle bir dua. Bunu böyle söyleyene her mümin başına mukabeleten ona bir hasene sevap yazılır. Müminlere böyle dua edin. Allahümme gfirli ve lil müminine vel müminat. Bu kadar. Allahümme gfirli ve lil müminine vel müminat. Ya Rabbi beni mağfiret eyle ve mümin erkek kardeşlerime, mümin kız kardeşlerime mağfiret eyle. Yani bütün Müslümanların erkeklerini, kadınlarını mağfiret eylemesini istemiş oluyor.
1: Dostça bir tavsiye. Akra dinliyorsunuz.

müzikle hissedilen evrensel duygular, melodi ve ritimlerin anlatmak istedikleri evrensel ahenkte. Yaşamın Sesleri, Evrensel Ahenk başlıyor.

Sevgili dostlar, yine bir Evrensel Ahenk programına hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, bugün Malezya müziği ile karşınıza geldim. Beraberce Malezya'yı biraz tanıyalım, tanıtalım istiyorum. Malezya müzik konusunda komşu ülkeler Endonezya ve Tayland, ayrıca kendilerine biraz uzak bile olsa Portekiz, Filipin ve Çin müziğinden etkilenmiştir. Ancak ülkede geleneksel olarak süre gelen müzik çeşidi Malay ve yerli kabile müziğidir. Arap kökenli Zapin müziği de Malezya'da yaygındır. Malezya enstrümanları 14 çeşit davul, flüt, obua, gong ve trompetlerden oluşur. Davullar ve diğer geleneksel vurmalı çalgılar genellikle doğal malzemelerden yapılır. Şimdi burada bir virgül koyarak Malezyalı sanatçı Hafiz Hamidun'dan güzel bir eser dinleyelim. Hasbi Rabbi sizlerle.

Malezyalı sanatçı Hafiz Hamidun 2011'de çıkardığı albümüyle en iyi satanlar listesine girdi. Nur Zikir Terapi isimli bu albüm adından da anlaşılacağı üzere sevgili dinleyenler zikir ve dualardan oluşmaktadır. Hamidun ruha hitap eden bu tür müzikleri Arapça diliyle yapmış ve çeşitli enstrümanlar kullanmıştır. Kendisi müziğini terapi edici ve eğitici bulduğunu söyler ve şöyle güzel bir tanım yapar. Müzik insan eliyle yapılmıştır ama ses, seda ulvidir. Dilerseniz Hafiz Hamidun'dan bir eser daha dinleyelim. Allahu Ya Rahman.

0: huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.
1: Yaşamın Sesleri. Evrensel Ahenk.

Sevgili dinleyenler, Malezya konulu Evrensel Ahenk programımıza devam ediyoruz. Malezya denince bir isim daha geliyor akıllarımıza. Grup Rayhan. Rayhan, Kur'an-ı Kerim'de Vaka suresinde geçen hoş ve güzel koku anlamını taşır. Ayrıca rızık ve rahmet anlamlarına da gelir. 5 kişiden oluşan Grup Rayhan, Malezya'da çok beğenilmiş, sonrasında uluslararası bir üne kavuşmuştur. Şimdiye kadar tam 11 albüm çıkaran grup birçok da ödül kazanmıştır. Singapur'dan Edinburgh'a, Rusya'dan Kanada'ya, Tayland'dan Güney Afrika'ya kadar birçok yerde konserler vermişler. Şimdi kendilerinden bir eser dinleyelim. Şükür sizlerle.

Dinlediğimiz parçada olduğu gibi şarkıları genelde Malayca'dır Grup Rayhan'ın. Ancak İngilizce şarkıları da var. Onlardan birini de dinlemeden önce kendilerinin güzel bir sloganından bahsedelim. Pray hard, work smart. Yani çok ibadet et ve şuurlu çalış. Hisleri coşturucu, 7'den 70'e herkesin aklında kalabileceği güzel müzikleri olan gruba başarılar dileyerek programımızı Thank You Allah parçalarıyla sonlandırıyoruz. Hayırla, güzelliklerle buluşmak ümidiyle sevgili dinleyenler, hoşça kalın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize hakikaten döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kullarına rıfkla, şefkatle muamele eder ve bütün işlerde yumuşak huyluluğu sever.

0: İki Müslüman bir araya gelince mutlaka birinden Allah ötekisini faydalandırır. Mutlaka faydalandırır. Müslümanın Müslümanı araması, ziyaret etmesi lazım. Müslümanın Müslümanla görüşmesi lazım. Müslümanın Müslümanla efendim paylaşması lazım. Tanışması lazım. Selamünaleyküm demesi lazım. Kimsiniz demesi lazım. Efendim tanışması lazım. Bir Müslüman, yeni bir Müslüman tanıdı mı Allah onun derecesini bir derece yükseltir. Bir Müslüman daha tanırsa bir derece daha yükseltir. Yeni bir Müslüman daha tanırsa bir derece daha yükseltir. Ve başka hiçbir ibadetle ulaşamayacağı kadar yüksek mertebeye çıkar insan bir Müslüman kardeş tanıdığı için. Onun için Müslümanları tanımaya çalışacaksınız. Yeni bir insan tanımaya çalışacaksınız. Adresini alacaksınız, öğreneceksiniz, soracaksınız, tanışacaksınız, tatlı dilli olacaksınız. Biz de öyle olacağız.
1: Akra.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te Gerçek Huzur Kaynağınız Akça'da.

0: yüksekteyken küçülmeli, kuvvetliyken insaf etmelisin.
1: Şeyh Şami.
2: Sağduyunun sesi Akra.
3: Ya Zülcelal vel İkram, Ya Zülcelal vel İkram, keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, Ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, Ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nestaîn. İyyâke nestaîn. Ya Muğni, Ya Muğni. Bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya dar. Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, Ya Nafi, yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 4.
4: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sadaka vermedikçe asla iyiye, hayra, takvaya, Allah'ın rızasına erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz şüphesiz Allah onu hakkıyla bilen ve onun mükafatını verendir. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in, Yakub'un kendisine haram saydığı şeylerin dışında İsrail oğullarına bütün yiyecekler helaldi. Onlara de ki, eğer doğru söylüyorsanız asıl Tevrat'ı getirin de onu güzelce okuyun. Yoksa haram ve helal sizin dediğiniz gibi değildir. Artık kim bundan sonra da haram ve helal hakkında Allah adına yalan uydurursa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey Muhammed! De ki, Allah doğruyu söylemiştir. Helal ve haramlar, emir ve nehiler onun bildirdiği gibidir. Artık onların değil, şirkten uzak, Allah'ı bir tanıyarak İbrahim'in dinine uyun. O, müşriklerden değildi. Şüphesiz insanların ibadet ve ziyareti için kurulan çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Orada Kabe'nin mabet olduğunu gösteren apaçık deliller ve İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse emniyette olur. Oraya gitmeye bir yol, imkan bulabilen kimseye Beytullah'ı hac et

etmesi Allah'ın hakkı olarak o kimseye farzdır. Kim de bunu reddederse, küfre saparsa, küfrü kendi aleyhinedir ve şüphesiz Allah bütün alemlerden müstanidir. Kimseye ihtiyacı yoktur. De ki, ey ehli kitap, Allah yaptığınız her şeyi görüp dururken niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? De ki, ey ehli kitap, artık İslam'ın gerçekleri gösteren bir din olduğunu görüp bildiğiniz halde niçin onu eğri göstermeye yeltenerek müminleri Allah yolundan çevirmeye çalışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Eğer kitap verilen Hristiyan ve Yahudilerden herhangi bir gruba uyarsanız, onların İslam'a aykırı hallerini ve yaşayış şekillerini, plan ve programlarını benimseyip kendinizi onlara benzeme ve beğendirme tavrına ve yarışına girerseniz, iyi bilin ki onlar sizi ve neslinizi imanınızdan ve manevi değerlerinizden koparıp birbirinize hasım yapar, sonra küfre, kafirliğe döndürürler. Size Allah'ın ayetleri okunduğu ve içinizde de onun Resulü bulunduğu halde nasıl küfre, kafirliğe saparsınız? Kim küfürden sakınıp Allah'ın dini İslam'a sımsıkı sarılırsa muhakkak o doğru bir yola iletilmiş olur. Ey iman edenler! Gücünüz nispetinde Allah'ın emrine uygun yaşayın. Aykırılıktan sakının ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Hepiniz toptan Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Onu hayata hakim kılın. İhtilaf ve tefrikaya düşüp fert fert, grup grup parçalanıp ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki İslam nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kabilelerdiniz de Allah kalplerinizi İslam'da birleştirdi. İşte onun İslam nimetiyle hepiniz kardeş oldunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan sizi İslam'la o kurtardı. İşte Allah ayetlerini size böylece açıklıyor ki doğru yola eresiniz. İçinizden herkesi hayra çağıran, iyiliği, meşru şeyleri, tevhidi ve salih ameli emreden ve kötü olandan men eden bir ümmet, bir topluluk olsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ey müminler! Siz kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılan ve ihtilafa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için kıyamette çok büyük bir azap vardır. O günde bir takım yüzler ağaracak, bir takım yüzler de kararacak. Yüzleri kararanlara gelince onlara iman ettikten sonra Allah'ın emirlerini tanımayıp inkara, küfre saptınız ha? İşte küfre sapmanıza, inkar etmenize karşılık azabı tadın denilecek. Yüzleri ağaranlarsa Allah'ın rahmeti içinde cennettedirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Ey Muhammed! İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana gerçeği bildirmek üzere okuyoruz. Allah, alemlere hiçbir surette zulmetmek, haksızlık etmek istemez. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Bütün işler hesap için ancak Allah'a döndürülür. Ey Muhammed ümmeti! Dininiz sayesinde siz insanların iyiliği için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Çünkü iyiliği emreder, kötülüğe engel olur ve Allah'a hakkıyla inanırsınız. Eğer ehli kitap, Yahudi ve Hristiyanlar da sizin gibi iman etmiş olsalardı, elbette onlar için hayırlı olurdu. Gerçi onlardan bir kısmı iman etmişlerdir. Fakat onların pek çoğu dinden sapmış kimselerdir. Ey Müslümanlar! O dinden sapanlar ve İslam karşıtı olanlar, eziyet etmenin dışında size asla zarar veremezler. Sizinle savaşacak olurlarsa da geri dönüp kaçarlar.
sonra onlara yardım da edilmez. Onlar, Yahudiler, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ahdine ve mümin insanların ahdi ve himayesine sığınanlar hariç, üzerlerine zillet, aşağılık damgası vurulmuştur. Artık onlar Allah'tan bir gazaba uğradılar ve üzerlerine miskinlik ve aşağılık damgası vuruldu. Bu, onların Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksızlık yaparak peygamberleri öldürmeleri sebebiyledir. Bu da onların asi olmalarından ve haddi aşmalarındandır. Onların hepsi bir değildir. Ehli kitap içlerinden artık Müslüman olup Allah'ın emirlerini tutan, gece vakitlerinde Allah'ın ayetlerini okuyan ve secde edenler vardır. Bunlar gerçekten Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emreder, kötülüğe engel olurlar ve hayır işlerinde yarışırlar. İşte bunlar Allah katında iyilerdendir. Yaptıkları hiçbir iyilik asla inkar edilmeyecek, mükafatı verilecektir. Allah, takva sahiplerini, emirlerine uygun yaşayanları çok iyi bilendir. O, küfre sapan, inkar edenlere gelince, onların ne malları ne de evlatları Allah'ın azabına karşı kendilerine asla fayda vermeyecektir. Onlar, ateş ehli cehennemliktirler. Onlar hep orada kalacaklardır. Onların bu dünya hayatında yaptıkları harcamaların hali, kendi kendilerine zulmetmiş bir topluluğun ekinlerini vurup da onu mahveden, dondurucu soğukluktaki bir rüzgarın haline benzer. Sadaka ve hayırlarının ahirette kendilerine hiç faydası olmaz. Doğrusu Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmetmektedirler. Ey iman edenler! Sizden olmayanı sırdaş ve dost edinmeyin. Çünkü onlar sizin dininizi ve düzeninizi bozmaktan geri durmazlar. Daima size sıkıntı verecek şeyleri arzu ederler. Hakikaten onların aşırı kin ve düşmanlıkları ağızlarından taşıp ortaya çıkmıştır. Gönülde gizledikleri kinse daha büyüktür. Eğer düşünürseniz size ayetlerimizi böylece açıkladık. İşte siz müminler öyle kimselersiniz ki onlar Allah'a ve İslam'a karşı cephe alanlar, sizleri sevmedikleri halde siz onların peygamberlerini tasdik edip sever ve bütün kitaplara inanırsınız. Onlarsa ancak size rastladıkları zaman iman ettik derler. Kendi başlarına kaldıklarında size karşı öfke ve kinlerinden parmaklarının uçlarını ısırırlar. Resulüm, de ki öfkenizden ölün, geberin. Şüphesiz Allah gönüllerdekini hakkıyla bilendir. Size bir iyilik dokunursa onlara içten içe fenalık gelir, sıkıntı basar. Size bir kötülük, sıkıntı dokunursa onunla sevinirler. Eğer sabreder, Allah'ın emrine uygun yaşarsanız onların hilesi size hiçbir şekilde zarar vermez. Elbette ki Allah'ın ilmi ve kudreti onların yaptıklarını kuşatmıştır. Ey Muhammed! Hani vaktiyle sen, Medine'de savaş için durulacak elverişli mevzilere müminleri yerleştirmek üzere ailenden sabah erkenden ayrılmıştın. Allah sözlerinizi hakkıyla işiten ve niyetlerinizi bilendir. Hani Uhud gazvesinde sizden iki bölük Allah kendilerinin yardımcısı olduğu halde korkuya kapılıp ordunun iki kanadından geri çekilmeye niyetlenmişti. Halbuki müminler ancak Allah'a güvenip dayanmalıydılar. Muhakkak ki Bedir gazvesinde siz asker ve silah bakımından daha zayıfken Allah size yardım etmiş ve zafer vermişti. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın ki şükretmiş olasınız. O vakit sen Bedir'de müminlere indirilen 3000 melekle Rabbinizin size yardım etmesi yetişmez mi diyordun. Evet, eğer sabreder ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız ve bu arada onlar düşmanınız hemen üstünüze geliverirse Rabbiniz size nişaneli, özel işaretli, teçhizatlı 5000 melekle yardım eder.

Allah bunu size ancak bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yapmıştır. Yardım, zafer ancak mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Bir de Allah, bu yardımı size inkar edenlerin bir kısmının veya ileri gelenlerin başlarını kessin yahut onları perişan etsin de geri kalanlar umutsuzluk içinde geri dönsünler diye yaptı. Kullarımın işinden hiçbir şeyi sana ait değildir. Sen sadece tebliğ edici ve uyarıcısın. O Allah, ya onların tevbelerini İslam'a girmekle kabul edecek veya zalim, müşrik olduklarından onlara azap edecektir. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Dilediğini lütfuyla bağışlar, dilediğini adaletinin gereği olarak azap eder. Allah çok bağışlayandır ve çok esirgeyendir. Ey iman edenler! Ribayı, faizi, hele de kat kat artırılmış olarak hiç yemeyin. Allah'ın azabından korkun. Emirlerine uygun yaşayın ki kurtuluşa eresiniz. Kafirler için hazırlanmış ateşten sakının. Allah'a ve peygambere itaat edin ki merhamete nail olasınız. Rabbinizin bağışlamasına nail olmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. O takva sahibi olanlar bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarf ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah iyilik yapan ve güzel davrananları sever. Ve yine onlar çirkin bir iş işledikleri veya günahlarla kendilerine zulmettikleri zaman Allah'ı anarak hemen günahlarının bağışlanmasını isterler. Zaten Allah'tan başka kim günahları bağışlar ki? Bir de onlar işledikleri günah ve hatalı işlerinde bilerek ısrar etmezler. İşte onların mükafatı Rablerinden bir bağışlanma ve alt tarafından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlerdir. Böyle iyi amel yapanların mükafatı ne güzeldir. Sizden evvel nice olaylar ve şeriatlar gelip geçti. Yeryüzünü dolaşın da peygamberlerini ve getirdiklerini yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün. İşte bu Kur'an bütün insanlara yönelik bir açıklamadır. Takva sahiplerine, Allah'ın emirlerine uygun yaşamak isteyenlere bir yol gösterme, hidayet ve öğüttür. Ey müminler! Gevşemeyin ve üzülmeyin. Eğer gerçekten müminseniz, düşmanlarınızdan çok üstünsünüzdür. Eğer siz Uhud'da yara aldıysanız, düşmanınız olan o kavim de Bedir gazvesinde benzeri bir yara almıştı. İşte biz o günleri bazen galibiyet ve bazen mağlubiyet şeklinde insanlar arasında döndürür dururuz. Bu da Allah'ın gerçekten iman edenleri ortaya çıkarması ve sizden şahitler edinmesi içindir. Allah zalimleri sevmez. Bir de Allah'ın müminleri seçerek günahlarından temizlemesi ve kafirleri mahvetmesi içindir. Yoksa Allah içinizden cihad edenleri ayırt edip ortaya koymadan, sabır ve sebat edenleri belirleyip meydana çıkarmadan kolayca cennete gireceğinizi mi sandınız? Andolsun ki siz savaşıp ölümle karşılaşmadan önce ölmeyi, şehit olmayı temenni etmiştiniz. Oysa Uhud'da onu gördüğünüz halde seyirci gibi bakıp duruyordunuz. Muhammed sadece bir resuldür. Ondan önce de peygamberler gelip geçti. Şimdi o ölür veya öldürülürse ökçelerinizin üzerinde eski dininize gerisin geriye mi döneceksiniz? Kim böyle ökçeleri üzerinde geriye dönerse elbette Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez. Allah şükrü yerine getiren muvahhidlerin mükafatını verecektir. Allah'ın izni olmadan hiçbir kimseye ölmek yoktur. Ölüm vadiye yazılmış bir yazıdır. Kim dünya nimetini isterse kendisine ondan veririz.

Kim de ibadet ve itaatiyle ahireti ve sevabını isterse kendisine de ondan veririz. Böylece şükrü yerine getirenleri fazlasıyla mükafatlandıracağız. Nice peygamberler vardır ki onlarla birlikte Allah erleri birçok cemaat savaştı da Allah yolunda kendilerine gelen meşakkatlerden dolayı gevşeyip yılmadılar. Zayıflık gösterip boyun eğmediler. Allah sabır ve sebat edenleri sever. Onların bu anlardaki sözleri, "Ey Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Savaşta ayaklarımızı sabit kıl, bize dayanıklılık ver ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et, zafer ihsan eyle." demekten başka bir şey değildi. İşte bu yüzden Allah onlara hem dünya nimetini, mükafatını, hem de ahiret sevabının güzelliğini, cennetini ve nimetlerini verdi. Allah güzel hareket edenleri sever. Ey iman edenler! Eğer küfre sapanlara itaat eder ve İslam'a uymayan yaşayış şekillerini benimserseniz, sizi ökçeleriniz üzerinde gerisin geri küfre çevirirler de, dünya ve ahirette ziyana uğrayanların durumuna düşersiniz. Halbuki Mevla'nız, sahip ve yardımcınız ancak Allah'tır. O halde ancak O'na itaat edin. O yardımcıların en hayırlısıdır. Hakkında Allah'ın hiçbir delil indirmediği put ve tabulaştırdıkları şeyleri Allah'a eş koştuklarından, onları ilah haline getirdiklerinden dolayı küfre sapanların kalbine korku düşüreceğiz. Onların dönüp varacağı yer ateştir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür. Gerçekten Allah size olan yardım vaadini doğruladı, yerine getirdi. Hani onun izniyle onları Uhud'da kırıp geçiriyordunuz. Fakat sevdiğiniz zaferi ve bıraktıkları ganimeti size gösterdikten sonra peygamberin verdiği emir hakkında gevşediniz. Yerlerinizde kalıp kalmamak hususunda tartıştınız ve emre karşı geldiniz. Kiminiz dünyayı, ganimeti istiyor, kiminiz de emre bağlı kalarak ahireti istiyordu. Sonra Allah sınamak için onlara karşı başarıdan sizi geri koydu, yenilgiye uğrattı. Bununla beraber sizi bağışladı. Allah müminlere karşı çok lütufkardır. O vakit Uhud gazvesinde peygamber arkanızdan, "Ey Allah'ın kulları, ben Allah'ın peygamberiyim, bana gelin," diye çağırdığı halde siz sürekli savaş meydanından uzaklaşıyor, kaçıp dağa çıkıyor, kimseye dönüp bakmıyordunuz. Bunun üzerine Allah ne elinizden giden zafere ne de başınıza gelen musibete üzülmemeniz için size keder üstüne keder verip cezalandırdı. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Sonra Uhud gazvesinden kesin zafer elde edememe kederinin arkasından Allah üzerinize öyle bir güven ve bunun yol açtığı bir uyku hali getirdi ki o hal içinizden bir kısmını sarıyordu. Münafık olan diğer bir kısmı da canlarının derdine düşmüş, Allah'a karşı cahiliye devrindeki gibi haksız bir zanda, düşüncede bulunarak, "Bu işten bize ne?" diyordu. "Ey Resulüm, bütün iş, yetki ve karar Allah'ındır," de. "Onlar senin huzurunda açığa vuramadıklarını içlerinde gizliyorlar ve bu işte bizim bir payımız olsa, sözümüz tutulsa veya Muhammed'in vaadi yerine gelseydi biz burada öldürülmezdik," diyorlar. "Resulüm, yine de ki, evlerinizde olsaydınız bile üzerlerine ölüm yazılmış olanlar devrilip ölecekleri yerlere mutlaka çıkıp gideceklerdi. Bu Allah'ın gönlünüzdeki ihlas ve fitne gibi şeyleri yoklaması ve kalplerinizdeki vesveseleri temizlemesi içindir. Allah sinelerdekini hakkıyla bilicidir." Uhud gazvesinde iki topluluk karşılaştığı gün, içinizden geri dönüp gidenlerin işledikleri hatanın bir kısmından dolayı şeytan ayaklarını kaydırmak istemişti.
tevbe etmeleriyle şüphesiz Allah onları affetti. Gerçekten Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir. Cezada acele edici değil, mühlet vericidir. Ey iman edenler! Siz sefere çıktıkları veya savaşa gittikleri zaman ölen kardeşleri için "Eğer yanımızda olsalar ölmezler ve öldürülmezlerdi" diyen o kafirler gibi olmayın. Allah bu sözlerini onların kalplerinde derin bir hasret yarası kılmıştır. Yaşatan ve öldüren Allah'tır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Andolsun ki Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz Allah tarafından kazanacağınız bağışlanma ve rahmet onların yaşayıp da toplayacakları bütün dünyalık şeylerden daha hayırlıdır. Andolsun ki sizler ölseniz de öldürülseniz de Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Ey Resulüm! Genelde ve özellikle Uhud gazvesinde sen Allah'tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın elbette onlar etrafından dağılıverirlerdi. O halde onları affet. Onlar için mağfiret dile ve umuma ait iş hakkında onlara danış. Artık karar verdiğin zaman da Allah'a güvenip dayan. Onu yap. Şüphesiz Allah kendisine güvenip dayananları sever. Eğer Allah yardım ederse artık size üstün gelecek hiç kimse olamaz. Şayet Allah ve Resulüne bağlılıktan ayrılır da o da sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size yardım edecek kim olabilir? Öyleyse müminler ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Bir peygamberin ganimete, ümmetin, kamunun malına ve emanete hıyaneti olacak şey değildir. Kim hıyanet ederse kıyamet günü hıyanet ettiği o şeyle gelir. Sonra herkese kazandığı hiç haksızlığa uğratılmaksızın tas tamam verilir. Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın hışmına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi olur mu? O ne kötü bir dönüş yeridir. Onlar Allah rızasını kazanmada ve fazilette Allah katında derece derecedirler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Hakikaten Allah müminlere büyük bir lütufta bulundu da kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyan, onları fena huy ve günahlardan temizleyen ve onlara kitabı, hikmeti öğreten bir Resul gönderdi. Halbuki onlar bundan önce hiç şüphesiz açık bir sapıklık içindeydiler. Bedir gazvesinde kafirlerin başına musibetin iki katını getirdiğimiz halde Uhud gazvesinde size bir kat musibet gelince mi peygamber bizimle beraber ve biz de Müslüman olduğumuz halde bu nereden geldi dediniz? De ki o bela kendi tarafınızdan ve peygambere itaat etmeyişinizdendir. Şüphe yok ki Allah her şeye kadirdir. Ey müminler! İki topluluğun Uhud gazvesinde karşılaştığı gün başınıza gelen musibet Allah'ın izniyle olmuştur. Bu da Allah'ın gerçek inananları ayırt etmesi ve münafıklık yapanları meydana çıkarması içindi. Münafıklara "Gelin, Allah yolunda savaşın veya düşmana karşı savunmada bulunun" denildi de "Eğer biz savaş etmeyi bilseydik, elbette arkanızdan gelirdik" dediler. Onlar o gün küfre imandan daha yakındılar. Onlar ağızlarıyla inanıyoruz diye kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Allah onların kalplerinde gizlediklerini pek iyi bilendir. Uhud'a savaşa gitmeyip evde oturanlar da savaşta ölen kardeş ve yakınları hakkında "Eğer bize itaat edip Medine'de kalsalardı ölmezlerdi" demişlerdi. Onlara de ki, "Eğer doğru sözlüyseniz ölümü kendinizden geri çevirin. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü zannetme. Bilakis onlar Rableri katında diridirler ve rızıklanırlar. Hem de Allah'ın kendilerine lütfettiği

emirlerine uygun yaşayan, günahtan sakınanlar için çok büyük bir mükafat vardır. Onlar, Allah ve Resulüne bağlanmış öyle kimselerdi ki, halk kendilerine, "Düşmanlarınız olan insanlar size karşı ordu topladılar. O halde onlardan korkun." deyince, bu söz onların imanlarını artırdı da, "Allah bize yeter, o ne güzel vekildir." dediler ve sefere çıktılar. Öyle oldukları içindir ki, kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan, hem Allah'tan nimet olan sağlık ve selametle, hem de ticaret yapıp bollukla Bedir'den geri döndüler. Böylece Allah'ın rızasına da uymuş oldular. Allah büyük lütuf sahibidir. O şeytan ruhlu, ancak sizi kendi dostları olan müşrik ve kafirlerle korkutur. Eğer gerçek müminseniz onlardan korkmayın, benden korkun. Resulüm, İslam'a sırt dönüp küfre doğru koşanlar seni üzmesin. Şüphesiz onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Aksine sadece kendilerine zarar verirler. Allah onlara ahirette bir nasip vermemeyi diliyor. Onlar için büyük bir azap vardır. İman karşılığında küfrü satın alıp değişenler, şüphesiz ki Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için çok acıklı bir azap vardır. Küfre sapanlar, onlara mühlet vermemizin kendileri hakkında hayırlı olduğunu asla sanmasınlar. Onlara ancak günahlarını artırmaları için mühlet veriyoruz. Onlar için zelil ve perişan eden bir azap vardır. Allah, müminleri içinde bulunduğunuz şu iyinin, kötünün ayrılmadığı durumda bırakacak değildir. Nihayet pis olanı temizden, münafık ve kafiri samimi olandan ayıracaktır. Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah peygamberlerinden dilediğini seçer. Gaybtan onu haberdar eder. O halde Allah'a ve peygamberlerine inanın. Eğer iman eder ve günahlardan korunursanız sizin için çok büyük bir mükafat vardır. Allah'ın lütfuyla kendilerine bol bol verdiği şeyde infak etmeyip cimrilik yapanlar, asla bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Aksine bu onlar için bir şerdir. Allah'ın verdiğini Allah için verme konusunda cimrilik ettikleri şeyler, kıyamet gününde boyunlarına ateşten halka halinde geçirilir. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Bütün mülk O'nundur. Her şey yine ona kalacaktır. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Allah fakirdir, biz zenginiz diyen Yahudilerin sözünü Allah elbette işitmiştir. Onların söylediklerini ve haksız yere peygamberlerini öldürmelerini yazacağız ve onlara tadın o yakıcı azabı diyeceğiz. İşte bu azap kendi yaptığınız günahların karşılığıdır. Şüphesiz ki Allah kullarına asla zulmedici değildir. Allah bize gökten mucize olarak inen bir ateşin yiyeceği, yakıvereceği kurban getirinceye kadar hiçbir peygambere iman etmememizi Tevrat'ta emretti diyen Yahudilere de ki, elbette benden önceki Resuller size açık delil ve mucizelerle beraber dediğinizi de getirmişti. Eğer doğru sözlüyseniz niçin onları öldürdünüz? Ey Resulüm! Şimdi onlar senin nübüvvetini yalanlarlarsa üzülme. Çünkü senden evvel açık delil ve mucizeler, hikmetli sahifeler ve aydınlatıcı kitap getiren peygamberler de yalanlanmıştır. Her canlı nefis ölümü tadacaktır. Ecirleriniz, yaptıklarınızın karşılıkları ancak kıyamet günü tas tamam verilecektir. O gün kim ateşten uzaklaştırılır da cennete konulursa artık o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Bu dünya hayatı ancak aldatıcı bir meta, geçici zevk ve faydalanmadan ibarettir. Andolsun ki mallarınız ve canlarınızla

Fedakarlığa katlanma hususunda imtihan edileceksiniz. Ve üstelik sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan ve müşriklerden çok incitici şeyler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve takva üzere olursanız elbette bu davranış yapılacak işlerin en değerlisidir. Vaktiyle Allah kendilerine kitap verilenlerden onun hükümlerini mutlaka insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Ama onlar o sözü önemsemeyerek kulak ardı ettiler ve ona karşılık az bir baha olan dünyalık menfaati aldılar. Bu satın aldıkları şey ne kötüdür. Yapıp ettikleriyle şımaran ve yapmayıp yanılttıkları şeylerle övülmeyi sevenleri hesaba katma. Sakın onların azaptan kurtulacakları bir yerde bulunacaklarını da sanma. Onlar için acıklı bir azap vardır. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı Allah'ındır. Allah her şeye kadirdir. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelip gitmesinde ve uzayıp kısalmasında, aklı selim sahipleri için Allah'ın birliğine ve kudretine ait ibret verici deliller vardır. İşte o aklı selim sahibi kimseler ayaktayken, otururken, yan taraflarına yaslanarak yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler ve derler ki, ey Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın. Seni tenzih ederiz. Bizi ateş azabından koru. Ey Rabbimiz, elbette sen kimi ateşe sokarsan şüphesiz onu aşağılık ve perişan edersin. Küfre, şirke ve asiliye saparak azabı hak etmiş zalimlerin hiçbir yardımcıları yoktur. Ey Rabbimiz, gerçekten biz Rabbinize inanın diye imana çağıran bir davetçiyi işittik. Hemen iman ettik. Ey Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı iyilerle beraber al. Ey Rabbimiz, bize peygamberlerin vasıtasıyla vaat ettiğin sevabı ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Elbette sen sözünden asla dönmezsin, derler. Bunun üzerine Rableri onların dualarına şöyle icabet buyurdu. Ben elbette sizden erkek ve kadın ayırmaksızın hayra çalışan hiçbir kimsenin amelini boşa çıkarmayacağım. Sizler hep birbirinizden hasıl olmasınız. İşte dini için hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda eziyete uğrayanların, savaşanların ve öldürülenlerin mutlaka günahlarını örteceğim ve elbette onları alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Bu mükafat Allah tarafındandır. Allah ise sevabın, ödülün en güzeli katında olandır. Küfre sapan, inkar edenlerin görünüşte refah içinde diyar diyar dönüp dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Bu inanmayanların refahı pek kısa bir faydalanma ve eğlence. Sonra varacakları yer cehennemdir. O ne kötü duraktır. Fakat Rablerinin emirlerine uygun yaşayanlar için alt tarafından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah'ın bir ikramı olarak orada ebedi kalacaklardır. Allah katında olan nimetler iyi insanlar için daha hayırlıdır. Gerçekten ehli kitaptan öyleleri var ki Allah'a, size indirilen Kur'an'a, kendilerine indirilen kitaplara, Allah'a büyük bir saygı duyarak inanırlar. Onlar Allah'ın ayetlerini az bir değere, dünyalık menfaate satmazlar. İşte onlara Rableri katında mükafatlar vardır. Elbette Allah hesabı çok çabuk görendir. Ey iman edenler! Nefsinizin arzularına, çeşitli zorluklara, her türlü düşmanlarınıza karşı dayanın. Sabır ve sebat yarışına girin. Murabıt olun. Nöbet halindeymiş gibi bekleyin. Cihada hazırlıklı olun. Ve Allah'tan korkun.
emirlerin

0: ne uygun yaşayın ki kurtuluşa eresiniz. Nisa Suresi. Medine döneminde hicretin 4. yılında nazil olmuştur. 176 ayettir. Büyük bir kısmı kadınlar hakkında hükümler içerdiği için bu adla anılmıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi bir nefisten yaratan, ondan, onun özünden, maddesinden de eşini, Havva'yı vücuda getiren ve ikisinden de pek çok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinizin emrine uygun yaşayın. Ona karşı gelmekten sakının. Kendisinin adıyla yemin edip birbirinizden isteklerde bulunduğunuz, Allah'ın emrine aykırı davranmaktan ve akrabalık bağlarını kesmekten kaçının. Şüphesiz ki Allah sizi tam anlamıyla görüp gözetlemektedir. Vasisi olduğunuz yetimlere, buluğa, rüştüne erince mallarını verin. Kendinizdeki kötüyü onlardaki iyiyle değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınızla karıştırıp yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır. Eğer yetim kızlarla hoşunuza gitsin veya gitmesin, malı için evlendiğiniz takdirde aile olarak onların haklarını tam gözetemeyeceğinizden korkarsanız, sizin için helal olan başka hür kadınlardan ikişer, üçer ve dörder nikah edin. Nikahsız yaşayıp zina etmeyin. Eğer yine o kadınlar arasında da mühim olan huzur ve adaleti gözetemeyeceğinizden korkarsanız, o zaman bir taneyle veya varsa sahip olduğunuz cariye ile yetinin. Bu, sizin adaletten ayrılmamanız için daha uygundur. Nikahladığınız kadınlara mehirlerini bağış olarak cömertçe verin. Eğer nikahlandığınız kadınlar ondan size gönül hoşluğuyla bir şey bağışlarlarsa, onu da afiyetle yiyin. Allah'ın sizin geçiminiz için dayanak kıldığı yetimlere ait mallarınızı henüz aklı ermeyenlere reşit oluncaya kadar vermeyin. Kendilerine bundan yedirin, giydirin ve kendilerine güzel söz söyleyin. Gönüllerini hoş tutun. Ey yetimlerin veli ve vasileri! Yetimleri nikah çağına erişinceye kadar gözetin ve yoklayın, deneyin. Eğer onlarda kendilerini idare edebilecek bir olgunluk görürseniz, mallarını hemen kendilerine verin. Büyüyecekler de malları sizden alacaklar diye israf ederek ve tez elden onları çarçur ederek harcamayın. İhtiyacı olmayan veli utansın, yetim malına tenezzül etmesin. Kim de fakirse malı muhafaza etmesi ve onu gözetmesinden dolayı örfe göre uygun ölçüde ve zaruret miktarı yesin. Mallarını onlara verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun. Tam hesap sorucu olarak Allah kafidir. Ölen ana baba ve akrabanın bıraktıklarından erkeklere hisse vardır. Yine ana baba ve akrabanın geride bıraktıklarından kadınlara da hisse vardır. Gerek azından, gerek çoğundan ne varsa farz kılınmış bir hisse olarak her ikisine de verilir. Mirası taksim sırasında miras düşmeyen akrabalar, yetimler ve yoksullar hazır bulunurlarsa onlara da bir şeyler verin ve gönüllerini alarak güzel söz söyleyin. Arkalarında aciz ve küçük çocuk bıraktıkları takdirde onların hakkında halleri ne olacak diye endişeye düşenler, kendi hayatlarında himayelerindeki yetimlere haksızlıktan sakınsınlar. Allah'tan korksunlar, haklarını korumada doğru söz söylesinler. Yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler, karınlarına ancak bir ateş yemiş, doldurmuş olurlar. Onlar Allah'ın dilediği kadar çılgın bir ateşe gireceklerdir. Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe, kadının, kızın hissesinin iki misli miras vermenizi emreder. Eğer geride kalan çocuklar iki ve ikiden fazla kızsalar, ölenin bıraktığının üçte ikisini alırlar. Eğer bir tek kız kadınsa, yarısı onundur. Ölenin bir çocuğu varsa, ana ve babadan her birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. Çocuğu olmayıp da ona yalnız ana ve babası mirasçı olurlarsa, üçte biri anasının, geride kalan da asabe olarak babanındır. Eğer ölenin kardeşleri varsa, altıda bir anasının, gerisi babanın, baba yoksa kardeşlerinindir. Bütün bu hükümler, ölenin yaptığı vasiyet ve borcundan sonradır. Önce borç ödenir, kalanın üçte birinden vasiyet ödenir, geriye kalan taksim edilir. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bu hisseler Allah tarafından konulmuş farzlar, paylardır. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer çocukları yoksa, ölen hanımlarınızın bıraktıklarının yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa, bıraktıkları şeylerden dörtte biri, ancak yaptıkları vasiyet ve borcun ödenmesinden sonra sizindir. Sizin de eğer çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri, onların dul zevcelerinizin, eğer çocuğunuz varsa, bıraktığınız şeylerden sekizde biri, yine edeceğiniz vasiyet ve borcun ödenmesinden sonra onlarındır. Eğer ölen bir erkek veya kadının çocuğu ve babası hayatta bulunmadığı halde, yani kelale olarak yan koldan mirasına konuluyorsa ve anaları bir olan bir erkek kardeşi veya bir kız kardeşi bulunuyorsa, onların her birinin hakkı altıda birdir. Eğer bunlar birden fazlaysalar, mirasçılara zarar vermeyen vasiyet ve borçtan sonra kalan üçte bire ortaktırlar. Bunlar Allah'tan size bir vasiyettir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, halimdir, ceza vermede acele etmeyendir. Bunlar Allah'ın sınırları, kanunlarıdır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, o da onu alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyar ki, orada ebedi olarak kalacaklardır. İşte bu en büyük kurtuluş ve saadettir. Kim de Allah'a ve peygamberine isyan eder ve onun hükümlerine karşı sınırlarını aşarsa, Allah onu ebedi kalacağı ateşe koyar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı içinizden bunu ispat edecek dört şahit isteyin. Eğer dört kişi şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm gelip alıncaya veya Allah kendilerine bir yol gösterinceye kadar evlerde göz altında tutun. Artık onunla ilişkiyi kesin, topluma karıştırmayın. Sizlerden fuhuş yapanların her ikisine de eziyet edin, baskı yapın. Eğer onlar tevbe eder de uslanırlarsa, artık onlara eziyetten vazgeçin. Şüphesiz ki Allah tevbeleri çok kabul eden, çok merhamet edendir. Allah katında makbul tevbe ancak cahillikle bir kötülük, bir günah işleyip de sonra hemen pişman olup tevbe edenlerin tevbesidir. İşte Allah bunların tevbesini kabul eder. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kötülükleri, günahları işleyip işleyip de nihayet onlardan birine ölüm gelip yaptıkları kötü amelleri ve sonucu gösterilince, hakikaten ben şimdi tevbe ettim diyenlerle Allah'ın hükmünü bilerek değersiz, geçersiz görüp kafir olarak ölenlerin tevbesi artık kabul edilmez. İşte onlar için elem verici bir azap hazırlamışızdır. Ey iman edenler! Kocası ölen akraba kadınlarını eşya gibi zorla alıp onlara mirasçı olmanız size helal değildir. Kadınlarınız açıkça fuhuş, aşırı edepsizlik yapmadıkça onlara verdiğiniz mehrin bir kısmını ele geçirmek için onları sıkıştırmayın. Bu helal değildir. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız sabredin ve bilin ki Allah'ın onda çok hayır takdir ettiği bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz. Eğer bir zevceyi bırakıp da yerine başka bir zevce almak isterseniz, onlardan birincisine yüklerle mehir vermiş olsanız bile hiçbir şeyi geri almayın. İftira ederek ve apaçık bir günaha girerek onu geri alır mısınız? Onu nasıl alabilirsiniz ki birbirinizle baş başa kalıp kaynaştınız? Aynı yastığa baş koydunuz ve onlar sizden nikah sözleşmesiyle kuvvetli bir teminat almıştı. Cahiliye devrinde geçmiş olanlar hariç artık babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Şüphe yok ki o bir hayasızlık ve ilahi gazaba sebep olan çok iğrenç bir iştir. O ne kötü bir yoldur. Size analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, kız kardeş kızları gibi soyca birbirinize bağlı olanlarınız, sizi emziren süt analarınız, süt bacılarınız ve süt bakımından da diğer soyca bağlı olanlarınız, karılarınızın anaları ve kendileriyle gerdiğe girdiğiniz karılarınızdan olup artık himayenizde bulunan üvey kızlarınızla evlenmek haram kılındı. Eğer onların analarıyla zifafa girmemişseniz, o kızlarla evlenmenizde üzerinize bir günah yoktur. Kendi sulbünüzden gelen öz oğullarınızın karılarıyla evlenmeniz, iki kız kardeşi bir arada almanız da yine haram kılındı. Geçmişte olanlar hariç, şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 4'ü dinlediniz.

Allah'ım, geçmiş bütün günahlarımı bağışla. Kalan ömrümde de beni kötülüklerden ve kötü şeylerden koru. Razı ve hoşnut olacağın güzel amelleri bana nasip et.

0: Söz etkili. 2 dakika.
1: Davranışların telafisi vardır. Davranışlar tekrarlanarak yeniden düzenlenebilirler, yeniden organize edilebilirler, yeniden çerçevelendirilebilirler. O yüzden davranış değişimi daha kolaydır deriz. Yani ailemizdeki o olumlu davranışları gördüğümüzde çocuk nasıl olumlu yetişiyorsa, olumsuz davranışları gördüğünde de bakarak, görerek, çünkü rol model olarak ailesini aldığı için olumsuz yönde etkileniyor. Nasıl olumsuz yönde etkileniyor? Çok fazla aile kararlarının içerisine alınmayan çocuklar çok fazla kararsız çocuklar olabiliyor. Yani daha güven eksikliği içerisinde büyümüş çocuklar oluyor. Herhangi bir problem karşısında karar verme durumunda kaldığında daha çok kararsız ve hani siz bilirsiniz diyen çocuklar. Hiçbir zaman için mesela ne yersiniz diye sorduğumuzda genelde şey der ya, bilmem, sen ne yiyeceksin? Hemen öyle sorar mesela bu çocuklar. Çünkü kararını çok fazla kendi vermemiştir. Onlar adına ailesi karar vermiştir. İşte ne yiyeceğine, ne giyeceğine, hangi okula gideceğine ya da işte hangi arkadaşla oynayacağını bile maalesef bazen aileler karar verebiliyorlar. O zaman da çocuk ne yapıyor? Ailesi olmadan bir şey yapamayacakmış gibi hissediyor. Halbuki burada olumlu olarak yapan ailelerde neler görüyoruz mesela? İşte çocuk kendi duygularını anlattığında onu olumlayan ve ona aylayan aileler. Yani mesela arkadaşıyla kavga etmiş gelmiştir çocuk. İşte o bana vurdu, çok canım yandı. İşte ben de ona vurmak istediğim gibi bir takım şeylerle geliyor çocuk, dolmuş bir vaziyette. Ama anne orada onu dinler ya da bakım veren. Onu dinler ve evet çok üzülmüşsün, korkmuşsun. Ama bak, biliyor musun, orada kalmamışsın, gelebilmişsin buraya, değil mi? Aferin, bunu sen kendin yaptın. O zor durumdan, o biraz korktuğun durumdan, biraz öfkelendiğin durumdan kendini çok güzel sakinleştirip bak buraya kadar gelmişsin. Aferin sana, bunu sen kendin yaptın. Seni tebrik ediyorum. Yani orada yaptığı davranışın, çünkü sadece orada kalmak değil, o öfkeyle kalıp sizi okula da çağırabilir ya da sizi parka da, işte neredeyseniz sizi de çağırabilir. Ama orada kendini sakinleştirip gelip hani size bunları anlatıyor olabilmesi bile bir aslında kendisinin karşılaştığı problemle baş ettiğini gösterir. Biz burayı olumlamalıyız ve genelde olumlu aile tutumlarında da bu yapılır. Evet, peki ne düşündün, ne hissettin, arkadaşın ne hissetmiş olabilir? Bundan sonra sence nasıl davranmalısın, ne istiyorsun? Yani biraz daha bunlar konusunda teşvik ve destek gören çocuklar, verdikleri kararların arkasında durmayı öğrenen çocuklar oluyorlar. Aileleri tarafından bu yönde desteklenen çocuklar. Yani hemen azarlanmayan, hemen baskılanmayan, yaptıkları davranışlar anlaşılmaya çalışılan çocuklar. Karşıdan anlaşıldığını gören çocuk da ister istemez kendi duygularını fark eder.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akla dinle, farkında ol.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Hamdolsun gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a. Öyleyken yine de küfre sapanlar, başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun bir eşi olmadığı halde nasıl olur da O'nun bir çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve O her şeyi bilendir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. Sizi ilk olarak ondan karışmış çeşitli renk topraktan yarattık. Yine oraya toprağa döndüreceğiz. Sonra dirilişiniz için bir kere daha ondan çıkaracağız. Yedi göğü birbiriyle uyum ve uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak. Orada hiçbir çatlak ve kusur görebilir misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir. O göz aradığı kusuru bulamayıp yorgun ve eli boş olarak sana döner. Artık aciz kalmıştır. Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. Artık O, yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. O'nun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır.

cemaatle namaz kılmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kişi güzelce abdest alır, sonra hiçbir maksatla değil, sadece namaz kılmak üzere camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir ve bir günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz kılmak için orada durduğu sürece tıpkı namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır. Her kim sabah akşam mescide giderse, her sabah ve akşam gidişinde Allah ona cennette bir yer hazırlar. Eğer insanlar ezanın ve cemaatle kılınan namazda birinci safın sevabını bilseler ve kura çekmeden bunu elde etmeleri mümkün olmasa mutlaka kura çekerlerdi. Eğer namazlara erken gelmenin sevabını bilselerdi, bunun için yarışırlardı. Eğer yatsıyla sabah namazlarını cemaatle kılmanın sevabını bilselerdi, bu namazlara emekleyerek dahi olsa gelirlerdi. Sevgili dinleyenler, cemaatle namaz kılmakla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: Hakikun bil mer'i en tekune lehu mecalisu yahlu fiha ve yezkuru zunubehu ve fe yestagfirullaha minha. Sadaka Resulullah fima kal ev kema kal. Hadis-i şerifi Beyhaki rahmetullahi aleyh rivayet eylemiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu hadis-i şeriflerinde buyurmuşlar ki Hakikun bil mer'i en tekune lehu mecalisu yahlu fiha ve yedkürü zünube fe yestagfirullaha minha. Kişiye tenha bir yerde oturma ve günahlarını anma ve onlardan Allah'a tevbe ve istiğfar eylemeye tahsis edilmiş bir takım toplantıları, meclisleri, zamanları olması yaraşır, yakışık alır, doğru olur, uygun düşer. Muhterem kardeşlerim, bu bize günlük hayatımızı programlama hususunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem